sebebiyet vermesi söz konusu. Sadece zikir yaptığınız zaman başlangıçta rahmetle faz, irşat makamına ulaşıp tabiyetinizden sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli dört grup nur size gelecektir. Rahmetle salavatın gelebilmesi ancak kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de tabiyetini gerçekleştirdikten sonra, hidayet üzere olduktan sonra mümkündür. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara 157, işte hidayete erecek olanlar onlardır. Hidayete erenler onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir. Kimlerin üzerindedir? Hidayete erecek olanların üzerindedir. Öyleyse hidayet başlamadan rahmetle salavat o kişinin kalbine girmiyor. Rahmetle fazl girebiliyor sadece. Ancak kişi hidayet ehli olduktan sonra, hidayet üzere olduktan sonra 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdikten sonra nefs tezkiyesi başlayabilir. Nefsin hidayeti başlayabilir. Öyleyse görüyoruz ki nefsin hidayetinin başladığı nokta o kişiye salavat nurlarının gelmeye başladığı nokta, o kişinin Allah'a doğru yola çıktığı nokta. O noktadan itibaren Allah'ın gönderdiği nurlar rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da ihata ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın nefs tezkiyesi konusunda bir sohbeti Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Böylece görüyoruz ki nefs tezkiyesinin başladığı nokta, hidayetin de başladığı nokta, tabiyetimizin gerçekleştiği nokta, bütün kalp şartlarının hazır olduğu nokta. Ve nefs tezkiyesi başlıyor. %1, %2 derken %7 nispetinde nur ve nefsi emmare. Nefsi emmare, nefsi emreden nefs kademesi. Başta nefsin kalbindeki afetler %100 şerri emrediyordu. Çünkü nefsimizin kalbinde sadece afetler vardı, %100. Küfür kelimesi vardı. Küfür kelimesi karanlıkları kendisine çekiyordu. Şimdi ne oldu? Nefsimizin kalbinde %7 afet yok oldu. Kapı dışarı edildi. Yerine nefsimizin kalbine %7 fazilet birikimi oluştu. %2 de rahmet birikimi var. Onu neticede hesaba katacağız. Şimdi fazilet birikimlerine paralel olarak nefsin kalbinde emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye adlı 7 kademelik bir temizlenme işlevi yürüyecek. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Fizik vücudumuzun rehinesidir. Fizik vücudumuz uykuya dalmadıkça bir, fizik vücudumuz bayılmadıkça iki, fizik vücudumuz ölmedikçe 3. Nefsimiz fizik vücudumuzu terk edemez. Fizik vücudumuzun içinde nefsimiz bir esirdir, bir rehindir. Niçin rehindir? Eğer nefsimiz kendine düşenleri yapmazsa ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Öyleyse
ruhumuzun Allah'a ulaşması sadedinde nefsimiz mutlaka kendisine düşen görevi yapmak mecburiyetindedir. Tezkiye olmak mecburiyetindedir. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine %100 bağımlı. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir vuslat olayı tahakkuk edecektir. Nefsimizin tezkiyetine paralel bir fizik vücudun teslim olayı gerçekleşecektir. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir nefs teslimi gerçekleşecektir. İşte %7 nur birikimiyle nefsi emmare tamamlandı. Ruhumuz birinci gök katında. Nasıl? Nefsimizin kalbi %7 nur birikimini tamamladığı anda rehine bir yetkinin sahibi olur. Uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi. Birinci gök katının kapısını açar ve ruhumuz birinci kata ulaşır. Diğer ruhlarla beraber saf halinde yükselerek hepsi birinci kata ulaşırlar. Orada secde edeceklerdir. Nefsimiz %7 nur birikimini gerçekleştirmiştir. Sonra daha çok zikredeceğiz. İrşad makamının verdiği talimata uygun olarak zikrimizi arttıracağız. Daha çok zikredeceğiz. Ve bu daha çok zikirle nefsimizin kalbinde %8, 9, 10 diye fazilet birikimi artacaktır. İman kelimesinin etrafında faziletler böylece ikinci bir %7 birikimi bir gün tamamlayacaktır. Burası nefsi levvamedir. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem olsun diyor Allah-u Teala. Levmetmek, kınamak demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsimizin kınanması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizi kınadığımız bir noktadayız. Nefsimizi suçluyoruz. Ama bir taraftan da nefsimiz bize gene yanlışlıkları yaptırıyor. Nefsimizi kınamamız bizi kurtarmıyor. Nefsimizi kınıyoruz ama yanlışlıkları da yapmaya devam ediyoruz. Çünkü henüz duruma hakim değiliz. Nefsimiz üzerimizde hüküm sahibi. Ve nefsimizin kalbinde ikinci defa nur birikimiyle ruhumuz ikinci katta nefsi levvameye ulaştık. Nefsimizin kalbindeki nurlar devamlı artıyor. Ne demek istiyoruz? Nefsimizin afetleri, Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi. Afetler karanlıklarla temsil edilirler. Ve şeytan afetlere onları azdırıcı hüviyette yardımcı olur. Yani şeytanın hedefi afetleri azdırmak suretiyle insanlara devamlı günah işletmektir. Madde bir. Ve daha ötede bu günahı işlettikten başka o kişiyi devamlı huzursuz kılmaktır. Onun için nefsin yapısına dikkat edin. Nefsin yapısı başlangıçta %100 afetlerle örülü olmak. Bu afetlerin de muhtevası Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri işleyecek şekilde. Yani afetler buna göre yaratılmış. Şeytanla işbirliği halinde olmak üzere, onun ekmeğine yağ sürecek şekilde dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. İşte böyle bir noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dizaynında şunu
görüyoruz. Kişinin nefsinin kalbi zaten kötülüğe dönük. Şeytan da onları azdırıcı bir özellik taşıyor. Azdırma istikametinde onlara telkinde bulunuyor, tesir ediyor, kandırıyor. Davetle kandırıyor. Üzerinde şeytanın nefsimizin afetleri üzerinde bir sultası, bir hakimiyeti söz konusu değil. Ama kandırmak için, ona günah işletmek için elinden geleni yapar. Ne kadar çok insan kendisiyle beraber cehenneme giderse şeytan için o kadar güzeldir. Bundan memnuniyet duyar. Ve bir gün üçüncü defa 107 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Nefsi mülhime. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fucuru ilham edilir. Allah-u Teala burada o nefse takvası ve fucuru ilham edilir diyor. Takva Allah'tandır, fucur ise şeytandandır. Fucur insanın nefsini yoldan çıkarıcı, azdırıcı, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işletmeye çalışan bir tesir mekanizması şeytandan. Takva ise Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere Allah'ın ruha yaptığı güzel davranış biçimleri, dizaynı. Ve böylece nefsimiz devamlı olarak bir negatif etkinin, şeytanın negatif etkisinin tesiri altında. Ama şeytanın hakimiyeti de giderek azalıyor. Dördüncü defa, üçüncü defa 107 nur birikiminde üçüncü gök katının kapıları açılır. Rehine bunu yapar ve nefsimizin kalbinde %21 nur birikimi gerçekleştirmiştir Allah. Ve biz Allah'tan ilham almaya başlamışızdır. Nefsimizin kalbinin %21'i artık Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse daha sonra ne oluyor? Daha sonra %7 nur birikimini daha gerçekleştiriyoruz. Rehine dördüncü katında gök katının da kapısını açıyor ve ruhumuz dördüncü kata ulaşabiliyor. Burası nefsi mutmainne. Allah Teala diyor ki ellezine amenu ve tatmainnul kulubu diyor. Ellezine amenu ve tatmainnul kulubu. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Onlar amin oldular ve nefsleri mutmain oldu. Bilin ki nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası mutmain akademisi. Rad 27-28. Fecr 27'de de Allah-u Teala ya eyyetüven nefsül mutmainnet diyor. Ey mutmain olan nefs, radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala nefs tezkiyesi konusunda bir dördüncü merhaleden bahsediyor mutmainne. Ne demek mutmainne? Doyuma ulaşma demek. Kişi bu noktada Allah'ın verdiği her şeyin kendisi için yeterli olduğunu kesin şekilde ortaya koymuştur. Anlamıştır, idrak etmiştir ki Allah kendisine yeteri kadar her zaman vermiştir. Kişi şöyle bir düşüncenin etkisine girer bu noktada. Eğer Allah-u Teala bana daha fazla verseydi isyan edebilirdim. Allah'ın verdikleri beni azdırabilirdi, yanlış yollara sevk edebilirdi. Fazla kazancım sebebiyle nefsimin istediği istikamette yanlış şeyler yapabilirdim. Eğer Allah-u Teala bana bundan daha az verseydi, bu sefer de neden bana gereği kadar vermiyorsun diye isyan edebilirdim Allah-u Teala'ya. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana verdiği optimaldir.
bana yeterli, ben bununla mutmainim. Böyle bir düşüncenin sahibi oluyor kişi. Nefs bu noktada böyle bir düşüncenin sahibi. Kişinin nefsinin mutmain oluşu önemli bir konu. Kişinin artık nefsinin hırsına mağlup olması söz konusu değil. O artık Allah'a tevekkülü öyle bir noktaya ulaştırmış ki mutmain olmuş, doyuma ulaşmış, Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan emin. Böylece dördüncü katında kapılarını açıyor rehine. Sonra yeniden bir %7 nur birikimi, nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Nefsin kalbinde bir %7 daha nur birikimi olmuş. Beşinci gökkatı açılmış. Beşinci gökkatına ruh ulaşmış. Allah'tan razı olmak. Mutmain olduktan sonraki bir tablo. Mutmain olan nefs, elbette Allah kendisine tatmin edici her şeyi verdiği için mutmaindir ve Allah'tan razıdır. Manevi açıdan da durum böyledir. Allah-u Teala kişinin kalbine mutmaineyi vermiştir. Kişi bu mutmaine seviyesine Allah'ın yolunda olduğu için vardığını kesin şekilde anlamıştır, idrak etmiştir. Ve bunun üzerine Allah'tan razı olmaktadır. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ve daha sonra bir %7 daha nur birikimi, nefsi mardiye. İkisi de Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Allah da bizden razı oluyor ruhumuz 6. gök katında. Şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti her %7 nur birikiminde giderek azalıyor. Ve yeni bir %7 nur birikimiyle ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte burası ulaşma noktası. Bu noktaya tezkiye noktası diyoruz. Bu nokta Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiştir. Ne demek istiyor Allah Teala? Çünkü diyor o Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Nefsinin verdiği yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Yani nefsi için tezkiye etmiştir. Nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle tezkiye etmiştir. Ve ilallahil masir, Allah'a döner ruhu, Allah'a ulaşır. İşte ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi. Şimdi konunun başlangıç noktasına dönelim. Ne diyordu Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurukum men dalle izahtedeytum. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmeniz üzerinize borçtur. Niçin nefslerinizi tezkiye etmeniz diye bir ilave yaptık? Çünkü ayet-i kerimenin devamı bu manayı veriyor. Siz nefslerinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak, tezkiye etmeye başladığınız zaman ...
izah dedeytüm. İzah o zaman ki siz hidayete başladınız, hidayet üzere oldunuz. Siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren demek. La yedürüküm men dale dalalet olanlar size bir zarar veremezler. Ne zamandan itibaren? Nefs tezkesine başladığınız andan itibaren. Ne var orada? Başınızın üzerinde devrin imamı var. Öyleyse ne hüddam yapanlar size bir zarar verebilir, cinler size saldırabilir, ne de büyü yapanlar bir zarar verebilir, onların büyüsü size tesir edebilir. İkisi de geçersizdir. Başınızın üzerinde artık sizi koruyan bir muhafız var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Burada nefsiniz tezkiye olmuştur. Burası tezkiye noktasıdır. Şimdi gelin beraber basit bir hesap yapalım. Daha nefs tezkiyesine başlamadan evvel nefsinizin kalbinde %2 huşu noktasında nur birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbinin %2 rahmet partikülü girip yerleşmiş ve böylece siz huşuya ulaşmıştınız. Ne diyordu Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyordu Allah Teala. Demek ki huşu zikirle oluşuyor. Allah'ın haktan indirdiği bir şeyle, bir nurla oluşuyor. Bu nurun adının rahmet olduğunu söylemiştik. Çünkü kişi daha mümin olmamıştı. Rahmetimiz müminlere aittir diyor Allah Teala. Kalbin, affedersiniz, fazlımız müminlere aittir diyor. Fazl birikimi mümkün değil o noktada. Rahmet kalıyor geriye sadece. Rahmet birikimiyle %2 bir aklanma. 7 defada %7 nur birikimi oldu faziletlerden. %49 fazilet artı %2 rahmetten oluşan bir nur birikimi nefsin kalbinin yarısından fazlasını şeytanın hakimiyetinden kurtarıyor. Nefsin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın nurlarının hakimiyetine alıyor. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşüyor. Artık şeytan nefsinizin kalbinde hüküm ferma değil. Nefsinizin kalbinde artık şeytan değil hakim olan, Allah'ın nurları hakim. İşte burası tezkiye noktasıdır. Burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Peki ruhunuz Allah'a ulaşınca rehini olan nefsiniz rehinelikten kurtulacak mıdır? Hayır. Ne yazık ki o gene rehini olarak kalmaya devam edecektir. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa meap olan Allah'a, sığınak olan Allah'a sığınmış olur. Allah'a sarılmış olur. Üç tabiri de kullanıyor Allah Teala. Diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Ruhu Allah'a ulaşan için Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Kaf 32'de Allah-u Teala evvap olanlardan bahsediyor. Takva sahibi olanlardan evvap olanlar, yani meaba sığınmış olanlar. Sığınağa sığınmış olanlar. Allah-u Teala böylece ruhun Allah'a ulaştığını ve sığındığını söylüyor. Ama aynı zamanda buna Allah'a sarılmak da diyor Allah Teala. Nisa 175'te diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani rahmet ve faz birikimiyle bu hedefe ulaştırır diyor ve onları
kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime ulaşan insanların Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a sarılmayı dileyenler olduğunu söylüyor. İşte 21. basamakta kişi Allah'a ulaşır. Ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'a sarılmaktır. Sığınağa sığınmaktır. 21. basamaktan sonra her kademedeki nur birikimi %7'nin ötesine çıkar. %10 olmaya başlar. Fena fillah makamı velayetin 7 makamından birincisidir. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Zikriniz giderek artacaktır. Artık velayet makamı üzerindesiniz, velayete erdiniz. Artık ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyasından oldunuz. Türkçe tabiriyle ermiş oldunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a ulaştı. Ne oldu şimdi? Ruhunuz Allah'a verdiği yemini, yani Allah'a verdiği yeminin adı misaktı. Misakini yerine getirdi. Allah'ın zatında da yok oldu. Nefsiniz ne oldu? Nefsiniz tezkiye noktasına ulaştı. Allah'a verdiği yeminin birinci kısmını gerçekleştirdi. Tezkiye oldu. Fizik vücudunuz ne oldu? Nefsinizin kalbindeki olaylara paralel olarak şeytanın hakimiyetinden %51 oranında kurtuldu. Allah'ın %51 oranında hakimiyetine girdi. Şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Allah'ın %51 oranında kulu oldu. Henüz %100 kul olmadı ama %51 Allah'a kul olmayı başardı kişi. Nefsinin de ruhunun da veçinin de yeminini, misakini, ahdini birinci kademede tamamladı. Ruh için bu bir teslimdir. Ruh Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok olunca, Allah'a sarılınca Allah'a teslim oldu. Allah'ın Rabbine geri dönemi ruh için gerçekleşti. Nefs rehine olmaya devam ediyor ve nefsimizin kalbinde afetlerin azalması da devam ediyor. Bu fena fillah Allah'ın zatında ifne olma, yok olma makamında nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar artar. %61 nura ulaştığımız zaman zikrimizi artıracağız. Allah bir taht ihsan ediyor bize. Bu fena fillah makamının ayeti kerimesi biliyorsunuz Şura 13. Allah kullarından dilediğini seçer, kendisine seçer. Kullarından kim kendisine yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte Allah kendisine ulaştırdı. Allah'ın zatında yok oldu kişi. Beka makamında Allah o kişiye taht veriyor. Biz diyor onlara katımızda Allah'ın indinde bir sığınak, Allah'ın indinde bir yurt veririz. Bu yurt Eraik veya Surra'da verilen tahtlar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve bu tahtlara ulaşan kişiler için nefsin kalbindeki nurlar %61'den 71'e kadar yükseliyor. Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar 71'e ulaşabilir? Ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsak? Konu birinci derecede zikirle alakalı. ...33.000 zikirde Allah'a ulaşan ruhumuz günün yarısından daha fazla zikrettiğimiz takdirde 47.000 zikirin çok daha ötesinde bizi zühd makamının sahibi kılar. Zühd makamı Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar ifadesiyle anlatılıyor.
zahit olmak, değer vermemek demek. Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. İşte kim dünyaya değer vermiyorsa Allah'a değer veriyorsa o kişi zikrini günün yarısının ötesine geçiren kişidir. O kişi Allah'a kendisinden daha çok değer verdiğini her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmekle ispat etmiş oluyor. Bu kişi zahittir. Zühd makamının sahibidir. Ve kişinin nefsi halen rehinedir. Zühd makamının sonunda bu kişinin nefsindeki nurlar %71'den 81'e ulaşır. Bu noktadan itibaren kişi artık fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğin sahibi olur. Burada fizik vücut Allah'a teslim olur. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir durumda Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman net bir müessese görüyoruz. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Muhsinlerden olmuştur. Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Bu nokta nefs için çok önemli bir nokta. Bu noktaya kadar fizik vücut teslim olduğu, Allah'a teslim olduğu noktaya kadar nefs bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim olduktan sonra nefs rehine olmaktan çıkıyor. Nefs de emanet oluyor. Mürşidimize geldik, ulaştık. Başlangıç noktasındayız. Nefs tezkesine yeni başlıyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı. Ruhumuz Allah'a kendisini ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde. Bu sırat-ı müstakim 14. basamaktan başlar, 21. basamakta biter. Mürşidimize tabi olduğumuz an, ihsanla tabi olduğumuz an, aynı an, fizik vücudumuz sırat-ı müstakim üzerindedir. 14. basamaktan başlar, şeytana kul olmaktan kurtulmaya, 25. basamağa kadar devam eder sırat-ı müstakimi. Şeytana kul olmaktan %80'den daha fazla kullandığı noktadan %80'den daha fazla şeytana kul olmaktan kurtulduğu noktadan itibaren fizik vücut geriye kalan nefsin kalbindeki afetleri dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Ruhumuz Allah'a 21. basamakta teslim olmuştur. Fizik vücudumuz ondan 4 basamak daha öteye de 25. basamakta Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi de 25. basamakta sona erer. Nefsimiz içinde bir sırat-ı müstakim var. O da 14. basamaktan başlar. Ama 27. basamakta son olacaktır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar, ruhumuzun Allah'a teslim olduğu basamağa kadar fizik vücudumuz bir rehinedir. 21. basamaktan itibaren nefsimiz gene rehinedir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda ama ruhumuz Allah'a teslim olduğu andan itibaren fizik vücudumuz emanet olmuştur. Allah'a mutlaka teslim edilmesi lazım gelen bir emanet olmuştur. Fizik vücudumuz 14. basamaktan 21. basamağa kadar kendi sırat-ı müstakimi üzerinde devamlı aklanır.
afetlerin azalmasına paralel olarak davranış biçimleri mutluluğu %51'e kadar yaşayacak bir noktaya ulaşır fizik vücut. Nerede? Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada. Bu noktadan itibaren fizik vücudumuz artık bir emanettir. Ve 22, 23, 24, 25. basamaklarda emanet Allah'a teslim olmaya gider. 25. basamakta. 21. basamaktan itibaren emanet olan ruhumuz Allah'a teslim olur. Onun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar da nefsimiz hala rehinedir. Nefsimizin tezkiyesinden bahsediyoruz. Nefsimizin tezkiyesinin %91'e ulaştığı yere kadar nefsimiz hala rehinedir. %91'de nefsimiz rehinelikten kurtulur. O da emanet olur. Ve 25. basamaktan 27. basamağa kadar nefsimizin Allah'a teslim etmesi, teslim olması devam eder. Ne olur? Nefsimizin kalbi öyle bir gün gelir ki daimi zikre ulaşırız ve daimi zikirle bir daha kararmamak üzere %100 nurla dolar nefsimizin kalbi. Niçin bir daha kararmamak üzere diyoruz? Çünkü daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinin üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı biz ölünceye kadar devam edecektir. Neden? Zikre devam edeceğiz. Zikre devam ettiğimiz sürece rahmet, faz ve salavat kalbimize ulaşacak, mühürün üzerine baskı yapacaktır. Manası, hiçbir zaman zulmani kapıyı mühürleyen mühür oradan ayrılmayacaktır biz yaşadığımız sürece. Öyleyse karanlıkların asla o kalbe girip kalbi yeniden işgal etmeleri söz konusu değildir. İşte böyle bir muhteva içerisinde nefsimizin asla kararmayacağı bir yeni dünyaya adım atarız. Burası aynel yakin, ilmel yakinin sonudur. Burası aynel yakinin başlangıcıdır. Daimi zikir. Daimi zikir bir daha düşmemek üzere Allah'ın ulul elbab makamına ulaştığımız yerdir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala böyle olan insanlara hayırlarda yarışanlar diyor. Sabikun diyor. Hayırlarda müsabık olanlar, hayırlarda yarışanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan kişi nefsinin kalbine %100 hasletleri yerleştirmiş olan kişidir. Daha bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada kalbinin tam aydınlandığı bir yerde daimi zikre ulaşacaktır. Ulaştığı andan itibaren artık bir daha mühür oradan çıkmayacağı için hep kalbi %100 nurlarla dolu olarak kalacaktır. Bu insanın kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Ve iki tane özellik bu. Bir, kişinin daimi zikrin sahibi olması. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Yerini %100 Allah'ın faziletlerinin alması. Üçüncü olay vücuda gelir. O kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala mutlaka. Dördüncü olay vücuda gelir. O kişinin kalp kulağını açar Allah-u Teala. Bu noktadan itibaren o kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Yasak ettiği fiilleri, bütün söylediklerini işitecektir. Bütün gösterdiklerini görecektir. Tabiatıyla yasak ettiği fiilleri işlemesi de, emrettiği şeyleri yapmaması da söz konusu değildir. Çünkü nefsin kalbi de faziletlerle dolmuştur. Allah neyi emretmişse nefs de istemektedir. Ruh da yapmak istemektedir. Mutlaka Allah'ın dediği yapılır. Allah neyi yasak etmişse nefs de o yasağa riayet eder. Ruh da riayet eder. Nefs ile ruh arasındaki evrensel kavga burada bitmiştir. Burası mutluluğun dizaynını ifade eder.
Nefs tezkiyesi

Allah ile dilediği an konuşabilmektedir, tezekkür edebilmektedir, müzakere edebilmektedir, ehli tezekkür olmuştur. Ve bu kişi Allah-u Teala tarafından hikmet sahibi kılınmıştır. Hangi ayete baksa, o ayetin hangi kademeye ait olduğunu, 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta çıkarabilecek olan bir özelliğin artık sahibidir. Allah'ın bir sevgilisi olmuştur. Adı Sabikundur. Ve göğün zemin katı, devrin imamının ruhunun, devrin imamının dergahı, onun manevi cephesi bu kişiye sır olmaktan çıkar. Oradaki insan ruhları saflarını, altın kapıyı ve her şeyi görmeye başlar. Bir gün bu kişi ulul elbaptır. Ulul elbabın özelliği, li ulul elbab, yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Benim ulul elbab kullarım var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde daimi zikre ulaşıyor kişi, ulul elbab oluyor. Ama göğün birinci katı gösterilecek bir gün ona, o zaman ulul elbab makamını atlıyor, ihlas makamının sahibi oluyor. Ne diyor Allah Teala ihlas makamı için? Beyne suresi 5. ayet-i kerime, ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılarak, halis kılınca nefs Allah'a teslim olmuştur. Allah'a, Allah'ın dininde nefslerini halis kılmakla emrolundular. Yani nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Birinci, göğün birinci katından itibaren ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına kadar bütün katlar o kişiye gösterilir. Yedinci katın son gösterilen kesimi indi ilahidir. Allah'ın huzurunda huzur namazının kılındığı yerdir. Oradaki en üst noktada sitretin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasındaki, en son noktasındaki ağaç. Bu gösterildiği zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Burası ihlas makamından salah makamına geçiştir. Burası nefsin Allah'a teslim olduğu noktadır. Bu noktaya kadar o kişinin nefsinin kalbi bir mertebe ulul elbab makamında, yedi mertebede salah makamında müzeyyen olmuştur. Sekiz mertebe kalbin müzeyyen olduğu bu noktada nefs Allah'a teslim olur. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde şunu görüyoruz. Ne konumuz? Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde nefsimizin kalbinin müzeyyen olması. Hangi standartlar içinde nefsimiz müzeyyen oluyor? Ulul elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında yedi mertebe müzeyyen oldu. Nefsimizi de Allah'a teslim ettik. İşte nefs tezkiyesinin sonuna geldik. Burası tasfiyedir. Üç vücudumuzun üçünü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Nefsimiz buraya kadar rehine. Buradan sonra nefsimiz de emanet oluyor. Ve nefsimizi de 25. basamaktan iki basamak sonra 27. basamakta Allah'a teslim ediyoruz. Nefsimizin teslimi de tamamlandı. Teslimler bir muhteva kazandı.

Öyleyse nefsimizin Allah'a teslim olduğu bu noktadan sonrası var mı? Evet. Ne zaman sitetin müntahayı görürsek Allah Teala bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Bunun manası ihlas makamı bitmiştir, salah makamı başlıyor. Ve salah makamının birinci mertebesinde biz tövbe-i nasuha davet edilen kişiyiz. Allah'ın söylediklerini birer birer tekrar ederek Allah'ın huzurunda bir tövbe yaparız. Bundan evvel nerede yapmıştık? Mürşidimizin önünde tövbe yapmıştık. O tövbe bizi, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere harekete geçirmişti. Allah Teala bütün kapıları açmıştı ve Allah'ın huzurunda yaptığımız bu tövbede bütün günahlarımız sevaba çevrilmişti. Şimdi Allah'ın huzurunda bir tövbe yapıyoruz. Adı tövbe-i nasuh. Neden tövbe-i nasuh? Artık değişmesi mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü nefsimizde artık afetler yok. Sadece nefsinin afetleri tamamen yok olan ve göğün yedi katının hepsi gösterilen bir kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuh, ihlasın bittiği, salahın başladığı yeni bir son safhadır kişi için. Ve mürşidinin de yaptığı tövbede bütün günahları sevaba çevrilmişti. Bu tövbede ise o günahlarının sevaba çevrildiği noktadan itibaren işlediği günahlar sevaba çevrilmez. Örtülür Allah Teala tarafından. İşte salah makamının ikinci kademesinde kişinin günahları sevaba çevrildikten sonra işlediği günahlar örtülür. Ve o kişinin başının üzerine Allah Teala salah nurunu verir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin başının üzerinde artık salah nuru oluşur. O kişinin salihlerden olduğunun kesin işaretini teşkil eder. Sonra ne olur? Sonra salah makamının üçüncü mertebesi gelir. Allah Teala örttüğü günahları örtmekle kalmaz, üçüncü mertebede sevaba çevirir. Üçüncü kademede sevaba çevirir. Aynı zamanda bu salah makamının nefsin kalbinin müzeyyen olması konusundaki üçüncü mertebesidir. Birinci mertebede birinci defa müzeyyen olması nefsimizin kalbinin salah makamının birinci mertebe müzeyyen olmasında birinci kademe salah makamının muhtevasını yaşamamız söz konusudur. Yani tövbe-i nasuh. İkinci mertebe kalbimizin müzeyyen olması ikinci kademeyi yaşamamıza bağlı. Yani Allah'ın başımızın üzerine salah nurunu vermesi ve günahlarımızı örtmesi. Üçüncü mertebe, üçüncü kademede oluşur. Nedir bu kademe? Günahlarımızın, Allah Teala tarafından örtülen günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Dördüncü bir mertebe var mı? Var. Bu mertebe, nefsimizin kalbinin müzeyyen olmasının üçüncü noktasından sonraki dördüncü mertebede müzeyyen olmasını ifade eder. İrşada ulaşmak. Burada müzeyyen olmayı Allah Teala net bir şekilde ifade ediyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Diyor ki Allah Teala Zariyat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe Hücurat affedersiniz. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah Teala size lanet de edebilirdi, lanete de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve kalbinizdeki iman kelimesiyle
kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Ayet-i kerime net olarak irşada ulaşanların mutlaka kalplerinin müzeyyen olan insanlar olduğunu ifade ediyor. Kalbin bu mertebede müzeyyen olması ulul elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe eder 8. 4 mertebede salah makamında nefsinizin, kalbinin müzeyyen olması sizi iradenizin de Allah'a teslim edileceği bir noktaya ulaştırır. Artık iradeniz Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah da iradenizi kabul ediyor. Siz irşad etmek yetkisine Allah-u Teala'nın ulaştıracağı birisiniz. Ve iradeniz de Allah'a teslim oluyor. Ve böylece irşad makamının sahibi oluyorsunuz. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradenizi teslim alıyor. Yani sizin iradeniz artık Allah'ın iradesine bağlı. Yani Allah-u Teala her dakika size her zaman neler yapmanız gerektiğini açık ve kesin bir şekilde emreder. Allah'ın emirlerini sadece yerine getirirsiniz. Nefsinizin zaten üzerinizde artık bir talebi oluşmaz. Allah'ın bütün farzlarını yerine getirirsiniz, sünnetlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeniz mümkün değildir. Her an Allah'tan emir almak sizin için doyulmaz bir zevktir. Emirlere itaat etmek de o zevkin devamını sağlar. Ve Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşada vazifeli kılar. Burası ihlas salah makamının 5. mertebesidir. Nefsinizin ulaşabileceği en üst nokta burasıdır. Daha yukarıda birileri var mı? Bütün ülkelerdeki her devirde mutlaka var olan Resuller 6. kademeyi ifade ederler. 7. kademede ise bir tek kişi vardır, devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşad makamının sahipleriydi. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor. Nefsin ulaşabildiği en üstün kademeye, nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla ve müzeyyen olması yoluyla bütün sahabe ulaşmış, irşad makamının sahibi olmuşlardı. Diyor ki Allah Teala Tövbe 100'de o sabikun el ebelin var ya, evvelki sabikunlar, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, görüyoruz ki hepsine tabi olunmuş ve bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuşlar. Yani nefsin tezkiyesini de tasfiyesini de onun ötesinde müzeyyen olmasını da sağlamışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah konumuzu burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sizlere davranış biçimlerinden bahsetmek istiyoruz. Evvela şunu bir gerçek olarak sizlere sunuyoruz ki, Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. Onların mutlu olmaları. Sevgili kardeşlerim, bizler cemaat halinde yaşamaya mecbur olan bir varlıkız. Biz insanlar mutlaka başkalarıyla bir arada olmak mecburiyetindeyiz. İşte böyle bir dizaynda beşeri münasebetler, İnsan ilişkileri, yani bir başka ifadeyle davranış biçimleri, insan hayatını mutluluğa veya mutsuzluğa ulaştıran bir hüviyet taşır. Dünyadaki en mutlu insanlar, davranış biçimleri itibariyle Allah'ın emrettiğini gerçekleştirenlerdir. Madem ki başka insanlarla beraber olacaksınız sevgili kardeşlerim, neden onları mutluluğunuzun bir parçası olarak görmüyorsunuz? Etrafınızdaki insanlara eğer Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta davranmıyorsanız, o zaman hem onlar sizinle mutlu olamazlar, hem de siz onlarla mutlu olamazsınız. Oysa ki etrafınızdaki her kişi tek tek sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Davranış biçimleri son derece önemli bir konudur sevgili kardeşlerim. Şimdi kendi kendinize sorun. Mutlu olmayı istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? İstemiyorsanız size söyleyecek bir sözümüz olmazdı. Ama istememeniz de mümkün değil sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutluluğu aramayan, mutlu olmayı dilemeyen hiç kimse, akil ve bali olan hiç kimse olamaz. Aklı başında olan bir insan, eğer aklı başından bir karış havada değilse, o insan mutlaka mutluluğun peşindedir. İkinci bir alternatif yok. Herkesin ulaşmak istediği şey mutluluktur. Bir meslek sahibi olmak, insanların arasında saygın bir hüviyet kazanmak, insanlara hükmetmek, birçok insan tarafından mutluluk zannedilir. Ve davranış biçimlerini bu insanlar o hedefe yönelik olarak dizayn ederler. Ve başkalarına üstünlük taslarlar. Her davranışlarıyla insanları ezmeye çalışırlar. Üstünlüklerini kanıtlayabilmek için, ispat edebilmek için
ellerindeki bütün fırsatları, imkanları bu istikamette kullanırlar başka insanlara, onlardan üstün olduklarını ispat etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar hep hüsranda kalmaya mahkumdurlar. Hem başkasına zulmederler, hem de her zulümlerinde derecat kaybedecekleri için kendilerine de zulmetmiş olurlar. Sadece nefsiyle hareket eden bir insan, bütün gücüyle başkalarından üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. Üstün olmanın zevk zannettiği, gururunu okuyacağı o noktasına ulaşmak ister. İnsanlara hükmetmek ister. İnsanları emri altında tutmak ister. Bu nefsin tahakküm afetidir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan hiçbir şekil ve şart altında mutlu olamaz, mutluluğu yaşayamaz. Mutluluğu yaşayabilmek için nefsinizin gurur afetinin ve kibir afetinin sizi silindir gibi çiğnemesine müsaade etmeyin. Ki gurur ve kibir bir insana sadece huzursuzluk ulaştırır. Etrafımızdaki insanları layık olduğu değerli yere oturtun. Çünkü onların her birisi sizin mutluluk pencerenizdir. Ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim? Etrafınızda her zaman insanlar vardır. O insanlar Allah-u Teala tarafından sizinle birlikte olmak üzere hasbelkader oradadırlar. Ve etrafınızdaki herkes sadece sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür davranış biçiminiz var. Ya insanları mutlu edecek şekilde davranacaksınız, ya da mutsuz edecek şekilde. İşte sizlere diyoruz ki sizin gayeniz başka insanlara mutluluk ulaştırmak olmalıdır. Çünkü onlara ulaştıracağınız her mutluluğun arkasından siz onun iki katını yaşarsınız. Davranış biçimleriniz sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, bir hedefe ya ulaştırır ya da gene davranış biçimleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Etrafınızdaki herkesin sizin mutluluğunuzun bir parçası olabileceğini iyi düşünün. Çevrenizde, mesela iş yerinizde birçok insan var. Mesela komşularınız. Her an beraber olduğunuz insanlar. Onlar kimlerse, vasıfları ne olursa olsun, siz onlara
Onlar da size ya mutluluk ulaştırırsınız ya da mutsuzluk. Siz insanlara üstünlük taslarsanız, onları hakimiyet altına almak isterseniz, insanlar tarafından sevilmeyen, onlara huzursuzluk veren bir hüviyet taşırsınız onların karşısında. Size hep o gözle görürler. Oysa ki sevgili kardeşlerim, tersi de mümkündür. Siz insanlara nasıl davranırsanız, davranış biçiminizin neticesinde onları ya mutlu edersiniz ya da mutsuz edersiniz. Eğer bir davranışınız başkasını mutsuz kılıyorsa, onlardan üstün olduğunuzun ispatı sadedinde onlara yaptığınız her yanlış davranış Allah'ın huzurunda işlenmiş bir cürümdür. Bundan evvela derecat kaybedersiniz. Sonra da Allah Teala sizi cezalandırır, size sıkıntı verir. Arkasından da ruhunuz, nefsinizi cezalandırır. Onu huzursuz ederek. Her karşınızdakine ulaştıracağınız yanlış davranış, onu üzen davranış, mutlaka size geri dönecektir. Belki başka birisinin negatif bir davranışı olarak. Ama her fatura mutlaka ödenir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için etrafınızdaki insanlarla en iyi ilişkiye girmek mecburiyetindesiniz. Davranış biçimlerinizde bunu temel faktör olarak almalısınız. Tasavvufu yaşayan herkes Allah'ın dostu olmak için, Allah'ın sevgilisi olmak için aramızdadır. Allah'ı sevmekse başkalarını sevmekten geçer. Başka insanları sevemeyen, kendi yanlış davranışları dolayısıyla onları kendisine düşman edilmiş olan birisi, hayatı boyunca mutluluğu hiç yaşayamayacaktır. O kişi mutsuz bir ömrü sürdürecektir hayatı boyunca. Sevgili kardeşlerim, her kişi sizin etrafınızda mevcut olan her kişi sizin mutluluk kapınızdır. Neden? Onlara bir güzel davranışta bulunduğunuz zaman Allah Teala'nın size huzur verdiğini, mutluluk verdiğini, ruhunuzun da nefsinize huzur verdiğini göreceksiniz. Hem Allah'tan hem de ruhunuzdan size huzur ve mutluluk ulaşır. Başkasına huzur verdiğiniz için Allah Teala her şeyden haberdardır.
Başkasını hangi ölçüde mutlu ederseniz, siz de o ölçüde mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşamanın insan münasebetlerindeki en belirgin davranış biçimi başkaları için yaşamaktır. Hayatınızı başkalarına adayın. Başka insanlar için yaşamaya başlayın. Hayatınız sadece başka insanlara mutluluk vermek, onların problemleriyle ilgilenmek şeklinde vücuda gelmelidir, oluşmalıdır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman böyle bir dizayn varsa, o zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Çünkü bilirsiniz ki siz başkasına, ona huzur verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman, Allah Teala size mutlaka mutluluğu verecektir. Onlara ne kadar mutluluk verdiyseniz, aynı mutluluğu siz de Allah Teala'dan alacaksınız. Arkasından da ruhunuzdan bir daha alacaksınız. Öyleyse etrafınızdaki her kişi sizin onlara ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde onların iki katı mutluluk almanız için bir sebeptir, bir bahanedir. Allah-u Teala'nın etrafınızda var ettiği, beraber olduğunuz bütün insanlar size ya mutluluk ulaştırırlar ya da mutsuzluk ulaştırırlar. Ama biliniz ki bu sizin onlara olan davranışınızın bir neticesidir. Kim Allah-u Teala'nın yolunda mutluluğu diliyorsa, o kişi mutluluğa adaydır. Yeter ki Allah'ın kanunlarını bilsin. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda her zaman yakın bir ilişki içerisinde olduğunuz 10 kişi olduğunu kabul edelim. Her gün onlara en güzel şekilde yaklaşıyorsunuz. Varsayalım ki böyle. Her gün onların dertleriyle ilgileniyorsunuz. Her gün onlara sualler soruyorsunuz. Onların iyi olup olmadıklarını, onlar için neler yapabileceğinizi anlatıyorsunuz. Onların hangi konuda neye ihtiyacı olduğunu soruyorsunuz onlara. Bilhassa etrafınızdaki her kişiyi her gün memnun etmek için bir gayretin içindesiniz. O zaman asıl memnun olacak olan, asıl parsayı toplayacak olan onlar değildir, sizsiniz. Herkese verdiğiniz mutluluk ölçüsünde Allah size mutlaka mutluluk verir ama onunla kalmaz. Arkasından ruhunuz da nefsinize huzur verir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Hepinizi çok seviyoruz. Unutmayın, mutluluk hepinizin hakkı. Ama yolu sizin başkalarınıza yanlış davranışta bulunmanız ve buna rağmen mutlu olabilmenizi zannetmeniz değil. Yolu hayatınızı başkalarına adamanızdır. İşte o zaman başkaları için yaşıyor olacaksınız. İşte davranış biçimlerinin hası, güzellerin en güzeli budur.
Sadece sizinle beraber olanları mutluluğa ulaştırmak için varoluşunuz. Her birine onların mutluluğu için, onların mutluluğu ölçüsünde yardım etmeniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükretmek ister misiniz? Öyle bir gün gelsin ki sokaklara çıkıp haykırmak geçsin içinizden. Mutluyum diye. Öyleyse bunun iki tane yolu olduğunu bileceksiniz. Birisi derhal Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman mutluluğun %50'den fazlasını yaşayacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu mutluluk %80'e çıkar. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100'e ulaşır. Ondan sonra siz her zaman mutlu bir insan olursunuz. Başkalarına en güzel davranışları sergilemekle vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin mutluluğunuz için geçerli. Diğer taraftan Allah'a ulaşmayı dilemek ve yolun gereklerini yerine getirmek, bir defa ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek olan 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir devrenin sonuna kadar mutluluğu en üst seviyede yaşamak, Allah Teala'nın sizi mutlu edeceği, mutlaka mutlu edeceği bir ortamda var olmak. İşte her iki açıdan da hem dinin gereklerini yerine getirerek Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'tan devamlı yardım almak, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak, 7-8 ay içerisinde mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, bu sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizin arkasından Allah'ın size verdiği bir nimettir. Mutluluk. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra daha üst boyutlara ulaşmak istikametinde bir gayetiniz olmadığı takdirde bulunduğunuz yerde sayarsınız. Eğer zikriniz o ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zikir seviyesinden aşağı doğru yürümeye başlarsa o zaman yoldan düşüyorsunuz demektir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktadaki zikir seviyeniz her neyse o zikir seviyesinde devam etmelisiniz. İşte Allah'ın yolunda ilerleyen insanlar onlardır ki vuslatına ayrıldıktan sonra, yani ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirlerini arttırmakta devam ederler. Bu zikir seviyesi günün yarısını aştığı takdirde kişi zahit olacaktır. Allah ile olan ilişkilerinizin sizi daha üst boyutta yarı yarıya mutlu kılacağı bir ortamda olacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde nurlar %80'i aştığında fizik vücudunuz Allah'a teslim edecek. Mutluluğunuz daha çok artacak. Daim zikre ulaştığınız zamansa kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başlayacaksınız. Daimi zikir boyunca bu mutluluğunuz hep devam edecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ı siz Allah için olduğunuz sürece hep yanı başınızda bulacaksınız. Sizin yardımcınız olarak bulacaksınız. Ne zaman bir insan Allah'ı unutursa nefsinin afetleriyle baş başa kalmaya mahkumdur. O zaman o kişi başkalarına güzel davranamaz. Başkalarını nefsinin afetleri sebebiyle kırar, onları huzursuz edecek olan davranışlarda bulunur. Çünkü nefsi öyle olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan Allah'ın yolunda olup Allah'ın feyzinden istifade etmek, nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurmak ve bu yolun size verdiği büyük ölçekli mutlulukları yaşamak, huzuru yaşamak. Nefsinizin kalbine dolan nurlar sebebiyle. Diğer taraftan da insanlara karşı olan davranış biçimlerinizin taşıdığı muhteva. Siz insanlara davranışlarınızla eza verirseniz, sıkıntı verirseniz, o insanların huzursuz olmasına sebebiyet verirseniz, bunun asıl sıkıntısını siz yaşarsınız. Allah Teala herkesi mutlu olsunlar diye yaratmış. Herkesin saadeti Allah'ın temel talebidir. O sadece herkesin, siz de dahil olmak üzere, herkesin mutlu olmasını ister. İşte davranış biçimlerinizde ne zaman başkalarından yana olmayı başarırsanız, o zaman kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya hak kazanırsınız sevgili kardeşlerim. Mutluluğun anahtarı başkalarından yana olmaktır. Kör nefsinizden yana olmak değildir. Nefsinizin tuzaklarına düşmeyin sevgili kardeşlerim. Nefsiniz kendisinin bulunan afetler sebebiyle sizin her zaman huzursuz olmanıza yol açar. Başkalarına kötü davranışlarda bulunmanızı yeğler. Seçimi o istikamettedir. Hedefi başkalarını mutlu etmek değil, egosunu tatmin etmektir. Ve nefsiniz Allah Teala tarafından size verilmiş olan bir imtihan aracıdır. Allah Teala onunla sizi devamlı olarak imtihan eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Madem ki başkalarına ulaştıracağınız her mutluluk, her onları mutlu eden davranışınız size ona ulaştırabildiğiniz mutluluğun iki katını getiriyor. Neden etrafınızdaki bütün insanların mutluluğu için çalışmıyorsunuz? O zaman her birinin mutluluğunun iki katı, sizin her onlara verdiğiniz mutluluk tatbikatından sonra mutlaka size iade edilecektir. Etrafınızdaki 10 kişi varsa, onlara mutluluk vermeye hayatınızı adamışsanız, her birinin sizin sebebinizle sahip olduğu mutluluğun 20 katını yaşarsınız sevgili kardeşlerim. 10 kişinin her birine
siz mutluluk ulaştırmışsınız. Öyleyse bu mutluluk müessesesi. Sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Ne kadar onlara mutluluk verebilirsiniz, ne kadar çok kişiye onları mutlu edecek davranışlarda bulunabilirseniz, her birinin yaşadığı mutluluğun iki katı size geri dönecektir. Her gün etrafınızdaki 10 kişiye mutluluk verdiğinizi düşünün. Onların mutlu olması için hayatınızı adadığınızı düşünün. Onların her birinin yaşadığı mutluluğun 20 katını siz yaşarsınız her gün. Her birisi sizin mutluluğunuz için bir nimettir, bir vasıtadır. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istediği için onları etrafınızda sizlere sunuyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah sizi seviyor, hem de çok seviyor. O çok sevdiği mahlukunun da huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasından ve cennetin en üst makamlarına ulaşmasından başka hiçbir talebi yok Allah-u Teala'nın. Bütün insanların yücelmesini Allah-u Teala temel hedef olarak tahakkuk ettirir. Allah'ın talebi bütün insanların mutluluğudur. Ama ne yazık ki insanlara devamlı telkinde bulunan iblis, bütün insanları birbirine düşman ve mutsuzluğu yaşayan insanlar, varlıklar olmak istikametinde teçhiz eder, cihazlandırır. İnsanları devamlı olarak kandırmakla meşguldür. Kimin biraz mutlu olacağını sezmişse ona mani olmak için her şeyi yapar. Şeytanın bu konuda elinde son derece ciddi bir koz vardır. Kendi sesini sizin iç sesinize öyle bir benzetir ki o şeytanın söylediklerini kendi iç sesinizden edersiniz. İçinizdeki sesler edersiniz. Ve o zaman başkalarına iyilik etmek değil, belki de kötülük etmeye yönelen bir insan olursunuz. Oysa ki Allah Teala sizi çok seviyor. O kadar çok seviyor ki size ulaştırdığı her şey sizin de başkalarına ulaştırabileceğiniz bir mutluluğun işaretini taşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dostu olup ömür boyu mutluluk içinde ve huzur içinde yaşamak, sonra da bir gün mutluluğu yaşarken ölmek, herkesin ulaşabileceği bir husustur. Biz de sizlere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Mutlu olmanız başkalarının elinde olan bir şey değildir. Kim falanca bana iyi davranabilseydi ben de mutlu olurdum. Peşmeken bana suratını asmasaydı ben de mutlu olurdum diye kim içinizden düşünüyorsa o düşünenlere sesleniyoruz ki yanlış düşünceniz. Siz başka insanlara mutluluk vererek her birine ulaştırdığınız mutluluğun iki katını her gün yaşamak üzere yaratıldınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde başka insanları her zaman kendinizden önde tutun. Sahabeyi düşünün. Onlara göre
Herkes kendilerinden daha üstün. Hatırlayın şehit olmak üzere olan üç sahabeyi. Son demlerinde bir insan şehit olacakken onun en kıymetli hediyesi sudur. Su ölüm anında insanlar için bir zarurettir. İşte savaştan sonra yaralılar, Hazreti Ömer'in elinde su kabı var. Yaralıların arasında dolaşıp su dağıtıyor onlara. Ve Hazreti Ömer bir ağır yaralı bir sahabenin yanından geçerken sahabe diyor ki su ya Ömer. Hazreti Ömer hemen koşuyor ona suyu vermek üzere. Uzatıyor. Tam uzattığı anda ikinci bir sahabe diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer bunu duyunca ne yapacağını şaşırıyor. Ama birinci su vermek istediği kişi diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona götür. Hazreti Ömer son nefesini vermekte olan birisinin son emri diye değerlendirip hemen ikinciye koşuyor. İkinciye ulaşıyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer bunun üzerine harekete geçip o kişiye de ulaşacak mı? Hayır. Buna suyu uzatmış durumda. Ona suyu tam verirken ikinci sahabe de diyor ki hayır diyor ya Ömer. Onun üçüncünün diyor benden daha fazla suya ihtiyacı var. Ona ver. Hazreti Ömer bunun üzerine her iki kişinin de şehit olmakta olan iki her iki sahabenin de sözlerini bir ölenin vasiyeti olarak kabul ediyor. Mutlaka itaat edilmesi gerek. Bu sebeple üçüncüye koşmuş hemen elindeki su kabıyla ama üçüncüye ulaşamamış. Üçüncü su ona ulaşmadan önce şehit olmuş. Son saniyelerinde söylemiş o sözü. Hemen Hazreti Ömer ikinci sahabeye koşuyor. O da şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Birinci sahabeye koşuyor. O da şehit olmuş. Öyleyse sahabe gerçekten karşısındaki kişiyi kendisinden daha fazla seven mi? Kim hayır diyebilir böyle bir kıssadan sonra? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki Allah Teala sizleri çok seviyor. Ve sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemiyor Allah Teala sizden. Ve insanların çoğu nasıl mutlu olacaklarını kesin olarak bilmiyorlar. Dinlerini yaşayamayan insanlar devamlı bir huzursuzluğa imza atanlardır. Onlar mutluluğu yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde neye sahip olurlarsa olsunlar mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz ve hepinize diyoruz ki başkaları için yaşayın. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Bunu gerçekleştirebilirseniz o mutlu olan insanların arasında en mutlu kişinin siz olduğunu göreceksiniz. Allah Teala üzerinizden yardımını
hiç eksiltmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti aleyhim gayrı mahtubi aleyhim ve lezzalim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahin kılmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Konumuz mümin olmak sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimdir mümin? Eğer şeytana sorarsanız Allah'a inanan mümindir der, bu işi bitirir. Ama inanç şartlarından sadece bir tanesine sahip olan insanın mümin olması doğru olsaydı Allah Teala 7 tane inanç şartı koymazdı Kur'an-ı Kerim'e. Hı? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kur'an'da 7 tane inanç şartı geçiyor. 1- Allah'a inanmak. 2- Allah'ın kitaplarına inanmak. 3- Resullerine inanmak. 4- Meleklerine inanmak. 5- Ba'si ba'den mevte, yani kıyamet günü ölümden sonra tekrar dirileceğimize inanmak. 6- Hayrın Allah'tan, şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak. 7- Ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya inanmak, bunun farziyetine inanmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan

küfrün sahibi demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın muhakkak ki bir dizaynı var. Allah her şeye kadir. Tarifleri O verir. Şeytan da sadece değiştirir. Değiştirmiş mi? İnsanların %90'ı öyle zannediyor. Kendisini mümin zannediyor. Yoldan geçen 100 kişiyi çevirip sorsanız, bunlardan 90'ından fazlası size mümin olduğunu söyleyecektir. Niçin müminsin diye sorduğunuzda da ben Allah'a inanıyorum diyecektir. Sevgili kardeşlerimiz, inanç şartı Allah'ın 7 tane inanç şartından sadece bir tanesi. Geri kalan 6 tanesini şeytan insanlara yok saydırıyor. O kadar mı? Hayır. Mümin olmak 7 tane kalp şartını 7 tane de inanç şartını ve 3 tane de vasıf şartını muhtevasına alır. Yani mümin olmak için 17 tane şartın sahibi olmak lazım. Öyleyse 7 tane inanç şartını gördük. Peki 7 tane kalp şartı nedir? 1. Allah-u Teala kalbinizden ekinneti alacak. İdraki önleyen ilahi kompütürü kalbinizden alacak. 1. Yerine ihbat koyacak. 2. Kalbinize ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. 3. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. 4. Kalbinizin nur kapısını açacak. Kalbinizin mührünü açacak. 5. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıp dışarı atacak. 6. Ve kalbinizin içine imanı yazacak. 7. Öyleyse bunlar da 7 tane kalp şartı. Yeter mi? Hayır. 3 tane de vasıf şartı lazım. Birinci vasıf şartı ruhunuza ait. Ruhunuz Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa başlamış olacak. Allah'a teslim olmak üzere. Birinci vasıf şartı. İkinci vasıf şartı nefsiniz nefs tezkiyesine başlamış olacak. Üçüncü vasıf şartı fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlayacak. 7 tane inanç şartı, 7 tane kalp şartı, 3 tane de vasıf şartı. 17 tane şart, ancak o şartların muvacihesinde mümin olabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim kafirdir? Kalbinde küfür yazılan insanların, yazılı olan bütün insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre kafirlerdir. Bunların mümeyyiz vasıfları nedir? 1. Kalpleri mühürlüdür. 2. Kalplerin içinde küfür yazılıdır. 3. Kalpleri, onların kulakları vakra ile kapalıdır. Kulakları vakra ile mühürlüdür. Ve yani sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Sonra Basar isimli görme hastalarının üzerinde Gışavet isimli

Bir perde vardır. Ve onlar ölüdürler. Allah Teala baktıkları ama görmedikleri için, duydukları ama işitmedikleri için, kalplerine indirdikleri ama idrak etmedikleri için onları ölü sayıyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar ölüler gibidirler diyor. Bakarlar ama görmezler diyor. Onlar idrak edemezler diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanoğlu başlangıçta bu standartların içinde kalplerinde fıkıh hasası var. Ama onunla fıkıh edemezler. Kalpleri var ama onunla fıkıh edemezler. İdrak edemezler. Çünkü kalplerin içinde ekinnet var. İhfat konulmamış henüz. Araf 179. Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattı diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır, duymazlar, işitmezler. Onların gözleri vardır, görmezler diyor Allah-u Teala. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da çok dalalettedirler diyor. Araf 179. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar küfür ehlidir. Şimdi bakalım kafirler konusunda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala bir kafir tanımı veriyor. Bu kafir tanımının dalalette olan insan tanımına aynen tıpatıp uyduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala bu konudaki açıklamasını şöyle getiriyor. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir, netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerindeki Sem'i isimli işitme hassası ya da onların işitme hassası çalışmaz, onlar işitmezler. Onların görme hassası, basar hassası üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada tarifi verilen kafirler, kalpleri mühürlü, Semi isimli işitme hastaları çalışmıyor. Basar isimli görme hastaları da çalışmıyor. Bu basiret üzerinde, basar hassasının üzerinde bir örtü var, perde var, gışavet. Öyleyse bu bir küfür tanımı. Kalpler mühürlü. Peki Allah Teala ne diyor bu konuda? Yasin Suresi 23. ayet-i kerime. Habibim,
O hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler. Onların işitme hastaları vardır, semi hastaları vardır. Onunla duyamazlar, işitemezler. Mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür, fıkıh edemezler. Kalplerinde semi hastası vardır. İşitme hastası işitemezler. Basiret isimli görme hastası vardır kalplerinde ama üzeri gışavet adlı bir perdeyle kapalıdır. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani hevalarına tabi olanlar. İşte böyle bir dizaynda hevalarına tabi olan insanların dizaynı bu. Hevalarına tabi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insan Câsiye Suresinin 13. ayet, 23. ayet kelimesindeki insan, dalalette olan bir insan. Demin söylediğimiz Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki insan, kişi kafir. Ama kalp şartlarına bakıyoruz, %100 aynı. Kalpleri vardır, mühürlüdür, onunla fıkıh edemezler. Semih isimli işitme hastalarının mühürlüdür, işitemezler. Basar isimli görme hastasının üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür ve kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala kafirlerin. Bakara 6 ve 7'de ve Câsiye 23'te de aynı şeyleri söylüyor Allah Teala kalp için. Kalbi mühürlü olduğunu, İçindeki şartların kafir olanla olan kişiyle aynı olduğunu ama bu kişi dalalette. Şimdi bakalım kim o dalaletteki kişi? Kasas 50 bir çerçeve çiziyor bize. Diyor ki Allah Teala Kasas suresinin 50. ayeti kerimesinde Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse gelin bana tabi olun da sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmezlerse, tabi olmazlarsa, bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Sana değil ama hevalarına tabi olmuşlardır. Her kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Câsiye 23'teki kişilerin özelliği ne? Hevalarına tabi olmak. Hevalarını kendilerine ilah edinmek. Yani Allah'ın emirlerine değil, nefsinin afetlerinin emirlerine tabi olmak, itaat etmek durumunda olan kişiler bunlar. Ve bakıyoruz ki dalalette olanların ve kafir olanların vasıfları aynı. Bütün kafirler dalalette midir? Bütün kafirler dalalettedir. Bütün dalalette olanlar kafir midir? Bütün dalalette olanlar kafirdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Öyleyse insanlar hem küfürde olmayı hakaret adı diyorlar, hem de küfürde olmakta ısrar ediyorlar. İnsanoğlunun dalalette olması, insanoğlunun küfürde olması. Gördük ki iki tane ayrı ayet-i kerimeden aynı sonuç çıkıyor. Dalalette olanlar aynı zamanda kafirler. Peki bunu Allah-u Teala'nın daha açık bir şekilde ifade ettiği ayet-i kerime var mı? Elbette var.
Nisa 167, 168 ve 169. Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen baîdâ. Onlar ki kâfirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'ın yoluna ulaştırmasına, Allah'a doğru yola çıkarmasına mani olurlar. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalettedir. Ne yaparlar bu insanlar? Hadi canım sen de derler, öyle şey mi olurmuş? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Böyle bir şey yok diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ruhu insana hayat verir diyorlar. Ve Azrail Aleyhisselam ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için bizden alır ve ölürüz diyorlar. Öyleyse hiç kimsenin ruhu o kişi ölmeden Allah'a ulaşamaz diyorlar. Çünkü ruh vücuttan ayrıldığı an kişi mutlaka ölür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne gördük? Kafirler, başka insanları Allah'ın yolundan medhedenler, uzak bir dalalet içinde. Kafirler, Allah'ın yolunda değiller. Ruhları sırat-ı müstakim üzerinde değil. Yetmez. Başkalarını da sırat-ı müstakimden men ediyor insanlar. Omuzlarına vebal almış durumdalar. Kimdir bu insanlar? Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayete müteallik ayetlerini küfredenler, yani örtenler, inkar edenler. Sonra da gizleyenler, yeryüzünde fesat çıkaranlar. Allah Teala Nisa 168'de diyor ki: İnnellezîne keferû ve zalemû, onlar kâfirdirler muhakkak ki ve zalimdirler. Lem yekunullâhi liyâfire lehum, Allah onlara mağfiret etmez. Peki bu kişiler mürşitlerine ulaşsalar da ne olacaktı? Ruhları vücutlarından ayrılacaktı. Allah'ın yoluna girecekti. Yani ruh Allah'a doğru yola çıkacaktı. Ve böyle olduğu için de Allah-u Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bu kişiye mağfiret edecekti. Onun günahlarını sevaba çevirecekti. وَلَّا لِيَهْتِيهُمْ tarika, ve Allah onu tarika, tarik-i müstakime, sırat-ı müstakimin 7 tane gök katını aşan kesimi oraya ulaştırmaz diyor Allah-u Teala. Ve illa tarik-i cehennem. Sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor. İlla tarika cehenneme, halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Kafirler bunlar. Peki burada muhtevaya baktığımız zaman açık ve kesin bir şekilde bu insanların Allah'ın yolunu, hidayet yolunu kendilerine yol edinmediklerini ve dalalet yolunu kendilerine yol edindiklerini görüyoruz. Ve onlar hep küfürde kalmaya mahkumlar. Öyleyse konumuza küfürden ve dalaletten adım adım yaklaşalım. Kimdir o uzak dalalet içinde bulunanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Uzak bir dalalet içindeler.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Dilemezlerse Allah Teala gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse kafirler için gidiş yeri sadece cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kalbinde küfür yazıyor. O Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine göre bir kafir hüviyetinde. Sadece Allah'a inanmayanlar değil, Allah'a inananlar arasında kalplerinde küfür yazan, Allah'ın kalplerinden küfrü almadığı herkes kafir hüviyetinde. Mümin hüviyetinde sayılmıyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu konuda? Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Ne yapmışlar? Sahabe nasıl tövbe etmişse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in önünde böylece tabi olmuşsa, münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Aynı tövbeyi yapmışlar görünüşte. Tabi olmuşlar. Ama sahabe tabi oldukları zaman mümin olmuş. Bunlar olmamışlar. Neden olduğunu anlatacağız. Ve Allah Teala Hücret 14'te onlardan bahsediyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Kâletül Arabu amennâ. Habibim diyor Allah Teala onlara de ki siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için siz mümin olmadınız diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demek istiyor acaba? Demek istediği şu, mümin olacak olan kişi 7 tane ihsanla mürşidine ulaşıp, o mürşide Allah'ın huzurunda tabi olan kişidir. Sadece bu kişi mümin olmak şerefinin sahibi olabilir. Öyleyse hangi olayların sonunda mümin olmak şerefine eriyor? 7 tane kalp şartıyla, 7 tane inanç şartıyla, 3 tane vasıf şartıyla kişi hangi noktada mümin olur? Oraya geldik. Biliyorsunuz ki Allah'ın İslam merdiveni, ki aynı zamanda bu Hanif dininin merdivenidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mertebesi. Merdivenidir. 28 tane basamaktan oluşur. 4 tane 7 basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. Herkes olayları kendine göre yoruma tabi tutar. Ve Allah-u Teala tarafından herkes imtihan edilir. Bu imtihanın her zaman yapıldığı Ayet Suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor Allah-u Teala tarafından. İmtihanı yaşayan kişi ikinci basamaktadır. Birinci basamaktan ikinci basamağa geçmek için sadece olayları değerlendirmek var. Değerlendirmeyen hiçbir insan da yoktur. Herkes birinci basamaktan ikinci basamağa geçer ve olay burada başlar. Çünkü Allah-u Teala kişiyi burada irdeler. Kişinin davranışlarını kişi de başlangıçta farkına varamaz ama sonunda mutlaka farkına varacaktır. Allah neyi emretmişse kişi onu yapmak istikametinde bir
talebin sahibidir. İki, kişi onu yapmamak istikametinde bir talebin sahibidir. İkisi de mümkün, ikisi de geçerli. Öyleyse kimin kalbinde zayıf varsa onlar Allah'ın müteşabih ayetlerini negatif istikamette yorumlayarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Bunlar Allah-u Teala tarafından seçilmez. Kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmez. Allah'ın ayetlerini inkar eden, Allah'ın ayetlerini kehtmeden gizleyen, özellikle hidayeti inkar eden, hidayeti gizleyen insanlar, yeryüzüne fesat çıkaranlar, onlar da Allah-u Teala tarafından seçilmez. Ama bunun dışında kalan insanlar seçilir. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, işte o kişi Allah'a ulaşacaktır. Allah-u Teala Şura 13'te diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kullarından her kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Evvela Allah-u Teala tarafından seçilmek var, sonra da Allah'a yönelmek var. İşte seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa geçmiştir. Ve Allah rahim etmesiyle onun üzerinde tecelli eder. Bu dördüncü basamaktır. Ve Allah'ın rahim esmasının ilk tesiri o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, bir nevi gözlüğü, gözünün perdesi olan gözlüğü o kişinin gözünden almaktır. Alırsa ne olur? O kişi irşat makamına bakar, artık onu irşat makamı olarak görür. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşma dileği oluşursa, oluştuğu an Allah-u Teala onu görür, işitir ve bilir. Ve bu kişi artık üçüncü basamağa ulaşmıştır. Ve Allah-u Teala Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince bu kişiye tecelli etmeye başlar rahim esmasıyla. Diyor ki Yusuf 53'te Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar hariç. Onlara Allah-u Teala'nın tecellisi sebebiyle kurtuluş söz konusudur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir dönüm noktasıdır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin standartında olamaz. Allah'a yönelmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Öyleyse mümin olmak imkanını da bu kişi elde edememiştir. Kalbinde küfür yazılıdır ve kalbi mühürlüdür. Şimdi biz bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini düşünelim. Bir defa dilemezse gideceği yer cehennem. Bütün kafirlerin bu sebeple gideceği yer cehennem. Kalplerinde küfür yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem olduğuna göre bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Öyleyse kalbinde mutlaka küfür yazıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne olur? Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden önce bize ulaştırmayı dilemezler.
Ve radü bil hayatet dünya, dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennü biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezine hum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden, diyor Allah Teala, gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Zaten ayetleri bilse Allah'a ulaşmayı dileyecek ve Allah'a mutlaka ulaşacak. Ama bilmiyor. Gafil Allah'ın ayetlerinden. İlâike mevâhümün nârü bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kim bu insanlar? Bunlar kalplerinde küfür yazdığı cihette kafirler. Ve Allah Teala, bu kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilediği an derhal harekete geçiyor. Onların baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İnsanların gözlerinde hicab-ı mesture var, kulaklarında bakra var, kalplerinde ekinet var. İsra 45-46. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara anlattığın zaman, o yevmil ahire, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda bir perde vardır. Onların baş gözleri üzerinde hicab-ı mestura vardır. Seni idrak edemez, seni göremezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler, diyor Allah Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve oradan uzaklaşırlar, diyor. Ne var, diyor? Gözlerinde hicab-ı mesture. Ne var, diyor Allah Teala? Kulaklarında vakra var. Gözlerindeki hicab-ı mesture sebebiyle irşat makamını göremezler. Bakarlar, bakabilirler. Gözler bakar ama akıl o kişinin irşat makamı olduğunu idrak edemez. Böyle bir durumda hangi sonuçla karşı karşıyayız?

Kişi bakıyor ama görmüyor. Öyleyse gözlerin üzerinde hicab-ı mestura adlı bir perde var. Allah Teala onu alıyor. Kişi irşat makamını dinlerken bakıyor ki o alelade bir insan değil. O irşat makamının sahibi. Görmeye başlıyor. Allah Teala kulaklarındaki vakrayı alıyor. Sözleri kişi işitmeye başlıyor. En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala davete sadece işitenler icabet edebilir diyor. Ve Allah Teala üçüncü işlevini yapıyor. O kişinin kalbinde bulunan ikindeti, idraki önleyen ilahi kompütürü onun kalbinden alıyor, kalbinin içine ihbat koyuyor. İdraki sağlayan yeni bir ilahi kompütür. Ne diyor Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde? O insanlardan bahsederken Allah Teala buyuruyor ki kendilerine ilim verilenler irşat makamının haktan inen sözleri söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah Teala. Onlara diyor, onların muhtevalarında Allah Teala'nın dizaynı, Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunun için de diyor onların kalplerine ihbat koyar diyor Allah Teala. Öyleyse bu insanlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inansınlar, iman etsinler diye yaptık bunları diyor Allah Teala. Ne yapmış? Kişinin kalbindeki ekinleti almış, yerine ihbat koymuş. Onların kalplerine ihbat konulur diyor. Ve Allah Teala onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o insanların bir hedefe ulaşması söz konusu. O insanların Allah'ın sırat-ı müstakime ulaşması için ilk adımlar atılıyor. Allah Teala kalbindeki ekinleti aldı kişinin, yerine ihbat koydu. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyor Allah Teala. Kim Allah'a aminu olursa Allah onun kalbine ulaşır. Böylece kalbine hidayet koymuş olur kişinin. Bu hidayetin sonu ne olur? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi cevap veriyor ona. Kalpte Rahman'a huşu duyan bu kişinin kalbi Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Göğsünden Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Neden? Çünkü kapı şeytana dönük başlangıçta. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah Teala. En'am 125. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, onun göğsünü şerh eder ve teslime açar. İslam olmaya, Allah'a teslim olmaya açar.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın ifade buyurduğu hususa dikkatle bakın. Burada, bu noktada Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Ne olur açarsa. Zümer suresinin 22. ayet kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sadece göğüslerinden kalplerine, göğüsleri şerh edilenlerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Göğüsleri şerh edilerek İslam'a açılanların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Böylece kişinin kalbine Allah'ın nuru ulaşacak. O kişi zikir yaptığı takdirde. Ama bu işlev yoksa, o kişinin göğsü şerh edilmemişse, açılmamışsa İslam'a, Allah'a teslim olmaya, böyle bir işlemin yapılması mümkün değil. O kişinin kalbine nur giremez. Ulaşamaz. Allah o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek, Allah kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünü şerh ederek, yararak teslimi açar o kişinin kalbini. Allah'a ruhun ulaşmasına böylece teslimi açar. Fizik vücudun teslimini açmış olur, nefsin teslimini açmış olur, iradenin teslimini açmış olur. Ve burası 10. basamak. 4. basamakta rahim esması ile tecelli, 5. basamakta hicab-ı mestürenin alınması, 6. basamakta kulaklardaki vakranın alınması, 7. basamakta ekinnetin alınması, yerine ihfat konması. 8. basamakta Allah'ın kalbe ulaşması, 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine, o kişi Allah'a ulaşabilsin diye nur yolunun açılması. Ne olur? Kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'tan gelen rahmetle faz partikülleri, rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelir. Bakarlar ki yol açılmış, kalbe ulaşırlar. Ama kalp mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine fazıllar hiç giremez. Ama rahmet partikülleri sızabilir. Bu sızma noktasında kalbe sızma noktasında kişi 11. basamaktadır. Zikir yapmaktadır. Kalbine Allah'ın rahmeti sızabilmektedir. Ama kalpte küfür kelimesi var. Karanlıkları kalpte tutan bir özellik. Ve bu küfür kelimesi karanlıkları kendisine çeker ve karanlıkların dışındaki her şeyi iter. Kalpten dışarı çıkarmaya çalışır. İşte küfür kelimesinin bu gayretine rağmen rahmet partikülleri, rahmet nurları göğüse gelir, göğüsten şifre yolu takip ederek kalbe ulaşır, mühre rağmen kalbin içine sızmayı başarır. Bu sızma 11. basamakta cereyan eder. Sızma %2'yi bulunca kişi 12. basamaktadır. Bu sızma işlemini Allah-u Teala demin söylediğimiz Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi ile ifade ediyor. Sadece göğüsleri şerh edilerek İslam'a açılanlar, onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah-u Teala.
Ve işte bu nur 13. basamak, 11. basamakta kişinin kalbine rahmet nuru ulaşır. Ve 13. basamak kişi %12. basamak kişi %2 nur birikimine ulaşır. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Rahmet fazıllar, rahmet partikülleri, rahmet nurları nefsin kalbinde %2 yer işgal etmişler. Kişi huşuya ulaşmış. Ve sadece huşuya ulaşanlara Allah irşat makamını gösterecekti. Onlara vermiş bu hakkı. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala diyor ki وَاَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةَ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizi size gösterecek olan yardımı isteyin Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla. Ama bu büyük bir iştir, kebiretün bir iştir. Yalnız huşu sahipleri için zor bir iş değildir. O huşu sahipleri ki diyor Allah Teala, اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştıracaklardır. Milaki kılacaklardır, ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a döndürülecektir. İşte bu huşu sahipleri onlar mürşitlerine ulaşanlardır. Neyle? Saydığımız 10 tane ihsanla. Ve bunun üzerine irşat makamının önünde tövbe ederler. Nebi 38. Bu tövbe devrin imamının, arşı tutan meleklerin önünde yapılır. Ve bu tövbede mürşit konuşur, bir de mürit konuşur. Mürşit söyler, mürit tekrar eder. Ve Allah'ın 10 tane nimeti o kişiye ulaşır. 10 tane ihsanla sadece onlar, 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşan ve irşat makamının önünde tövbe eden insanlara bu Allah-u Teala'nın bir nimet dizisi gelir. 10 tane de nimet alır kişi. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. 10 tane ihsan aldı. 10. ihsanla mürşidine ulaştı. Gene kendisi birinci adımı attı kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Karşılığı 10 kat. 10 ihsan. Bu 10 ihsanı alan kişi gene kendine düşeni yaptı. İrşat makamına ulaştı. Önünde diz söküp tövbe etti. Tabi oldu. Tabi olduğu anda bu sefer de 10 tane nimet alır Allah Teala'dan. Birinci nimet kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Allah Teala diyor ki onların kalplerinin onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın katındaki ruh devrin imamının ruhu. Allah'ın katında huzur namazını kıldıran ruh. O ruhun bir kopyası, bir tanesi o kişinin başının üzerine gelir. Gelirse ne olur? O kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime öyle söylüyor. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Huzur namazının imamının ruhu gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Nasıl yazacak Allah-u Teala imanı? Başımızın üzerine devrin imamını getirdi.
Ondan sonra kalbimizin mührünü açar. İkinci nimeti, kalbimiz hala mühürlü. Ama mührü açar. Artık mühür açılmış olur. Allah'ın ikinci nimeti. Kalbin içindeki küfür kelimesini Allah Teala dışarı alır. Ve kalbin içine iman kelimesini Allah yazar. Böylece kalbimizin içine iman yazılmış olur. Biz böylece mümin oluruz. Ve kalbimizin içine iman yazıldığı için mümin oluruz. Yazılmasaydı olamayacaktık. İşte sözümüzün başındaki Hücurat 14 onu söylüyor. Arablar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah Teala kişinin kalbinin içine imanı yazmamış. İşte yazdığı nokta o kişi kalbinin içine iman yazıldığı için mümin oldu. Bundan sonra ne yapar Allah Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimeti ne diyor? Furkan 70. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te diyor ki Allah Teala ama kim tövbe eder de mürşidin önünde yapılan bir tövbeyle tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, mümin olmanın temel şartı nefs tezkiyesine, amelü salihate başlamak, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Sonra ne diyor? Bu Allah'ın beşinci nimeti. Altıncı nimet o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şahit tazâ ilâ rabbihim meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yol ittihaz eder kendisine. Allah'a varan kişi için Allah meâb olur, sığınak olur. Kişinin ruhu sığınağa sığınmış olur. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Birinci vasıf şartı. İkincisi, nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Ve amelü salihat diyor Allah Teala Furkan 70'te. Mümin olan kişi mutlaka amelü salihate başlıyor. Nefsini tezkiye edici amellere. Ve fizik vücudu da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsin tezkiyesine paralel bir yapıda. Böylece ruhun hidayeti söz konusu. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudun hidayeti söz konusu. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsin hidayeti söz konusu. Nefs tezkiye olmaya başlıyor. İşte burada da 3 tane vasıf şartı var. Öyleyse bu kişi mümin oldu mu? Oldu. Neden oldu? Bu kişi 7 tane kalp şartının sahibi. Bu kişi 7 tane inanç şartının sahibi. Bu kişi 3 tane vasıf şartının sahibi. Öyleyse kalp şartlarına bakalım. O kişinin kalbindeki ekinlet alındı. 1. Yerine ihbat konuldu. 2. Kalbin nur kapısı Allah'a döndürüldü. 3. O kişinin göğsünden kalbini Allah nur yolunu açtı. 4. O kişi huşuya ulaştıktan sonra kalbin mührünü açtı Allah Teala. 5. Kalbin içindeki küfür kelimesini aldı. 6. Kalbin içine iman kelimesini yazdı. 7. Kişi 7 tane kalp şartının sahibi. Peki 7 tane iman şartının sahibi mi? Evet, Allah'a inanıyor. Allah'ın kitaplarına inanıyor. 2. Meleklerine inanıyor. 3. Resullerine inanıyor. 4. Bazı badel mevte inanıyor. Ölümden sonra tekrar hayata getirileceğimize kıyamet günü. 5. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanıyor. 6. Ve 7. O kişi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına ve bunun farz olduğuna inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farz olduğuna inanıyor kişi.
7 tane de inanç şartı. 3 tane vasıf şartı. Ruh, Allah'a doğru yola çıkmış. Ruh hidayette. 3 hidayet şartı. Fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlamış. 2. hidayet şartı başlıyor. 3 ve o kişinin nefsi, nefs tezkiyesine başlıyor. Böylece mümin olmanın 17 tane şartı 14. basamakta tamam olur. O kişi artık ehli hidayet olmuştur. Mümin olmak şerefine ermiştir. İşte mümin olmak demek Allah'a inanmak demek değildir. Allah'a inanmak 17 tane şarttan sadece 7 vasıf şartından, 7 tane inanç şartından bir tanesidir. Kişide 7 tane kalp şartı olmadıkça, kalbinin içine iman yazılmadıkça, 7 tane inanç şartı olmadıkça, özellikle 3 tane de hidayet şartı söz konusu değilse, o kişi hiçbir şekilde mümin olamaz. Öyleyse mümin olmak, öyle insanların zannettiği gibi Allah'a inandıkları için tahakkuk etmez sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir güzel gece, bir mümin olmak kavramıyla burada bir defa daha tamamlandı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın sonsuz mutluluk hedeflerine sizleri ulaştırması dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Lezzîne en'amte aleyhim. Gâilin vaktabı aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt örüyorum.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Gene beraberiz. Allah, sizler ve biz. Biz bir üçlüyüz. Ne zaman biz sizinle konuşsak Allah mutlaka bizimle beraberdir. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Azat edilmesi söz konusu olmayan, ölene kadar devam edecek olan bir kölelik. Biz onun sesiyiz. Söylemek istediklerini bizim ağzımızdan size ulaştırır. Biz bir vasıtayız, bir telefonuz. Hepsi o kadar sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Ama Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki o bizi vazifeli kıldı. Sevgili kardeşlerim, konuştuklarımız hep onun konuşturduklarıdır. Biz onun tasarrufu altındayız. O bizden razı. Böyle olduğuna göre bizim ondan razı olmamamız söz konusu olabilir mi hiç sevgili kardeşlerim? Zaten en üst boyutlarında varız. Bu bizim Rabbimiz, sahibimiz, bizi yaratan, bizi konuşturan. Biz sadece onun konuşturduklarını söyleyebilecek olan bir vasıtayız. Bunun dışında bir şey söylemek yetkimiz yok. Sevgili kardeşlerim, o yüce Rabbimiz hepinizin mutlu olmasını ister. İstediği bir tek şey vardır. Bütün insanlar mutluluğu yaşamalı. Bildiğiniz gibi şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını ister. İblis ve bütün şeytanlar. Hepinizin etrafında birkaç tane şeytan bulunur. Bütün gayretleriyle Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamanız için yasak ettiklerini de mutlaka yapmanız

derecat kaybettirip kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olduğunda onlarla beraber cehenneme gitmenizdir. Şeytan ve avanesi onların gidecekleri yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Cehennemi görmediniz. Görseydiniz o zaman Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek isterdiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları o kadar çok seviyor ki Adem Aleyhisselam'ı ve onun kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratan Allah Teala insan adı verilen bir yeni mahluk getiriyor vücuda. Bu mahluk başkalarına, hayvanlara benzemiyor. Bir ruhla teçhiz edilmiş. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a Havva Hanım'da ruhundan üfürmüş. Allah'a ulaştırmadan evvel bizim de bir ruhumuz vardı. Bütün ruhlarını Allah'a ulaştıranların ruhları evvela kendi vücutlarındaydı. Vücutlarında demek de ne ölçüde doğru onu da kestirmek güç. Neden güç? Çünkü ruha kumanda edemezsiniz. Ruh dilediği an vücudunuza girer. Dilediği an vücudunuzu terk eder. Terk edip gider. Dilediği kadar sizin dışınızda dolaşır. Sonsuzluğun sahibidir. Dilediği an dilediği yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün şimdi. 100 milyar civarında galaksi olduğu tespit edilmiş durumda. Bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar çevresinde yıldız olduğu tespit edilmiş. Ve o 100 milyar galaksinin bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan birisi dünyamız. Ve sevgili kardeşlerim, bizler hamdolsun ki dünya adı verilen bu gezegende hayattayız. Huzurumuzu sağlayan ne? Allah'ı tanımak. Allah Teala emirlerini açık açık yazdırmış. Öyle şu dinler cephesine bir bakalım. Dinler var mı? Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din. Var mı sevgili kardeşlerim? Hayır, yok. Yok. Yok öyle şey. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da ondan evvel indirilen Hazreti Musa'ya, İsa'ya indirilen İncil'e baktığımız zaman da ondan evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'a baktığımız zaman da aynı gerçeği görüyoruz. Ne görüyoruz? 7 safa görüyoruz. 4 tane de teslim. İşte bu insanoğlunun manevi tekamülüdür. Allah insana tekamül etmek için, manevi gelişmesini tamamlamak için imkanlar tanımış. Ona akıl vermiş. Ve sadece

Adı verilen bu Manuka ruhundan üfürmüş ve üfürdüğü ruhu geri istiyor. Ve bunu insanın iradi yapısına bırakmış. İnsan isteyecek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı insan isteyecek. İsterse gerçekleşecek olan bir olgu. İstemezse gerçekleşmeyecek. Ama insan da cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın, o yüce Rabbimizin sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseydiniz, o zaman onu çok severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu çok severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Devam ederseniz yolunuza hayran olurdunuz. İşte şu dünya üzerinde veya diğer gezegenlerde insan olan bütün gezegenlerde Allah ile insanlar arasında bir ilişki her zaman var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. Neden? Dikkat edin ki bütün mahlukatı içerisinde Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüştür. O zaman Allah'ın ruhu içerisine üflenen ve vücudunun şeklini aynen alan insanlar Allah'ın ruhuyla mücehhez kılınmışlardır. Allah tarafından cihazlandırılmışlardır, teçhiz edilmişlerdir. O ruh ki Allah'tan gelmiştir. O ruh ki sadece güzelliklerden oluşur. Bütün hasletler ruhta toplanmıştır. Allah Teala diyor ki eşitliği ifade etmek istikametinde diyor ki bütün muhteva bir denge unsurudur. Her zaman Allah Teala'nın dengesi söz konusudur. Ne kadar negatif istikamette şey yaratmışsa, yaratığı varsa o kadar pozitif istikamette yaratığı var. Bir insanın dengesine baktığımız zaman insanın nefsten, ruhtan ve fizik vücuttan oluştuğunu görürüz. Fizik vücut, şu gördüğünüz vücut. Tamam. Ama bir nefs var. Başlangıçta tamamen afetlerle teçhiz edilmiş. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, onları yapmak istemeyen ve bütün yasaklarını da işlemek isteyen afetlerle donatılmış bir mahluk. Nefs. Allah Teala nefsi yaratmış. Allah Teala ruhu yaratmamış. O ruh Allah'ın ruhu. Ve afetlerle donattığı nefsini verdiği insanı ruhuyla dengeye getirmiş. Ona üflediği ruhla. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Yani ruhumuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Buna karşılık nefsimiz afetlerle donatılmıştır. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir muhteva. Nefs. Afetler.
Allah ne emretmiş? Namaz kılmayı. Nefs namaz kılmak istemez. Allah ne emretmiş? Oruç tutmayı. Nefs oruç tutmayı istemez. Allah Teala ne emretmiş? Sevmek. Nefste sevme hastası yoktur. O nefret eder. Öyleyse afetlerle donatılan bir nefsin sahibi olan insan, hasletlerle donatılan Allah'ın ruhuna da sahip kılınmıştır ki denge oluşsun. Her noktada denge mutlaka vardır. Biz her şeyi zıttıyla kaim kıldık diyor Allah Teala. Kamettik diyor. Her şey zıttıyla birlikte yaratılarak denge sağlanmış. İşte insana da verilen mahluk böyle bir fizik vücudun sahibi. Ama aynı görüntüde bir nefsin sahibi, gene aynı görüntüde bir de ruhun sahibi. Nefsinizin kalbi doğduğunuz an var olduğunuz noktada %100 afetlerle donatılmış durumda. Ruhunuzsa Allah'ın ruhu %100 hasletlerle donatılmış durumda. Her ikisi de ruhunuzla nefsinizle fizik vücudunuzla ilave edilmiş. Allah doğduğunuz an ruhundan size üfürüyor. Üfürdüğü ruh tam olarak vücudunuzun şeklini alıyor. İnsanoğlu geliştikçe ruh da onunla beraber o şekli devam ettiriyor. Yani geliştikçe ruh da bütün vücudu kapladığı için o da onunla beraber devamlı şekil değiştiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi seviyor diyoruz. Seviyorsa ne olur yani? Sevmese ne olur? Sevse ne olur? Bizi insan olarak yarattığı, yani kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için ve bunu ispat sadedinde bizlere ruhundan üfürdüğü için biz insanlar Allah'ın yarattığı başka mahluklardan üstün kılınmışız. Sadece Allah'ın insana üfürdüğü ruh, o Allah'a ulaşabilir. Allah'a dönüp Allah'ın zatında yok olmak yetkisi sadece Allah'ın ruhu olan ruhumuza aittir. Yani bütün insanlar beraberlerinde Allah'ın ruhunu taşırlar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı diledikten 7-8 ay sonraya kadar bu muhteva insanda ahenk içindedir. Ama Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda vücudunuzu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkan bütün ruhlarla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkacaktır. Böyle yapmadı.
Kişi yaşadı, sonra da öldü. Ne olacaktır? Öldüğü zaman ruhu vücudunu otomatik olarak terk edecektir. Bu terk nasıl bir terk? Ölen bir vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sadece bir görüntüdür. Sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. Görüntü halini almıştır. Ve de ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması iki ayrı form gösteriyor. Birisi bir insan öldüğü anda ruhun vücudundan ayrılması. Bu böyle olan insanlar Allah'ın insan tekamülü için emrettiği Allah'a ulaşmayı dilemek nimetinden istifade etmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve diyor ki, bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilekle bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde ben sizi kendime ulaştıracağım. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve bunu siz yapmışsınız gibi, sizin gayretiniz de olmuş gibi sizi mükafatlandıracağım diyor. Üç safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar Yüce Rabbimizin bizi insan olarak yaratmak lütfunda bulunan ve kainattaki en üstün varlıklar olmamızı temin eden Yüce Rabbimizin bir nimeti olarak. Allah Teala sevgili kardeşlerim sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevginin ışığı altında bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Diyor ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz burada bitiyor. Ben size mürşidinizi göstereceğim. Mürşid sevgisi vereceğim. Onun elini öpeceksiniz. O zaman ruhunuzu vücudundan ayıracağım. Eğer Allah'a yani bana ulaşmayı dilemezseniz ve mürşidinize size hacet namazını kıldığınız zaman göstereceğim. Mürşidinize ulaşmazsanız, tabi olmazsanız sizi hedefinize ulaştırmayabilirim. Ama diyor, olay böyle cereyan etmiyor. Çünkü diyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu sadece mürşidine ulaştırmakla kalmam. Ona öyle bir mürşit sevgisi veririm ki o kişi mürşidine hayran olur. İşte sevgili kardeşlerim, bu mürşit sevgisidir ki kişi o mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman Allah Teala onun ruhunu onun vücudundan ayırır. Ve hangi dergâhta
kime tabi olduysa o tabi olanlarla beraber seyri süluka katılır. Yani ruh artık vücuttan ayrılmıştır ve Allah'a doğru 7 tane gök katını aşacak bir yolculuğa çıkmıştır. Ruhlar bu yolculuğu birlikte yaparlar. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapılır. Yolculuğu yapacak olanlar onarlık sıralar halinde ana dergâhtan yola çıkarlar. Ana dergâhın bir 1,5 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde gibi görünen, uzaktan bir bakışla böyle görünen, üzeri 30 santim büyüklüğünde baklava dilimlerine ayrılmış olan altın kapısından, altın kapı otomatik olarak açılarak Allah'a doğru yola çıkarlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculukta Allah'a doğru yolculuk etmek, neticede Allah'a varmak sadece insan ruhları için geçerlidir. Aynı dergâhta cinler de vardır. Sol tarafta da cinler yer alır. Ama onlar Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğu gerçekleştiremezler. Sevgili kardeşlerim, sadece bu sebeple bile insan olarak yaratıldığımız için Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bizleri seviyor. Çünkü bizleri insan için insan olarak yaratmış ve bir de garanti vermiş. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever Allah Teala ve seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerine mani olan insanları seçmez. Onlar da hiçbir zaman %5'i aşacak bir topluluk oluşturamazlar. Demek ki Allah Teala insanların %95'inden fazlasını seçer. Bu seçtikleri başka insanların hidayete ermesine mani olanların dışındakilerdir. Şeytan ne yapıyor? İnsanlara tesir ediyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak için şeytan her şeyi yapar. İstediği bir tek şey vardır. Daha çok, daha çok, daha çok insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanı elbette en çok seviyor. Ve onun Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor ki geri kalanını Allah gerçekleştirsin.
ve o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu bapta iki bölüm ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değil. Bir insanın cennete girebilme standardı bir dilekle başlar. Düşünün ki sevgili arkadaşlarım, sonsuz milyarlarca sene sürecek olan bir cehennem hayatı, devamlı işkence altında yaşamak, bukağılarla bağlanmak, zehir gibi olan, ağzı müthiş yakan, ağızda yaralar açılmasına sebebiyet veren zakkum adı verilen bir sudan içmek insanın midesini parça parça ediyor. Sevgili kardeşlerim, devamlı işkence altında yaşamak, cehennemde her an işkence söz konusu. Bu dünyadaki kısacık bir hayat, 50-60 sene, 100 sene yaşasın insanlar, 200 sene yaşasın. Ne yazar sevgili kardeşlerim, neticede ölüm mukadder. Mutlaka hepimiz öleceğiz. Ve cennete girmek varken insanlar bir tek dileği dilememek sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle cehenneme girecekler. Bütün dileyenler birinci kat cennetin sahibi olarak ölürler. Daha üst makama geçememişlerse, ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudunu terk edecektir. Allah o kişinin vücudunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır. Bu ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Vücudundan ayrılan ruhu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişiyi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandırır. Allah'ın insan olarak yarattığı herkese bu muhteva bütünüyle tahsis edilmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten bir dilek sahibi olan herkes üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. 7-8 aylık bir hayatı varsa ruhu Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dileyip ölse bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ve ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırıldı. Ve kişi bundan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne olmuştur? Her şeyi Allah yapmıştır. Ve de kişi 7-8 aylık bir hayatı varsa üçüncü kat cennetin sahipliğine kavuşmuş ve sonra ölmüştür. O 7-8 aylık devrede hayatının en mutlu günlerini yaşamıştır.
Sevgili kardeşlerim, o devre öyle bir devredir ki daimi zikre ulaşsanız ruhunuzdan ve beçinizden sonra nefsinizi de Allah'a teslim etseniz, iradenizi de Allah'a teslim etseniz o başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki mutluluğu ömrünüz boyunca bir daha yaşayamazsınız. Allah Teala öylesine güzel bir hayat yaşatır insana. İnsan mutluyum diye bağırmak ister. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki olay burada bitmiyor. Böyle bir noktada gördük ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir. Kesin. Eğer mürşidine tabi olmuş ama ruhunu Allah'a ulaştıramadan 7-8 aylık bir devre sürer bu. Al ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve kişi bundan sonra ölmüştür. O zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişi ayrıca 7-8 aylık zaman devrinde zamanda nefsinin kalbini %51 nurlarla donatmayı da başarmıştır. Daha doğrusu o başarmamıştır. Allah onu o noktaya getirmiştir. Zikri bir sevgi olarak onun içine işlemiştir. Zikir sevgisiyle kişi donatılmıştır. Severek, isteyerek zikrini yapmaktadır. İbadetler, namaz kılmak ona büyük bir huzur vermektedir. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresini insan bu safhada geçirir. İşte insan olmanın Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyıp sonra Rabbi Allah'a teslim etmeyi Allah gerçekleştirmiştir. Teslim etmesini Allah gerçekleştirmiştir. Bir kişiyi o gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Bu teslimlerin hiçbirisi size o başlangıçtaki 7-8 ayda duyduğunuz o büyük zevki o boyutta yaşatamaz. Birinde karanlıklardan, tamamen karanlıklardan, zifiri karanlıktan nura ulaşmak var. Diğerinde yani ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devre gene aydınlık bir ortamda devam edecektir. İlki karanlıkla aydınlığın mukayese imkanını verir insana. Hiç kimse başlangıçtaki o 7-8 aylık devreyi unutamaz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. İrşad makamına tayin edilirsiniz. Ama o başlangıçtaki zevki yaşayamazsınız. O karanlıktan aydınlığa çıkışın özelliğidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İnsan olarak yarattı. Kainatın Allah'a teslim edecek olan bir varlıkla donattığı insan, o varlık, Allah'ın donattığı varlık, tam sizin şeklinizde olan. Sizde hangi değişiklikler olursa aynı değişikliği ömür boyunca yaşayacak olan ruh.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öyle çok seviyoruz ki Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerken bir büyük huzurun, mutluluğun içinde sizlere sesleniyoruz. Allah-u Teala'dan mutlu olmanızı diliyoruz. Bu dilekle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizi en büyük mutluluklara layık kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Konumuz Furkan. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran bir ifade taşır, bir mana taşır. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran, yanlışı doğrudan ayıran Kur'an'ı ifade eder. Zaten Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor sana, Furkan'ı indirdik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Öyleyse Allah Teala acaba neden Kur'an-ı Kerim'e Furkan özelliklerini koymuş? Doğrunun ve yanlışın, siyah iple beyaz ipin birbirinden kesin şekilde ayrılması için, geceyle gündüzün, karanlıkla aydınlığın birbirinden ayrılması için, zulmetle nurun birbirinden ayrılması için. Öyleyse dinler tarihine baktığımız zaman aslında çeşitli dinlerin mevcut olduğunu düşünürüz, zannederiz. Hazreti Musa zamanında bir din, Hazreti İsa zamanında başka bir din, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başka bir din yaşandığını zanneder hep insanlar. Oysa ki Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye dek dinin hiçbir özelliği hiçbir noktada kaybolmamıştır ve değişmemiştir. Kainatın bir tek sahibi vardır, o Allah'tır. Diyor ki, üç asıl, üç de onların zıttı olmak üzere, altı günde kainatı yarattım diyor Allah Teala. Birinci gün zahiri alem, ikinci gün onun zıttı olan berzah alemi. Biz insanların yaşamakta olduğumuz bu alem ve nefslerimizin ölümümüzden sonra gidip yerleşecekleri, kıyamete kadar yaşayacakları berzah alemi. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alem ve onların berzah alemi dört alem oldu. Sonra da emr alemi, gökler alemi, bir de zülmani alem, cehennemler. Beşinci ve altıncı gene birbirine zıt iki tane alem. Altı günde altı tane alem yaratmış Allah-u Teala. Ve sonra arşa istiva etmiş.
arşa istiva etmesi de bir maksada mebni, bir maksada dayalı. Orada arşta olan Allah, bütün kainatı, kainatı yarattığı her şeyi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış. Bu kuşatma standartlarının içinde biz insanlar da varız. Ve sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah-u Teala bizi de kuşattığı için, bütün derinumuzu kapladığı için ilmiyle ve rahmetiyle, aklımızdan geçen, kalbimizde oluşan her şeyi Allah-u Teala anında bilir. Allah'a göre her şey bitmiştir. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala Ebrar'ın rakamlı kitapları illiğindedir diyor. Fücarınkiler de diyor, sicindedir. Birisi illiğin göğün 7. katı, 7. katındaki 7 alemi ve özellikle indi ilahi ifade eder. Birisi sicin, 7 tane yer katını, 7 tane cehennemi, özellikle en son kattaki cehennemdeki gay noktasını ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meselemize yakın bir açıdan baktığımızda görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimiz en güzeli yansıtabilecek bir özellik aslında taşıması gerekirken taşıyamıyor. İnsanlar dinlerini unuttukları için. Nereden, nereye gelmişiz sevgili kardeşlerim? Evvela birinci madde dinler olmamış. Dinler diye bir şey yok. Sadece bir tek din olmuş. Kainatın yegane dini, Hazreti Adem zamanından ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş olan süreç içerisinde bütün peygamberlere Allah-u Teala tek bir dini ve tek bir şeriatı vermiş. İşte bu tek şeriat, tek bir din olayı açık bir şekilde yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Niçin kıldık diyor? Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Neydi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği? Tevhid. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte bu tevhid akidesidir. Ve de Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, o ulul azm peygamberlerin hepsine aynı şeriatı verdik diyor. Hem de diyor bu şeriatı, dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye verdik diyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Sonra da dinin esasını söylüyor. Senin davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi diyor. Daveti neymiş?
Allah'a ulaşmayı dileyin ve fırkalara ayrılmayın. Zaten dini ayakta tutun dediği, bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri ile başlayan bir din anlayışı. Tek bir din ve herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve ancak o zaman hanif olabilecek. Ve de dini ayakta tutmak. Fırkalara ayrılmamak önemli mi? Önemli. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, o dilemeyenlerin oluşturduğu 72 tane fırkadan birine tabi oluyorlar, birinden oluyorlar. Onlar da şirkte olanlar. Bütün insanlar bu 72 fırkadan, yani Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki hangi fırkadan olurlarsa olsunlar, onlar 72 fırkanın bir tanesindedirler ve şirktedirler. Şirkte olanlar dini ayakta tutamayanlardır. Dini yaşayamayanlardır. Gidecekleri yer cehennem olanlardır. Öyleyse evvela şu açıklamayı yapalım. Allah'ın emirlerini yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Dilemeyen kişi her açıdan büyük problemlerin içindedir. Bir defa gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden kafildir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin hazin durumu açık bir şekilde Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde yer almış. Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ateş. Ve bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafiller. Bunların fırkalara ayrılanlar olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların fırkalara ayrılanlar, yani şirkte olanlar, gizli şirkte olanlar olduğunu görüyoruz. Ve takva sahibi olamadıklarını görüyoruz. İşte bırakalım İslam'dan evvel o devrelerde yaşayan insanların yollarından nasıl ayrıldıklarını, ama ayrıldıkları kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Hristiyanların da Yahudilerin de o tek fırkada olmaktan çoktan çıktıkları, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri büyük kesim itibariyle kesinleşmiş bir hakikat. Allah Teala kitap sahiplerinin o feci durumunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. İslam bu hale, aynı hale nasıl düştü, aynı tuzağa nasıl düştü? İşte din adamlarının Kur'an dururken, Kur'an'ın mevcut olmasına rağmen, 7 safhanın Kur'an'da mevcut olmasına rağmen, bu 7 safhanın 7'sinin de farz olmasına rağmen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin
Bu yedi safanın yedisini de yaşamasına rağmen dini İslam'ın beş tane şartına indirgemesi Furkan müessesesinin tatbik edilemediğini en kesin şekilde bize ispat etmektedir. Bir defa da altını çizerek söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim yedi safanın yedisinde farz kılar. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Mürşide ulaşmak da farzdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak da farzdır. Fizik vücudu teslim etmek de farzdır. Nefsi teslim etmek de farzdır. İradeyi teslim etmek de farzdır. Ve iradeyi teslim etmeden evvel irşad olmak da farzdır. Bu farzların hepsinin birden devreden çıktığı ve sadece İslam'ın beş tane şartının kaldığı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan İslam'ın beş şartının sadece ortada kaldığı ve en hazini İslam'ı böyle yaparak yaşadıklarını insanların zannetmeleri. Arkasında ne var? Kur'an'a müracaat etmemek var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an Furkan'dır diyor. Öyleyse hidayet çağında Allah Teala'nın bize verdiği emir Kur'an'ın bir Furkan olduğunu herkese ispat etmek. Neyle? İşte İslam'ın yedi safhasıyla. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Gördük. Açık bir şekilde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Münibine ileyhi diyor. Ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. 72 tane fırkayı oluşturmuş insanlar. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulabilir. Ve sadece onlar takva sahibi olabilir. Farz mı Allah'a ulaşmayı dilemek? Farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala konuyu bütün açıklığıyla koyuyor ortaya. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي Zümer suresi 17. ayet-i kerime sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Kendilerini kurtarmak için Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Tağut'un kulu oldukları kesin baştan sahabenin. Tağut'un kulu iken diyor Allah Teala. Sonunda da kullarımı müjdele ifadesiyle bütün sahabenin Allah'a kul olduklarını da söylüyor. Ne yapmış? Bir tek işlev var. Allah'a ulaşmayı dilemiş bütün sahabe. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Dilemişler mi? Hepsi. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bir adım daha atıyoruz. 14. basamakta mürşide ulaşmak söz konusu. Farz mı üzerimize? Farz. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Ey amini olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve kim sizi Allah'a ulaştırmaya
vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Kim sizi Allah'a ulaştırmaya, kim sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Farz mı? Kesinlikle farz. Bu ayet-i kerime farz olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Bütün sahabe bu lazimeye, bu emre itaat etmişler mi? Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İşte Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana biat etmek, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Allah'a biat etmektir. Orada o ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Üzerimize farz mı? Farz. Kur'an'ın Furkan hüviyeti çıkıyor. Ne yapıyoruz biz bugün? İslam alemi ne yapıyor? İslam'ın 5 tane şartından bahsediyor. Ve diyorlar ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Bunları yaptın mı doğru posta cennete gidersin. Hiç kimse bunları yapmakla Allah'ın cennetine giremez. Bu söylediğim hususların hepsi farzdır. Ve hiç kimse Kur'an'ın Furkan hüviyetine müracaat etmiyor. Kur'an bu 5 tane şartın insanları hiçbir zaman kurtaramayacağını söyleyen apaçık bir Furkan'dır. Açık bir şekilde emirler koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e ve bütün sahabenin bu emirleri 7 safhanın 7'sini de yaşadığını da koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de hem farzları koymuş hem de bütün sahabenin o farzları mutlaka gerçekleştirdiğini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse ikinci safha 14. basamakta mürşide tabi olmak üzerimize farz. Bütün sahabe farzı yerine getirmişler. Üçüncü safha ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. Vuslat olayı hidayete ermek, ruhu Allah'a ulaştırmak. Üzerimize farz mı? İşte Allah Teala açık bir şekilde diyor ki Müzzemmil 8'de veskür ismi rabbike ve tebettil ilehi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Fecr suresinin 27. ayet-i kerime 28. ayet-i kerimesinde irci'i ila rabbike diyor, Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Farz mı? Farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hidayete ermişler mi? İşte günümüzün temel konusu olan hidayete geldik. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayet.

Rabbine ulaş. Hidayet, Allah'a ulaşmak. O zaman bakıyoruz, bütün sahabe hidayete ermişler mi? Hepsi ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üzerimize farz. Peki bütün bunlar hiç kimseye bir şey ifade etmiyor mu? Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide ulaşmak farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bunların hiçbirisi yok. Sadece İslam'ın 5 tane şartına kalmışız. O zaman Kur'an-ı Kerim bir Furkan değil mi? Bütün hakikatleri gözler önüne seren, bunları yapacaksınız, şunları yapmayacaksınız diyen bir Furkan var elimizde. Doğruyu yanlıştan ayıran hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Sonra fizik vücudumuzun teslimi üzerimize farz mı? Elbette. Kim fizik vücudumuz ne olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Ademoğulları olarak anlatılıyor. Ademoğulları, Adem'in sülbünden gelen fizik vücutları ifade eder. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e enna tabudu şeytane innehu leküm adubun mübin ve enubuduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Yani fizik vücutlar olarak bana teslim olacaksınız diye ahd almadım mı sizden diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken tabi olanlar. Peki bunlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20. Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor Furkan? Onlar teslim etmişler diyor, sen de et diyor. Doğrusu diyor, Kur'an'da farz olan fizik vücudun teslimi, bütün sahabe farzı gerçekleştirmişler. Kur'an'da farz, onların gerçekleştirdikleri de kesin ve bugün ismi bile okunmuyor. Şu ana kadar 4 safa oldu. 4 safanın hiçbirisinin adı bile okunmuyor. Hepsi çoktan unutulmuş İslam tatbikatında. Şeytanın başımıza geçirdiği o çorabı, o tuzağı dikkatle gözler önüne sermek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Demek ki 25. basamakta bütün insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek mecburiyetindedirler. Allah-u Teala gördük ki fizik vücudun teslimini üzerimize farz kılmış. Allah'a kul olmasını fizik vücudumuzun ve bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmiş. Hepsinin fizik vücutları Allah'a teslim olmuş. Peki daha ötesi 26. basamakta nefsimizin teslimi ullelbab olarak gerçekleşir. Kimdir ullelbab? Daimi zikrin sahipleri. Li ullelbab yeskürallâhe, yeskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de o ullelbab kullarımız ki, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler, diyor Allah Teala. Ve Nisa 103, feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Farz. Kimler bu otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikredenler? Sahabe. Nereden biliyoruz sahabenin bu hedefe ulaştıklarını?

İşte Allah Teala açık bir şekilde söylüyor. Sahabenin ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrettiklerini, sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söyleyerek ispat ediyor Allah Teala. Şura suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah Teala Câsiye suresinin 18. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki,

Affedersiniz, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış, ulul elbab olmuş. Ulul elbab olmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış, bütün insanların üzerine. Onlar bunu da gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, peki irşad olmak farz mı? Allah Teala diyor ki Habibim, kullarım beni senden sorarlarsa, onlara de ki ben onlara yakınım. Ama onlar da onların bana dua ettikleri takdirde duasına, davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde. Böylece mümin olurlar ve umulur ki irşad olurlar diyor Allah Teala. Ve irşad olsunlar diye diyor. Öyleyse Allah Teala'nın bir irşad olma daveti var burada. Böylece bana ulaşmayı dilesinler ki mümin olsunlar ve irşad olsunlar. Ve bütün sahabenin irşad olduklarını görüyoruz. Allah Teala sahabe için diyor ki bütün sahabenin irşad olduğunu söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Ayet-i Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. İşte onlar irşad olanlardır. Öyleyse bütün sahabe irşad olmuş, irşad olmak üzerimize farz. Yani daimi zikrin sahibi olduktan sonra kalbimizde 14 mertebe müzeyyen olmak söz konusu. Ve farz ve sahabe gerçekleştirmiş. Peki İrademizi Allah'a teslim etmek farz mı? Böylece irşat makamının sahibi olmak, o da farz. Allah Teala diyor ki, sizden evvelkiler nasıl hakka tukatihi takva ile takva sahibi olmuşlarsa, siz de onlar gibi takva sahibi olun, siz ölmeyin. Önce Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun, sonra ölüm. İşte bu bir hakkın teslim. Bir kişinin kalbindeki müzeyyen olmanın 19 kademe gerçekleşmesi, o kişinin irşad olduktan sonra irşada memur ve mezun kılınması hali. Bütün sahabe mürşit olmuşlar mı? İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiklerini söylüyor Allah Teala. O sahabe Künel Ebel'in var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı. Bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. İşte ensara ve muhacirine ihsanla tabi olunmuş. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin hepsi mürşit. Yani irşat makamının sahibi
Yani bir hakkın, takvanın sahibi. Ne gördük sevgili kardeşlerim? 7 kademe, 28 basamak, hepsi farz. Sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş ve neticede 14 asır geçmiş aradan sadece. 14 asır sonra bunların hepsi devreden çıkmış. Sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Hiç kimseyi cennete ulaştırması imkanı olmayan bir şey bütün İslam alemini aldatmış. Ve de korkunç bir tuzağa düşürmüş iblis bütün İslam alemini. Daha evvel önce Yahudileri düşürdüğü gibi, sonra Hristiyanları düşürdüğü gibi, sonra da Müslümanları düşürmüş. Aslında Yahudilik diye, Hristiyanlık diye, İslam diye bir din ayrı ayrı dinler olarak söz konusu değil. Sadece bir tek din olmuş Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar. Tek Allah'a inanan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum oluşturan ve ruhlarını ve içlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerden oluşan bir tek din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Allah'a teslim olma dini. Hanif de Hazreti İbrahim'in dininde teslim olmak demek. Neyle karşı karşıya sevgili kardeşlerim? Biz insanlar 14 asır sonra İslam'ın 5 tane şartının yeterli olduğunu zannedenler. Niçin Kur'an'a bakmıyorsunuz? Kur'an Furkan'dır. İslam'ın 5 şartının hiçbir zaman yeterli olmadığını, Kur'an'ın, Kur'an'daki dinin 7 tane safa içerdiğini ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimiyle noktalandığını Kur'an anlatıyor. Ve İslam'ın 5 şartı bunları içermiyorsa, o zaman Furkan'a müracaat edilmediği kesin değil mi sevgili kardeşlerim? İşte günümüzün en büyük faciası, fitnesi budur. Kur'an'ın unutulmuş olması. İnsanların İslam'ın 5 tane şartına endekslenmesi ve Furkan'a müracaat etmemeleri. Bütün insanları kainatın en büyük Furkan'ı olan Kur'an'a müracaatla hedefe ulaşmaları konusunda göreve davet ediyoruz. Bu söylediklerimizin hepsi Kur'an ayetleriyle sizlere ispat edildi. Ama zannediyorsunuz ki İslam'ın 5 şartıyla cennete gireriz. Giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz İslam'ın 5 tane şartıyla cennete giremezsiniz. Hiç kimse, bırakınız 7 safanın yaşanmasını, Allah'a ulaşmayı dilemezse hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bir defa daha giremeyeceğini ispatlayarak sözlerimizi tamamlayalım ve Kur'an'a bir Furkan olarak müracaat etmemenin o korkunç sonucunu bir defa daha sizlere söyleyelim. Cehennem. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar kesin surette, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla oyalanırlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları derecelerle ateştir ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir.
Geri kalan başka bir şey söylemeye gerek yok. Yedi safanın yedisinde yaşamamak falan. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa her şey bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an'ın Furkan olduğunu hiç unutmayın. Ona müracaat edeceğiz. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, hem de alimlerin yol göstermesini unutmuşlar. Öyle büyük, öyle korkunç bir tuzağa düşürmüş ki, şeytan insanları bizatihi alimleri kullanarak ve alimler Allah'ın söylediklerini değil, birbirinin söylediklerini kabul etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin sadece kendilerine uygun gelenlerini seçip insanlara öğretmişler ve Muaviye'den bu tarafa insanları adım adım Allah'ın yolundan uzaklaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, herkes Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri deyince muhteşem bir topluluk düşünüyor. Oysa ki Kur'an'ın hükümlerinden ayrılmamıza, Kur'an'ın temel hükümlerini yok etmeye dayanan, bu hedefe ulaşan bir gayretin neticelerini görüyoruz. Hiç kimse bilerek Kur'an-ı Kerim'i gizlemez. Onların da böyle büyük bir hataya asla düşmeyeceklerini kesin olarak düşünüyor ve inanıyoruz. Ama ortaya konulan gerçek odur ki, Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasında unutulması Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri eliyle gerçekleşmiştir. Özellikle bunu yapmak istedikleri için değil, ama ortaya koydukları ilim bunu oluşturduğu için. Ve bugün hidayet çağıdır. Bu hidayet çağında biz hidayeti anlatmakla vazifeli olanız ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin ortaya koydukları İslam'ın 5 tane şartının hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünyaya saadetine ulaştırmasının mümkün olmadığını bir defa daha ispat ederek bu konuyu tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Biz sadece bunları size anlatmakla vazifeli kılınız. O kadar. Kendimizden hiçbir şey ilave etmek imkanının sahibi olmadığımız gibi Kur'an'ın dışından hiçbir şey söylemeyiz. Ve hiç unutmayız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asıl hadisini. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uymayan hiçbir sözüm doğru değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'a uygun olmayan benim bütün hadislerim sahtedir diyor, uydurmadır diyor. Benim hadisim olarak lanse edilmiştir ama bana ait değildir diyor. Kur'an Furkan'dır diyor. 14 asır sonra hidayetle görevli olan biz aynı şeyi söylüyoruz sizlere. Kur'an Furkan'dır. Öyleyse sözlerimizi dikkatle dinleyin ve Kur'an'la mutlaka karşılaştırın. Ancak o zaman kurtulursunuz. Yoksa korkunç bir son bütün insanlığı bekliyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Ve sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde beraberiz. Başka ne var ki zaten? Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, sadece tek bir şey sevgili kardeşlerim, mutluluk. Yani sizin mutluluğunuz. Siz mutlu oldukça etrafınıza mutluluk saçacaksınız. Nasıl güneş dünyayı aydınlatıyorsa, siz de başka insanlara o mutluluğu vereceksiniz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu olacak sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Mutluluklardan mutluluk beğeni. Cennet mutluluğu mu, dünya mutluluğu mu? Arkasında da nasıl sualini sorun. Hepsine cevap vermek için buradayız. Cennet mutluluğu diyorsanız, ben cennete gitmek istiyorum diyorsanız, daha kolay bir şey düşünemiyorum. Hani kimsenin umamadığı bir olay, bir takım Kur'an'dan haberi olmayan insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş. Geri kalanın ne olacağı belli değil. Bizim gibi garibana mı kaldı, cennet mi diyorsunuz? Evet, cennet sizin için yaratıldı. Sizler için yaratıldı. Ve cennet, cennet dedikleri melekler, huriler, kılmanlar, muhteşem bir hayat. Ve giriş bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim, hanginiz cennete gitmek istiyorsunuz? Evet. Siz mi? O gideceğiniz cennetin anahtarı sizin elinize teslim edilmiş vaziyette. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda cennet sizindir. Anda demeyeyim, 7 dakikalık bir zaman farkı koyuyoruz. Allah-u Teala'nın size Furkanlar vermesi 7 dakikalık bir süreç oluşturabilir. Veya bir defa da Allah-u Teala sizi hemen Allah-u Teala'nın güzelliklerinin sahibi kılabilir. Ama en uzun devre olarak 7 dakikayı düşünün. Sevgili kardeşlerim, o zaman bir muhteva tahakkuk ediyor. Allah sizi cennetine almaya hazır. Siz onun cennetine girmeye hazır mısınız? Şimdi Kur'an-ı Kerim'den habersiz olan milyonlarca insan bu söylediğim gerçeklerin farkında olmadan ot gibi bu dünyada yaşarlar. Sonra da cehennemin yolunu tutarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala'nın katında ilim bu kadar kıymettir. Bu kadar kıymete binmiş bir müessesedir. Düşünün ki ilim sahibi olan insanla olmayan insan aynı değildir. Birisi cehaletin kör karanlıklarındadır. En kötüsü kendisini alim zanneden cahillerdir. İşte mesela onlara dersiniz ki, ey aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? O da ne demek diyecektir size. İşte yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Diyecek ki, ne ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması? Ruh senin kardeşim, ruhun vücudundan çıktığı anda sen ölürsün. Hiç kurtuluşun yok. Bu zırvaları size kim öğretiyor?
diyecektir. Siz de bizi söyleyin. Ondan sonra da adresini versin. Ona ihtarları gönderelim. Bakalım onları okuduktan sonra da o manasız cehalet ilminde ısrar edecek mi? Edebilecek mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz Allah'ın ilminin sahibiyiz. Bu ilmi kendimizden öğrenmedik. Zaten üniversitelerden ilim öğrenen birisi olsaydık, biz de onların söylediğini söyleyecektik sizlere. Onlardan birisi olacaktık. Ve cehenneme gitmeniz için zarfın üzerine bir pul da biz yapıştıracaktık. Ama öyle olmadı. Biz ilmi onlardan öğrenmedik. İlmi Allah'tan öğrendik. Bu yüzden aramızda bir uçurum var. Onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı bilmemelerinin sorumluluğunu onlara yüklemiyoruz. Biliyoruz ki onlar neyi öğrenmişlerse sadece onu öğretebilirler. Öyleyse böyle bir dizaynda onlar öğrendiklerini öğretmek için devletten para alıyorlar. Ama ard arda gönderdiğimiz ihtarlar bildiklerinin yanlış ve eksik olduğunu onlara ispatladı. Bunca yıllık öğrenimlerinin neticesinde farklı bir yere ulaştıklarını, kurtuluşlarının mümkün olmadığını anladılar. İşte sevgili kardeşlerim, ibret aynasında olaylara baktığımız zaman bir vaka ile karşı karşıyayız. Sizlerin Allah'ın cennetine girebilmeniz, onların hiçbir zaman tahmin edemeyecekleri kadar basit bir sebebe dayalıdır. Sadece bir tek dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Geri kalanı mı? Geri kalanını Allah yapacak. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden biliyoruz Allah-u Teala'nın geri kalanını yapacağını? İşte söyledikleri. Diyor ki, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim kendisine Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Evet, onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi men yunib. Yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Onlar bana ulaşır demiyor sevgili kardeşlerim. Ben ulaştırırım diyor. Öyleyse Allah Teala kendisine görev vermiş, kendisini görevlendirmiş ve Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hulf, hilaf olmaz. Allah söz vermiş. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dilemek, onun üzerine kendi kendine yüklendiği yükümlülükse sizleri hepinizi kendisine ulaştırmak. Allah'ın zatı bütün ruhların çıkış yeridir ve bütün ruhların dönüş yeridir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz bilin ki şu anda bir emanet taşıyorsunuz. Ruh bir emanettir. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. İnsan cahildir ve zalimdir. Öyleyse insan denilen varlıktan Allah Teala bahsederken burada
Nefsin iki tane işaretini vermiş zalim ve cahil olmak, nefsin iki afeti. Öyleyse bu iki afet orada konulduğuna göre ruh adı verilen emaneti şu fizik vücudumuzla o içimizde bulunan nefsimiz, ikisinde görüntüsü %100 birbirinin aynıdır. İkisi beraber emaneti almışlar. Ve nefsimiz fizik vücudumuzda bir rehine. Fizik vücudumuz bayılmadıkça, uykuya girmedikçe ve ölmedikçe nefs vücuttan ayrılamıyor. Yani nefsin vücuttan ayrılması, fizik vücudun mutlak olarak bu üç halden birine ulaşmasına bağlı: uyku, baygınlık ve ölüm. Üçünde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu. Ruhun vücuttan ayrılması ise her an söz konusu. Ne zaman bir günah işlerseniz bilin ki ruhunuz sizinle birlikte değildir. Dışarı çıkmıştır, olayı inceler, elindeki mizanla kaybettiğiniz dereceye bakar ve o kadar bir sıkıntıyı size tattırır. Huzursuz olursunuz bilmediğiniz bir sebeple. İşte o ruhun nefsinize verdiği sıkıntıdır. Öbür taraftan her günahınızın arkasından Allah da size azap eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İşte yolları açık ve kesin. Mutluluğun yolu Allah'a ulaşmayı dinlemekten geçer. Cennet, Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucudur. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Diyor ki Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde: ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalmaya mahkumdurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a, Allah'ın ulaştıracağı kişilerdir. İşte mutlulukla mutsuzluğun arası bu kadar. Eğer o kişinin gözleri körse, kulakları sağırsa, kalbi ekinet kaplıysa, kalbinde ekinet varsa, o kişinin görme hassasının üzerinde ışığa ve tatlı perdeyle görme hassası mühürlüyse, kulakları işitme hassası mühürlüyse, idrak hassası o da mühürlüyse, kişi idrak edemiyorsa, o kişi kesinlikle bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. Ona mutlaka yapılmıştır teklif. O yapılmış olan teklifi kabul etmemişse veya karşı çıkmışsa, öfkelenmiş karşı çıkmışsa, o zaman Allah Teala o kişiye 7 tane Furkan verir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, muhatap olduğu zaman
O zaman Allah Teala o kişiye ihbat veriyor. Onun muhtevasında idrak hassasını oluşturuyor. Bu idrak hassası var olduğu için bakan kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Sözlerini dinlediği zaman işitmeye başlıyor. Ve Allah'ın kendisine verdiği o Furkan'la idrak hassasını kalbine indiriyor ve idrak ediyor. Öyleyse üç türlü insanla karşı karşıyayız. Allah'ın talebi bana ulaşmayı dileyin ki sizi cennetime alayım. Talebi ve vaadi o kişiye ulaştığı zaman ya o kişi kabul eder ya ilgisiz kalır ya da reddeder ama ilgisiz kalmaz, karşı çıkar. Üç alternatifin üçü de geçerlidir. Ama burada bir başka faktörü de dikkate almalıyız. İnsanlar davete muhatap oluyorlar ama bunu değerli bir şey olarak düşünmüyorlar. Ve sadece zihinlerine ulaşan, belleklerine giren, dosya almış olan bir konuşma, önem vermedikleri bir şey. İşte görünen ve kendisine talep ulaştırıldığında onun değerli bir şey olduğunu hiç düşünmeden aklına bile getirmeyen, bir kişi üzerinde durmayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, o ceviz kabuğu programında biz 1986 yılında bu söylediklerimizi sizlere orada 3 defa anlatmıştık. Kim hatırlıyor ki? Her seferinde sözümüz engellenmiş ama biz gene yakaladığımız her fırsatta bu hususu size yeniden anlatmış, yeniden anlatmıştık. Sadece 3 defa anlatmak imkanını bulabildik. Ama hepiniz bizi dinliyordunuz. Ve sonra hiçbiriniz bunu hatırlamıyorsunuz. Yani bizi tanımayan kişilerin hakkımızdaki notu zaten negatifti. Allah Teala'nın orada bir muradı vardı. O insanlar kamuoyuna bir şey ispat etmeye çalışıyorlardı. Dört profesörle bir Cevizoğlu hepsi birlikte bir kumpas kurmuşlar, bir hile kurmuşlar, mekir kurmuşlar. Akılları sıra bizi tuzağa düşürmüşlerdi. Ve kamuoyuna bizim hem deli olduğumuzu kabul ettirdiler, hem de şeytandan vahiy alan şeytan tarafından öğretilmiş birisi olduğumuzu kabul ettirdiler. Ve de biz de sessiz sedasız sunucu kabullenmiş göründük. Acaba Allah-u Teala'nın muradı neydi? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor hile yaparlar. Ve hilelerini
başardılar zannederler diyor. Ama Allah'ın mekri, Allah'ın hilesi her zaman onların hilesinden üstündür diyor. Peki ne dediler? Ben dediler, peygamberlik iddia ediyorsun dediler. Yalandı tabii. Ve küçültebilmek için her şeyi yaptılar. Sonuçta da kamuoyu bizim hem deli olduğumuza inandı, hem de öğretilmiş olduğumuza, şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuza inandı. Allah'ın muradı neydi? Allah'ın hilesine bakın. Bu söylediklerimi bir ispat vasıtası olarak Allah-u Teala devreye soktu ve bir şeyi ispat etti. İspat etti ki Duha suresinin 11, 12, 13, 14. ayetlerinde yer alan Resul, o biziz. Allah-u Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim diyor. O geleceğe bak diyor. O gün ki bütün yerleri gökleri bir duman kaplamış olacak diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu duman Arapça adıyla duhan, bütün dünyayı saran fitnedir. Yani Allah'ın, Allah'a ulaşma dileğinin yok olduğu bir devrede, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da Allah'a ulaşma dileğinin yok olduğu bir fitne devresi. Bütün insanları kavramış durumda. Onlar derler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Allah-u Teala da cevap veriyor. Nerede onlarda ibret almak? Allah'ın bir Resulü onlara apaçık bir şekilde geldi de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah Teala. Dediler mi? Şimdi kendinize sorun suali. Öyle olduğumuza inanmadınız mı? Bizim oradaki sükunetimiz belki birçok kişiyi şaşırtmıştır. Ama o Allah'ın bir tuzağıydı. Onlar bizi tuzağa düşürdüklerini zannediyorlardı. Esprilerle ve bizi değersiz bir kişi olarak gösterme konusundaki gayretleriyle hayli başarılı bir mizanseni sahneye koymayı başardılar. Oluşturdular. Her biri kendine düşen görevi bir hakkın gerçekleştirdi. Ama netice bizim tuzağa düşmemiz değildi. Onların tuzağa düşmesiydi. Çünkü bugün biz size o ayetlerden bahsettiğimiz zaman bunun kesinlikle ispat edilmiş olduğunu gördünüz. Allah'ın bir Resulü kendisine öğretilmiş ve dedi deniyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hilesi her zaman insanların mekirlerini, hilelerini alt eder ve ispatı kesindir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya baktığınız zaman ne kadar net olarak göreceksiniz hakikatleri. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde yine aynı konulara dokunuyor Allah-u Teala. Onlar dediler ki diyor Allah-u Teala, ah keşke o Resul'e tabi olsaydık. Ah keşke falanları kendimize dost edinmeseydik.
ki onlar bizi dalalette bıraktılar. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler, Kur'an'dan hicret ettiler. Nelerden beri size söylediğim şey bu değil mi sevgili kardeşlerim? Kur'an'ın terk edilmiş olduğu değil mi? Hangi Resul'den bahsediyor acaba Allah-u Teala? Peki ya Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi ne diyor Allah-u Teala? Ey Nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır misakimi kabul ettiniz mi? Ve dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Kabul ettik ve ikrar ettik dediler. İşte orada bu konu da gündeme gelmişti. O dediler ki o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim şu ulul azm olan nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan da Hazreti İbrahim'den de Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da senden de misak aldık diyor. Yani Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah'ın kendilerinden sonra gelecek bir Resul'ün kendilerine söylendiği nebiler arasında bu dört nebiden başka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de beşinci nebi olarak yer alıyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara söyleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dahil olduğu bu beş tane nebiye, ulul azm peygamberlere söyleniyor. Sizden sonra diyor bir peygamber gelmeyecek. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize dair ben sizden misak istiyorum. Bu misakimi kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de bu ağır misaki ikrar ediyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diğer dört nebi, hepsi nebidir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi nebilerin yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve her şey ayan beyan ortada. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 14 asır evvel koymuş o Resulünü. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan, hidayete vesile olacak olan hidayetçi. İşte o biziz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda inkar neyi değiştirir ki? Kur'an'ın ilmine sahip olmayanlar hep insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğreten insanlar elbette bu ilmin sahibi olamazlar. Kur'an'ın ruhunu da sadece Allah'ın Kur'an öğrettiği kişi bilir. Öyleyse biz bu ilmi ondan alırız. Onun için bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarlardan hiçbirisini
hiçbir din adamı inkar edemedi. Hayır böyle değildir diyemedi. Ve hepsinden acısı onların tasavvufu yaşamakta olanları hariç hepsi dalalette olduklarını, fıskta olduklarını, hidayette olmadıklarını, Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını gördüler. Sevgili kardeşlerim, onun için diyoruz ki, sizin kurtuluşunuz Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlayan bir vetireler dizisini ifade eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Geri kalanların gireceği yer cehennemdir. İşte son derece açık bir biçimde Allah Teala hükmünü veriyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ la لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar, diyor Allah Teala, bize ulaşmayı dilemezler, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Dünya üzerindeki desirler hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ne bu adamların suçu, ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? İnsanları dövmüşler mi, yaralamışlar mı, hırsızlık mı yapmışlar? Nedir bunların suçları? Başkalarıyla alakalı değil, kendileriyle alakalı. Bir tek suç. Bütün insanları cehenneme götürecek bir tek suç. Allah'a ulaşmayı dilememek. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ama Allah'ın emrettiği İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmişse bu kişi cehennemden kurtulabilir mi? Kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. İşte bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış ve İslam'ın 5 şartını namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ömrü boyunca devam ettirmiş. Bütün şartlarda her gün 5 vakit namazını kılmış, Ramazan boyunca orucunu tutmuş, zekatını vermiş, kelime-i şehadet getirmiş, hacca da gitmiş. Ve ömrü boyunca da ibadetlerini yapmış.
bu saydığımız İslam'ın beş şartını ve Allah-u Teala beni acaba cennetinin hangi katına alacak diye bekliyor. Ama gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Sırf Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden haberdar olmadığı için. İşte iblisin hilesine dikkatle bakın. İblis ne diyor? Beni diyor kıyamet gününe kadar yaşat. Bana kıyamet gününe kadar mühlet ver diyor Allah-u Teala'ya. Çünkü Allah-u Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum diyor iblise. Adem Aleyhisselam'a secde etmediği için. Ve diyor seni cehennemde sonsuza kadar yakacağım diyor. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana bu emri verirsen o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin karşılarına dikileceğim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım ve sırat-ı müstakime ulaşmalarına hiçbirinin ulaşmasına müsaade etmeyeceğim. Engel olmaya çalışacağım. Ve bir başka ayette de diyor ki o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Peki iblis bunu başarmış mı? İşte kıyametten verdiği kesit Allah-u Teala'nın Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Kıyamet gününden bahsediyor. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Bütün fırkalar hepsi şeytana kul olmuşlar. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Öyleyse şeytana kul olanlar mümin olmayanlar. Müminlerse Allah'a ulaşmayı dileyenler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Eğer lügat manaları açısından bakıyorsanız haklı görünüyorlar. Mümin imanın sahibi demek, inanan demek, inançlı kişi demek, Allah'a inanıyor. Ve insanların bütün yanlışlığı burada Kur'an-ı Kerim bilgisizliği. Diyorlar ki mümin inanan demek. Allah'a inanan demek. Gerçekten öyle. Allah'a inananın adı Kur'an-ı Kerim'de mümindir. Biz de diyorlar inanıyoruz. Ve Allah-u Teala müminlerini

kurtulamıyor. Küfürden kurtulamıyor. Ey mümin, mümin olduğuna göre küfürde olmaması lazım. Mümin küfürden kurtulan kişidir. Hayır, küfürden kurtulan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişidir. Ve inanmak kimseyi kurtarmıyor. Küfürden kurtulan kişi, o inananlardan her kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi küfürden kurtulur. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi muhtevasını alan bir faktör olduğu gün o kişi mümindir. Allah'a inanan kişi için de Allah-u Teala amin kelimesini kullanmış. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kurtuluşa ulaşamıyor. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Net olarak Yüce Rabbimiz şunu söylüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nuru ulaştırır. Yani mürşitlerine ulaşırlar. Ondan sonra kapkaranlık olan kalplerinin yarısını Allah Teala nurla doldurur ve kendi zatına ulaştırır. Allah ulaştırıyor, biz ulaşmıyoruz. Sonra devam ediyor ayet-i kerime vellezine keferu, o kafirlere gelince ve o kafirler ki evliyâhümit tâgûte, onlar tâgûtun dostudurlar. Öyleyse müminlerin dostları Allah, kafirlerin dostları tâgût. O, onlar da tâgût tarafından, nurdan zulmete götürülürler diyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabe tâgûta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Evvela şu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde gördüğümüze dikkatle bakalım. Amin olanların Allah Teala dostu. Onları zulmetten nura ulaştırıyor. Nurun yarısını geçtiği anda kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel o kişinin kalbi kapkaranlıktı. Zulmet içindeydi. Kimin dostu bunlar? Müminler. Amini olan müminler. Amin olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir başka ifadeyle Allah'a münip olanlar. Yünip olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelenler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada o kişi kurtuluşa imzasını alıyor. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidecek. Bu kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a inansa da cehenneme gidecek, inanmasa da cehenneme gidecek. Allah cennete veya cehenneme girmenin sebebi Allah'a inanmak değil, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece cennete girebilirler. Bu da dört tane şart gerektirir. Bir, Allah'a inanmak. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına, mülaki olacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Ve dört, Allah'ın ulaşmayı, kişi ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanmak. Kim bu dört şartın sahibi ise o, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde geçen amin olan kişidir. Allah onu mutlaka zulmetten nur ulaştıracak ve kendisine de ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Mutluluk mu istiyorsanız, bu istediğiniz mutluluk bütün boyutlarıyla Kur'an'da mevcut. Ve sadece dileğiniz, istemeniz sizin o hedefe ulaşmanız için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları, sadece onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı, dilemeyi neden tek faktör olarak alıyoruz? Allah Teala diyor ki, Allah dilediğini kendisine seçer, onlardan seçilenler Allah'a ulaşmayı diler. Onlardan, o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır elbette. Ama insanların %90'dan fazlasını seçiyor Allah Teala. Sadece kalbinde zevk olanları, yani başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanları, kalplerinde maraz olanları ve uzak bir dalalet içinde olan, başka insanları sırat-ı müstakimden men edenleri Allah Teala seçmez. Bunlar da toplumun %10'undan her zaman az bir değer, az bir miktardır. Geri kalan herkes seçilir. Onun için seçilmeyi kimse bir engel olarak görmesin. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorsa, onların sırat-ı müstakimden men ediyorsa, şu dünya üzerindeki sahip olduğu bir titre dayanarak böyle yapıyorsa ve diyorsa ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, irci-i emri bir ölüm emridir diyorsa, ki burada da ne kadar büyük bir yanlışlık var. İrci-i Rabbine rücu et, Rabbine geri dön demek. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Ve bunun bir ölüm emri olduğunu söylüyorlar. Allah Teala yani herkese diyor ki intihar et. Halbuki Kur'an-ı Kerim intihar eden kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala bütün kullarına bu emri verir mi sevgili kardeşlerim? İntihar edin de sizi cehenneme alayım. Böyle bir şey sadır olabilir mi Allah Teala'dan? İntihar eden herkesin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala. Ondan sonra diyorlar ki bu ayet Şems suresinin Bedir suresinin 9. ayet-i kerimesi 27-28, Şems suresinin 27-28-29 ve 30. ayetleri. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki, ircu'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Radiyeten vardiye, nefsin Allah'tan razı olması ve Allah'ın rızasını kazanması. Fetüli fi ibadi, o zaman fizik vücuda hitap ediyor Allah Teala, kullarımın arasına gir. Fetüli cenneti, ve cennetime gir. İlk talep nefse, ikinci talep ruha, üçüncüsü nefsin iki vasfı, sonra fizik vücudun devreye girmesi, sonra da kişinin cennete girmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın sonsuz mutluluğuna ulaşasınız. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala'nın sizlerden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Mutluluğunuzun anahtarı ise başka birinde değil, sadece sizde, sizin serbest iradenize bağımlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün negatif faktörlerden kendinizi kurtaracaksınız. Dilemezseniz kurtulmanız mümkün değil. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, bir insan her halükarda en güzele doğru bir yolculuğu yapmakla vazifeli kalınmış Allah-u Teala'dan. Ama bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulurlar ve Allah'a kul olurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştenab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve ne olmuşlar? Tağuta kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Sonra kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Allah'a kul olmuşlar. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuş sahabe. Ve onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi. Demek ki kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktada kişi net bir şekilde tağutu kul olmaktan kurtuluyor. Ne gördük? Küfürden kurtuluyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kafirler değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi Allah'a inansa da kafir olmaktan kurtulamıyor. Tağutun dostları kafirler olduğu cihetle hem bu ayet-i kerime gereğince sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulur. Yani Zümer 17 gereğince hem de Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince kafirler tağutun dostudurlar ve Allah'ın dostları kafir olmayanlardır. Yani müminlerdir. Tağuttan kurtulanlar, tağuta kul olmaktan kurtulanlar, Allah'ın kulu oldukları anda zaten mümin olmak şerefini elde etmişlerdir. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek, sizden istenen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz an bütün engellerden kurtulacaksınız. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız, 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %50'yi aşacak. Yani dünya hayatının her gün yarısını mutlulukla geçireceksiniz. Geri kalan yarısını da mutsuzlukla. Çünkü buraya kadar geldiniz. Henüz nefsinizin kalbinin yarısı kapkaranlık. Ama başlangıçta bütünü kapkaranlıktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu istiyorsanız tümen tümen. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine kalkan bir uçağa binmiş olacaksınız. Seçim sizin. İsterseniz o uçağa binersiniz, isterseniz yaya kalırsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna kimse kimseyi alamaz. Kimse kimsenin hidayetine sebebiyet veremez. Kendi hidayetinin sahibi herkes kendisidir. Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayete erer. Öyleyse hidayet çağının içerisinde sizlere sesleniyoruz. Hidayete gelin. Allah'a ulaşmayı dileyin.
Allah'a ulaşmayı dileyen hidayeti mutlaka elde eder. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mürşide ulaşmakla ikinci safhaya ulaşır. Ruhu Allah'a teslim etmekle üçüncü safhaya ulaşır. Ruhun hidayeti tamamlanır. Fizik vücudu Allah'a teslim ederseniz fizik vücudunun hidayeti tamamlanır. Nefsi Allah'a teslim ederseniz nefsin hidayeti tamamlanır. İrşada ulaşırsınız. İradenizi de Allah'a teslim ederseniz iradenizin de hidayeti tamamlanır. Böylece hidayetin en üst noktasına ulaşmış olursunuz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri Yüce Rabbimiz birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler dikkatinizi çekiyor mu? Sanki bazı insanlar Allah'a insan ruhunun ulaşmasına, sizlerin hidayete ermesine mani olmaya çalışıyorlar gibi. Birçok insandan dolaylı olarak bize ulaşıyor. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur deniyor. Yok mudur acaba? Bırakınız Allah-u Teala'ya ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilemek konusu bile insanlara ne kadar yabancı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an'ı indirmiş. Bir güneş gibi 14 asırdır dünyayı ısıtıyor, aydınlatıyor. Ama ona gerçek anlamda bağlı olanlar tarafından bu aydınlanma gerçekleştirilebiliyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Allah Teala çok açık bir şekilde bu konuyu anlatıyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve sakın müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın en güzel standartlarda insanlara emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi takva sahibi olur. Gördük. Dileyen kişi şirkten kurtulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Bu mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum. İşte gizli şirk bu şirktir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu şirk. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri hali. Dilemeyen 72 fırka şu anda dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 fırkayı çıkarmıştır ortaya. 72 grup inanç biçimi var ve 73. grupsa bu 72 grubun içinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlar cehennemden kurtulacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezse bir insan ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde tağuta kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. İşte Allah Teala'nın sözü son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Diyor ki vellezîne eşterebu't tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Allah Teala buyuruyor ki onlar şeytana kul olmaktan tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kendilerini korudular, kurtardılar, kaçındılar. Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala bu ayette açık ve kesin bir şekilde sahabenin önce tağutun kulu olduklarını, insan ve cin şeytanların kulu olduklarını, sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduklarını söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde mümkündür.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hem Allah'ın ayetlerinden gafildir hem de gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetli kerimeleri. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.

Onlar amendururlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bu bir evvelki ayet-i kerimedeki bu ifade Dagut'un kulu olanın Allah'ın kulu olduğu takdirde bir müjdeyle müjdelenmesini ifade ediyor. Ama söz konusu olan sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilememekse, o zaman bu konuyu yerli yerine oturtalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâina. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Erradu bil hayatet dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennü biha. Onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Ellezine hum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. İttisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar gidecekleri yer cehennem olanlar ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun gideceği yer cehennemdir. İşte kim derse ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsan ruhunun Allah'a geri dönmesi diye bir şey olamaz derse onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu tarzdaki sözleri söyleyenler, televizyonları parçalamış olan insanlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmaya mani olma furyası var demektir. Ve de böyle bir tatbikat o insanların Allah'ın katında sorumlu olmasına sebebiyet verir. Biz de en çok buna üzülürüz. Din adamı olsun da Allah'ın ayetlerinden haberdar olmasın. Hem kendi Allah'a ulaşmayı dilemesin, hem de başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olsun. O zaman sevgili kardeşlerim, bu durumun değişmesi lazım diye düşünüyoruz. Bizim önce din adamlarımıza bunu güzel bir biçimde anlatabilmemiz lazım. Burada bir açmazla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Din adamları bu konuları bizimle konuşmaktan hep kaçıyorlar. Hazreti Musa bir kuzuyu kovalıyor. O kovaladıkça kuzu kaçıyor. En sonunda
Hazreti Musa kuzuyu yakalamış. Sonra da kuzuya şöyle söylemiş. Ey kuzucuk demiş. Neden kaçıyorsun? Görüyorsun ki benim maksadım seni yakalayıp sana süt vermek. Ve süt vermeye başlamış kuzucuğa. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel ki, her şey mutluluğu, bütün boyutlarıyla yaşamamızı isteyen Allah'ın varlığını ve bunu ne kadar istediğini gösteriyor. O zaman Rabbimizi tanımak mecburiyetinde değil miyiz? Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı istiyorsa, biz bunu gerçekleştiremiyorsak ve insanlar bu bilgilerin sahibi olmadıkları için ve de ilim sahibi olarak görev yaptıkları için gerçekten bir ilmin sahipleri üniversite bitirmişler, İlahiyat Fakültesi doktora yapmışlar, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip mutluluk sahibi olmak onların da hakkı, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Herkes buna hak sahibi. İnsan olarak doğan herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek bir mutluluğu yaşayabilmek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın hem cehennemden kurtulması, hem ayetlerden gafil olmaktan kurtulması, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Hem takva sahibi olması, hem de şirkten kurtulması, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Hem tağutun kulu olmaktan kurtulması ve Allah'ın kulu olması, o da Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. İblis, 14 asırda insanlara Allah'a ulaşmak kavramını unutturmuş. İslam'ın 5 tane şartını bırakmış ki insanlar onlarla uğraşsınlar, cennete gireceklerini zannetsinler İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar diye, ama cehenneme gitsinler. Bunun için de İslam'ın 5 şartı biçilmiş kaftan. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de üzerimize farz. Biz bütün farzları gerçekleştirmiyoruz. Gerçekleştiriyor muyuz? Elbette. Ama bunlar yetmez. Bunların ötesinde zikir yapıyoruz. Allah-u Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış üzerimize. Zikir farz mı? Farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Müzemmil 8'de buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Yetmez diyor. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren kesîrâ." Ey
amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Peki, sonra ne diyor Allah-u Teala? Daimi zikri de farz kılmış Nisa 103'te. Diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor bütün insanlara. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde Allah'ı, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yan üstü yatıyordur. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Bakıyoruz ki Allah-u Teala yan üstü yatmamızı istiyor. Neden? Çünkü yan üstü yattığımız zaman kulağımızı yastığa dayıyoruz, sağ kulağımızı. Ve sağ kulağımızı yastığa dayadığımız kadar zaman, sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok güzel oluyor. Kulağımızda kalbimizin atışını hissediyoruz. Ve de her çift atışında Allah kelimesini tekrar etmeye başlıyoruz. İşte bu hepimiz için Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti, zikretmek. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, eğer biz mürşidimize ulaşıp tabi olmuşsak, böylece kalbimize iman yazılmışsa, böylece başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, böylece günahlarımız sevaba çevrilmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, biz Allah içiniz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, günahlarının örtülmesini sağlamış olur. İşte her kim bunların insanlar tarafından bilinmesine mani olmaya çalışıyorsa ve insanlar için onları mutlu edecek şeyleri önlemiş olmuyor mu? Evvela kendisine yazık ediyor. Çünkü bunu söyleyebilen kişi Allah'a ulaşmayı kendisi dilemiyor ki başka insanların da dilemesine mani oluyor. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda o kişi için mutluluk oluşması mümkün değildir. Allah Teala'nın en güzel standartlarda o kişiyi hedefine ulaştırması söz konusu olmayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kendisinin kurtulması mümkün olmaz kişinin. Ama bir de bütün bunlardan sonra Allah'a ulaşmayı dilemeye mani oluyorsa, o zaman o kişi için bakınız Allah-u Teala neler söylüyor. Nisa 167, 168, 169'da
اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve Allah'a ulaşmayı dilemezler ve Allah'ın yolundan başka insanları men ederler. İnsanları Allah'ın yoluna girmekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten, Allah'ın yolundan men ederler. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Onlar diyor Allah Teala ayrıca uzak bir dalalet içindedirler. قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Muhakkak ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hem kafirdirler hem zalimdirler diyor Allah Teala. Biliyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kafir hüviyetindedir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, başka insanları da men ettiği için o kişi kafirdir ve zalimdir. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ. Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, mutlaka onu Allah mürşidine ulaştıracaktı. Ulaştırdığı noktada da kalbine iman yazılacaktı kişinin ve günahları sevaba çevrilecekti. Allah onun günahlarını sevaba çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirir. O her şeye kadirdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki o güzelliğin bütün insanlar tarafından gerçekleşmesi söz konusu. Kim engel koyuyorsa onlar insanların mutluluğuna engel olanlardır.

Sevgili kardeşlerim, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, Allah-u Teala onun günahlarını örtecekti. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah-u Teala size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Bu kadar Allah-u Teala'nın gözünde önemli bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen kişi mutlaka günahları örtülen bir kişidir. O dilediği güne kadar işlediği bütün günahlar Allah Teala tarafından örtülür.

Nasıl bir olgu bu, sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, günahları örtülüyor. Ne olur örtülürse, sevapları günahlarından fazla olur. O zaman ne olur? Kişi cennete gider. İşte müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Yani gidecekleri yer cennettir. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen kalmak üzere cehenneme girerler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için bir olgu var. Herkesi Allah Teala cennetine ulaştırmayı diliyor ama herkes Allah'ın cennetine giremiyor. Sırf Allah'ın Kur'an'ında ne yazdığından haberdar olmadıkları için, sırf asırlardan beri devam ede gelen bir emani bilgilerle mücehhez olma standardından kendilerini kurtaramadıkları için. Kur'an'ın öğrenilmesi ve tatbiki unutulmuş. Kur'an rafa kaldırılmış. Cüz keseleri yapıp Kur'an-ı Kerim'i onun içine koymuşlar ve duvara asmışlar. Ve insanlar diyorlar ki Kur'an'ı herkes anlayamaz. Alimler incelemişler Kur'an-ı Kerim'i. İşte bize yol göstermişler. Gösterdikleri yol İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse neden giremez? İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek ibadetlerdir. Ve ibadetleri hiç kimseyi kurtaramaz. Amelleri hiç kimseyi kurtaramaz. Neden? Allah'a ulaşmayı dilememiş bir kişinin amelleri boşa gider de ondan. İşte Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetleri, onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar amelleri hüsrana uğrayanlardır. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onların amelleri heba olur diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı kim inkar ederse onların amelleri heba olur. İşte en güzelini yaptıklarını zanneden ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların amellerinin boşa gittiğini görüyoruz. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi açık bir şekilde Allah'ın ona hedef gösterdiği gerçeği kabul etmeyen ve realize etmeyen birisidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse ne yapılabilir? Yapılması lazım gelen şey son derece açık. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi noktasında bir büyük problemle karşı karşıya. O kişi ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, onun amelleri
hoşa gider. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da günahları örtülür. İkisi birbirinden ne kadar zıt bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye Allah Teala o kişinin bütün sevaplarını yok ediyor. Kazandığı dereceleri yok sayıyor, sıfırlıyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun da günahlarını sıfırlıyor Allah Teala. Bu kadar açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'da en önemli konu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse din adamlarının omuzlarında vebal yok mu bu durumda sevgili kardeşlerim? Kurtulabileceklerken Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve kendilerine o söylendiği zaman biz dinimizi biliriz, dinimizi senden öğrenecek değiliz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Ve onun için huzur dolu bir dünyamız var. İnsanlara Allah'ı ve onun hidayetini öğretmekle vazifeli kılındık. Bütün insanlar için kurtuluş Allah'a ulaşmayı dileme noktasındadır. Dileyen insan mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Dilemeyen insan da mutlaka cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi neden inkar ediyorlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Çok basit bir sebebe dayalı. Sadece onların öğrendikleri ilimde bu mevcut olmadığı için. Onların öğrendikleri ilimde bu konu yok. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram yok. İşte Allah Teala ile olan ilişkilerinin bu kavramsız devam etmesi ve bir gün insanlar Allah'ın hakikatlerine muhatap olmadan ölürlerse ne olur? O insanların Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmeleri ne yazık ki onların amellerinin boşa gitmesine sebebiyet verir. Ve kişinin gideceği yer otomatik olarak cehennem olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir güzelliktir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümindir. Dilemeyen kişi Allah'a inansa da kafir hüviyetinde görünüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız Allah Teala Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Allahu velilezine aminu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin, amin olan müminlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur.
onları zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Kim de kafirse onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar ya mümindirler, hak mümindirler ya da değillerdir. O zaman kafir hüviyetinde görüyor Allah Teala onları. Allah'ın sevdiği müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Çünkü sadece onların kalpleri nurdan zulmete götürülür, zulmetten nura götürülür. Belli ki bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiş olan müminlerden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, Allah'a ruhlarını ulaştıranlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse o kişi mutlaka bu şerefe nail olacaktır yeterli ömrü varsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzelliklerini bütün insanlar yaşamak için imkan sahibidirler. Yeter ki sözümüze kulak versinler, incelesinler söylediğimiz ayetleri, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görecekler. Ne kadar isteriz, her birisi incelesin, sonuna kadar bizim yanlışımızı bulmaya çalışsın, ama hiç bulamayacaktır sevgili kardeşlerim. Sonunda doğrunun bizim söylediklerimiz olduğunu fark edecektir. Dinini bildiğini düşünen herkes. Ne olur? Allah'ın güzelliklerini en güzel şekilde yaşar. Ne olur? Bu dünyada da mutlu olur. Ahirette de mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bir takım insanlar var, başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. İşte onlar vebal alanlardır. Ve Allah Teala onlar için onların kurtuluşu yoktur diyor.

sakın insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve Allah'a ulaşmalarına engel olmayın. O zaman incelerseniz bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman kurtuluşunuz için ne yapmanız lazım geldiğini öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim zevklerin en büyüğü. Size Allah'ın bütün güzelliklerini anlatmaya çalışmak ve anlatmak. Sizinle birlikte olmak, sizinle kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik Allah'ın büyük bir lütfu. Bu lütufta bulunduğu için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim Yüce Rabbimize. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanlar için hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala mutluluğu hedef mi göstermiş? Evet. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Mürşidinize tabi olun diyor. Ruhunuzu bana ulaştırın diyor. Etti 3. Fizik, vücudunuzu da bana teslim edin diyor. 4. Nefsinizi teslim edin diyor. 5. Muhlis olun diyor. 6. İradenizi de bana teslim edin ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun diyor. 7. Ne demiş, ne demiş? Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın demiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala'yı tanıdıkça daha çok mutlu olacaksınız. Ama Allah Teala'yı tanımanız, zikrinizi arttırmanıza bağlı. Her şey nefsinizin kalbindeki nurların oranına bağlanmış durumda. Kim daimi zikre, zikri daime ulaşırsa onun kalbi %100 nurdan da dolar. O bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Onun için Allah Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor.

İşte böyle bir dizayn insanın mutluluğuna hedef hedef, adım adım yaklaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğinizi Allah'ın sizin için hedef gösterdiği istikametlerde uygulamaya çalışın. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemeden hiçbir yere varamazsınız. Bu, İslam olmanın bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmanın temel kaidesidir. Biliyorsunuz ki Arapçada sadece sesli harfler kullanılır. Sin, lam ve min. Bu üç harf silim kökünü ifade eder. Teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi bu kökten türer. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman sadece sin'i, lam'ı ve mim'i görürsünüz harf olarak. Başlangıçtaki i de yani sesli harfte, sonraki a da lamla mim arasına giren a da sinden evvelki i'yi okutacak olan işaret lamdan evvelki A'yı okutacak işaret. Böylece İslam kelimesi ortaya çıkar. Sin, lam ve mimin üzerindeki iki tane işaretle. Birincisi i'yi ifade eder, sesli harf. İkincisi a'yı ifade eder, sesli harf. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. O hedef bütün insanlar için bir muhteva taşıyor. Mutlu olmak. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O insanın kalbi afetlerle dolu olduğu cihetle şeytan o afetlerin her birinden ayrı ayrı girerek o kişiyi devamlı huzursuz kılmanın bütün hünerlerini gösterir. Kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Her an bir şeyleri kendisine dert eder. Çünkü nefsindeki öfke, kin, isyan, gibi afetler ki 19 tane afetten oluşur nefsin afetleri. Her biri bir insanı ayrı bir cepheden mutsuz edecek özellikler taşır. Mesela haset afeti. Başka birinin sizde olmayan bir şeye sahip olmasını
çekemediğiniz takdirde sizde bu afet var demektir. Haset. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizde var demek geçerli değil, herkeste var. Başlangıçta bütün insanlar 19 tane afetin sahibidir. Biliyorsunuz ki Allah Teala'nın bir dengesi var. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktör var. 19 afetinize karşılık 19'da haslet taşımaktasınız. Denge otomatik olarak kurulmuştur. Allah Teala bu dengenin farklı bir hüviyete ulaşmasını ister. Bu denge bir insanı %50 mutluluk üzere bırakır. Afetler kadar hasletler de var olduğu cihetle. İkisi de aynı miktarda yer işgal edecektir hayatınızda. Ve mutlu olduğunuz sürece ne kadar zaman geçmişse mutlu olduğunuz sürece de o kadar zaman geçecektir. Afetler ve hasletler mutlaka hüviyetlerini ispat edeceklerdir. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey öyle bir hedefe varmanızdır ki orada afetler kalmamıştır. Bunun manası o kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaşan bir kişi her an zikrettiği için Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin kalbini kesintisiz bir şekilde bir ömür boyu besleyecektir. Dolduracaktır. Afetlerin girmesine müsaade etmeyecektir. Allah'ın katından gelen nurlar, fazıl nurları. Başlangıçta nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Sonra emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsinizin kalbi %7 zikrinizin artışına paralel bir seyirle dolduracaktır. Nefsinizin kalbini Allah'ın %2 fazıl nuru, %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49'da fazıl nuru nefsinizin kalbini %51 oranında dolduracaktır. Daha üst hedeflere ulaşmak isteyen için zikrin daha üst boyutlara yükselmesi şarttır. Bu hedefi gerçekleştirebilecek bir tek silah var elinizde. O silahın adı zikirdir. Onun için Kur'an zikre çok büyük bir önemin ifadesini taşır. Önem verilmesinin ifadesini taşır. Allah-u Teala bunu boşuna yapmamıştır. Ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını istiyor. Mutluluksa nefsinizin kalbindeki hasletlerin zikirle çoğalmasına bağlı. Başka bir ilacı yok sevgili kardeşlerim. Sadece zikir var. Bununla o hedefe yürüyebilirsiniz. Tatbikata girdiğiniz zaman göreceksiniz ki ne kağı köfte, o kağı ekmek orada da geçerli. Ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok mutlu olursunuz. 24 saatlik her zaman parçasının, her günün ne kadarını Allah'ın ismini içinizden tekrar ederek geçiriyorsunuz. Birçok insan belki de ben Allah'ın ismini tekrar edersem bütün gün 24 saat işimi nasıl yapacağım, nasıl uyuyacağım diye düşünür. Halbuki
tatbikata girdiği zaman başarabilirse görecektir ki engel olmak şöyle dursun. Kişinin işini büyük ölçüde zikir kolaylaştırır. Neden? Allah'ın zikriyle yapılan bir iş bir insan için iki kat mutluluk ifade eder. Bir işin gerçekleştirme sebebiyle kişi mutludur. İki, nefsine devamlı nur dolduğu için mutludur zikir sebebiyle. Zikir olmasaydı bu mutluluk yarıya inecekti. O kişi nefsinin kalbi afetlerle dolu ama ruhunun kalbi hasretlerle dolu olduğu için. İşte bir farklılık oluşuyor. Ruh sahibi olan Allah'a geri dönüyor. İşte o zaman geriye ne kalıyor? Nefsin kalbi kalıyor. Nefsin kalbi ki %51, %49 afetlerle dolu. Kişi %51 nurlu olan nefsinin kalbini %100 nura ulaştırmak için 7 defa %7'lik hamleler yapmak mecburiyetinde. Nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan faktör sadece bir tek faktördür. O Allah kelimesinin tekrarıdır. İşte Allah kelimesi ki o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşır. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikir yapabilir. Bu, o sesli zikrin devamı süresince Allah'ın nurlarının, fazılların o kişinin nefsinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikrini ne kadar arttırırsa mutluluğu o kadar üst boyutta yaşar. Bir gün daimi zikre ulaşabilirse o zaman Allah'ın çok müstesna bir kulu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmanın üst noktası daimi zikirdir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan kişinin kalbinde afet kalmaz. Afetler bizi Allah'ın yasaklarını yapmaya zorlar. Allah'ın emirlerini ise yapmamaya zorlar. Emirlerin yapılmaması, yasakların işlenmesi elbette %100'lük bir standartta gerçekleşmez. Kişi kendine düşenleri yaptıkça kalbindeki nurun giderek arttığını görür. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz vardı. %100 afetlerle dolu. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Bir tarafta nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Sizi devamlı Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasak ettiği fiilleri de işlemeye zorlar. Diğer taraftan ruhunuz var. Bizi devamlı Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye, yasak ettiklerini yapmamaya davet eder. İkisi arasında kesintisiz bir harp bir ömür boyu devam eder. Eğer kişi Allah'ın yoluna girmediyse. Girerse ne olur? Kişi zikir yapar. Tabiyetten sonra yapılan zikir Allah'ın katından rahmet faz ve salavat isimli üç ayrı faktörün harekete geçmesini sağlar.
Başlangıçta. Sonra sadece fazıllar %2'lik bir rahmet girişinden sonra %2'lik bunun bu rakamın ötesinde 7 defa 7 ve 7 defa 7 olmak üzere 49, 49, 98 eder. %98 nurun o kişinin kalbine girmesini temin eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Birinci %49 böyle tahakkuk eder. Bu otomatik bir sistemdir. Zaten başlangıçta nefsimizin kalbinde %100 ahbetler yok muydu? Vardı. Ruhumuzun kalbinde de %100 hasretler yok muydu? Vardı. Yani denge kurulmuştu. Ama ne istedi Allah-u Teala bizden? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı istedi. Biz de ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı anda denge bozuldu. Afetler duruyor, hasretler yok. Öyleyse o hasretleri kazanabilmek için hasretlerin yerine aynı özellikleri taşıyan fazılların nefsimizin kalbine girip %2 artı 49 %51'lik yolu %51'lik kesimi oranı gerçekleştirmesi hedef alınır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara bunu karşılıksız olarak verir. Neden? Çünkü zaten o kişinin bir nefsi vardı. Nefsinin kalbinde %100 afet doluydu. Ruhu vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret doluydu. Bu denge ruhun vücuttan ayrılmasıyla %51 afetin kaldığı bir nokta olarak devam eder. İşte Allah Teala insanlara zikri, çok zikri ve daimi zikri üçünü de farz kılmış. Adım adım insanlar zikirlerini yükselsinler de mutlulukları da ona göre olsun diye. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ulaştırdığı andan itibaren artık ruhu yoktur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devrede veya 8-9 ay sürebilir. O kişinin nefsinin kalbi ruhu gideceği için nefsinin kalbinde gerekli değişiklikleri oluşturur Allah-u Teala. O kişinin nefsinin kalbi, kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuk sırasında 7 tane gök katını aşacağı için emmare'de 1. gök katını, levvame'de 2. gök katını, mülhime'de 3. gök katını, mutmainne'de 4. katını, gök katını, radiye, mardiye ve teskide de 5., 6. ve 7. gök katlarını ruh aşarak 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın istediği bütün insanlara verdiği emir budur. Emanet olan ruhun, insanda bir emanet olan ruhun, onun gerçek sahibi olan Allah'a iadesi, teslimi. Aslında böyle olan insanlar Müslim kelimesini hak etmişlerdir. İslam olan, yani teslim olan. Herkes ben Müslim der, ben Müslümanım der. Bu bir ifade noksanlığıdır. Aslında o kişi Allah'ın Müslüman kelimesinden çıkardığı manadan uzaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin kalbi %100 afetlerle dolu olur, nefsinin kalbi. Böyle olan bir kişi
Allah'a teslim olmuş değildir. Teslim olabilmesi için demin söylediğimiz 7 tane emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşması. Bu süreç içinde de nefsinin kalbine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl nurunun girmesi lazım. O zaman kişi Allah yolunda bir merhaleyi kat etmiş olacaktır. Bir hedefe ulaşmış olacaktır. Bu hedef o kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonucu ifade eder. Başlangıçtaki dengenin aynı burada da yaşanır. Nefsin kalbi %49 karanlıktır. Ama şimdi %51 nur girmiştir nefsin kalbine. Nefsin kalbi %51 aydınlanmıştır. Ruh mu? Ruh gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki sizlere bunları anlattıkça içimiz ferahlıyor. Çünkü bu yol sizi burada bırakmaz. Gayret ederseniz nefsinizin kalbi %51'den zikirlerinizi artırdıkça öteye geçecektir. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi %100 hasletlerle donanacaktır. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü Allah'ın emirlerine riayet eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyeti Allah-u Teala size kazandıracaktır. Bu uyum hali, yasakların işlenmemesi, zikrin ise daimi zikre ulaşması. Bunun manası nefsin kalbinin %100, %2 rahmet, %98 fazla olmak üzere nurlarla kaplanmasıdır. Afetlerin hiçbirisi kalmadığı için başka insanlar sizin bütün davranışlarınızda Allah'ın tecellilerine paralel bir seyir takip eden davranış biçimlerinizde siz mutluluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın verdiği o müstesna ruh hali sizi öylesine mutlu kılacak ki daimi zikre ulaştığınız zaman bu zevki bütün boyutlarını yaşayacaksınız. Her zaman mutlu olacaksınız. Başkaları size kötülük edebilir. Ama siz onlara kötülük edemezsiniz. O noktaya geldiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, insanların nefslerinin afetleri sebebiyle ne kadar boş şeylerle uğraştıklarını, başkalarını mutsuz etmek için nasıl çalıştıklarını göreceksiniz. Siz ise sadece başkalarını mutlu etmek için çalışan birisi olacaksınız. Hayatınızı ona vakfedeceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi başaracaksınız. İntikam müessesesi kalbinizden tamamen silinip atılacak. Kin duyamayacaksınız hiç kimseye. İnsanlar size düşman olacaklar ama siz onlara düşman olamayacaksınız. Allah'ın bütün dostları Allah'ın düşmanları tarafından daima
lekelenmeye çalışılır. Rahatsız edilmeye çalışılır. Ona huzursuzluk vermeye çalışır şeytanın dostları. Ama hiçbiri bunu başaramazlar. Davranış biçimleri ne kadar bozuk olursa olsun, Allah'ın dostları hep huzur içinde yaşayacaklardır. Onlara hep iftiralar atılır, kötü şeyler söylenir. Ama onlarına karşılık bile vermezler. Bilirler ki Allah'ın katında ait oldukları yerdedirler. Allah için yaşarlar. Allah için ölürler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın dostu olmak müstesna bir hedeftir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu noktadan itibaren Allah'ın dostu olmak şerefine ermiştir. Bu noktadan itibaren nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasına kadar geçen devrede Allah onlara kumanda eder. Allah onları mutlaka nefslerinin kalbi 49+2 %51 nurla dolana kadar Allah'ın yardımı eksilmez. Herkes bu hedefe otomatik olarak Allah Teala tarafından ulaştırılır. Dünya o insanların dünyadaki en mutlu devreleri bu devredir. Nefslerinin kalbinin %51 nurla doldukları noktaya ulaşıncaya kadar geçtikleri 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, bu kişi sonra devam ederse yoluna fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbi %81 nura ulaşacaktır. Bu dik yokuştur. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır daimi zikre. Sonra tesbihe geçecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman da nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu kişinin ruhu yok. Nefsi var. Nefsinin kalbi de %100 nurlarla dolmuş vaziyette. İşte o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Hiç kimseye kötülük yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrinde ve tasarrufunda olduğu için mümkün değildir. Allah Teala ona bir ömür boyu mutluluğu teslim etmiştir. Allah Teala'nın istediği son nokta budur. Allah Teala bunu da farz kılmıştır. Ruhun teslimini farz kılmıştır. Fizik vücudun teslimini farz kılmıştır. Nefsin teslimini de farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi yolun yarısını ifade eder. Allah Teala bunu herkeste otomatik olarak gerçekleştirir. Neden? Çünkü bu kişi ruhunu
Allah'a doğru yola çıkarmıştır. Artık ruhu yoktur. Ruhu olmayınca nefsinin kalbinde değişiklik olmalı ki aynı dengeyi sağlayabilsin kişi. Bu sebeple bir kişinin nefsinin kalbinin %49+2 %51 nura ulaşması otomatik bir müessesedir. Allah o kişiye zikri özel olarak sevdirir. O kişi mutlaka zikir yapar. Mutlaka nefsinin kalbi %51'e nurlu olarak ulaşır. O kişinin nefsinin kalbinde %49, fazıl 7 defa %7, %2'de rahmet nuru oluşur. Başlangıçtaki denge %1 farkla yeniden kurulur. Başlangıçta nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Bu 200'ü 100 kabul edersek %50 hasletler, %50 afetler oluyor sonuç. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanmakla başlar her şey. Sonra seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Mutlu olmak isteyene Allah-u Teala bütün kapıları açmıştır. Ve sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Nefsinizin kalbini afetlerden temizledikçe, Allah'ın nurlarıyla bezledikçe, o nurların açtığı bütün çiçekler sizi sonsuz mutluluğa doğru ulaştıracaktır. Bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman size yapılan düşmanlıklar, size yapılan kötülükler size vız gelir. Onlardan intikam almayı aklınıza bile getirmezsiniz. Onlara acırsınız sadece. Zavallılar dersiniz. Şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, kim bir başkasına kötülüğü hedef almışsa, orada sadece şeytan vardır. Allah'ın dostları hiç kimseye kötülük yapamazlar. Yapmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah'ın düşmanları onlara Allah'ın dostu olamadıkları için Allah'ın dostunun kalbinin nurunu tamamen nurla dolu olduğunu hiçbir zaman anlayamazlar. Herkesi kendileri gibi zannederler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygundur. Kişi herkesi kendisi gibi zanneder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan, nefsinin kalbinin afetlerden tamamen temizlenmiş olduğu bir başka insanı belki düşünemez bile. Kendisi öyle olduğu için onun da öyle olması lazım diye düşünür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, düşmanlıkların arkasında her zaman nefsin afetleri vardır. Nefsin hasletlerine sahip olanlar kimseye düşman olamazlar.
Kendilerine en büyük kötülükleri yapanları bile affederler. Onlara hiçbir kötülük yapmaları mümkün değildir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın dostları düşmanlarının da dostudur. Hiç kimseyi düşman olarak göremez ve Allah Teala'ya onlara kötülük etmesi için, onları cezalandırması için talepte de bulunamaz. Allah'ın dostlarının düşmanları yaptıkları düşmanlıklar sebebiyle kazanacakları negatif dereceler yüzünden cehenneme gideceklerdir. Allah'ın dostları hiçbir zaman onlar için Allah Teala'dan onlara kötülük etme talebinde bulunamazlar. Böyle bir şey onların nefslerinin kalbinde afet kalmaması sebebiyle mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir sohbetin daha sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi öylesine seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, biz sizi severiz. Sizden nefret edemeyiz. Biliriz ki yanlışlık yapanlar, hata işleyenler, suç işleyenler bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Hesap bize yapılan kötülükler konusunda bile bizimle olan bir hesap değildir. Hesap Allah ile görülür. Allah Teala yapılan bütün haksızlıkların, düşmanlıkların bedelini onların sahiplerine mutlaka ödetir. Hiçbir hesap yerde kalmaz. Bu Allah'ın işidir. Allah'ın adaletidir. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz.

Kato. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir sohbette bir araya getirdi. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki hepiniz mutlulukları yaşayasınız. İstiyoruz ki dışımızdaki insanlar da mutluluğu öğrensinler, yaşasınlar. Her şeyden evvel şu bilinmeli ki Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. İnsanlar mutlu olmak için zengin olmak isterler. Olurlar. Zengin olurlar. Ama bakarlar ki mutluluk zengin olmakla kazanılan bir imkan değildir. Mutluluk farklı muhtevayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalbinizi nefsinizin afetlerinden ne kadar çok temizleyebilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Bir insanın mutsuzluğunu oluşturan faktör nefsin afetleridir. Çünkü afetler şeytana kucak açarlar. Şeytan da onları istediği gibi kullanır. Sevgili kardeşlerim, insanların sevgi üzerine kurdukları bir dünya olmalı. İşte hepiniz böyle bir imkanın sahibisiniz. Başkaları size kötü davranıyormuş. Olabilir. Ama bu onların problemi. Her kötülük yapan, her yaptığı kötülüğün arkasından vicdan azabı denen bir azabı mutlaka yaşamak mecburiyetindedir. Şartlar ne olursa olsun. Bu vicdan azabı denilen azabı yaşamamak mümkün mü? Evet, mümkün. Başkalarını incitecek olan, onları huzursuz edecek olan bir şey, bir haksız muamele yapmadığınız sürece böyle bir olayla karşılaşmazsınız. Yani vicdan azabı olayıyla. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık başkalarını sevindirecek olan hangi olayı vücuda getirirseniz getirin, mutlaka arkasından huzuru ve mutluluğu siz de yaşarsınız. Onun için atalarımız demişler, iyilik yaptığınız at, balık bilmezse halik bilir diye. İnsanları mutlu edersek sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Bir defa zamanımızı başkalarının mutluluğu istikametinde harcıyorsak, bu boşa harcanmış bir zaman asla olamaz. Allah Teala'nın bizden istediği şey ne? Etrafımızdaki insanları mutlu etmek suretiyle bizim de mutluluğu yaşamamız. Bunun arkasında diğergâmlık var. Bunun arkasında etrafımızdaki insanlara saygı var. Bunun arkasında
en büyük faktör olarak sevgi var sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun anahtarı. Sevmeyen bir insan mutlu olamaz. Sevmeyen bir insan sevgi denilen o güzelliği yaşayamaz. Yaşayamaz ve onun daima nefret tarafı sevgi kanadı mevcut olmadığı için nefret kanadı onu hep huzursuz, mutsuz, sıkıntılı bir insan olarak yaşatır. Sevgili kardeşlerim ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgi tohumları saçmayan bir insan, etrafındaki insanlara sevgiyle davranmayan bir insan, demek ki sevgisiz bir davranışın içinde. Etraftaki insanlar da bundan rahatsızlığı her zaman hissedebilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat, Allah Teala'nın mutluluk hedefine yönelik olarak vardır. O ister ki hepiniz mutlu olun. Allah Teala ister ki saadeti yaşayın. Bunun en kolay, en kestirme yolu başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Olay aslında bu kadar basit, bu kadar rahat bir şekilde gerçekleştirilebilecek olan bir şey. İnsanlar hep nefslerinin afetlerine yenik düşerler. Nefsin afeti üstünlük duygusunun içindedir. Üstün olmak ister. Başkaları tarafından sayılmak ister. Onlara hükmetmek ister. Bunun negatif tarafı kuvvet olursa, kuvvetli bir hüviyet kazanırsa, o kişi etrafındakilere zulmetmeye başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Allah Teala nefret etmeyiniz diyor. Allah Teala insanları kendinizden nefret ettirmeyiniz diyor. Eğer seversek seviliriz. Ama nefret edersek sevilmeye hakkımız olmaz. Nefretin karşılığı nefretle ödenir. Yani bir insan başkalarından nefret ediyorsa, davranış biçimleri bunu sergiliyorsa, ona verilecek olan cevaplar her zaman o nefretin karşılığı olan cevaplardır. Bu cevaplarda sevgi okunmaz. Sevgi, sevginin karşılığıdır. Kim başkaları tarafından sevilmek istiyorsa, bu sevginin muhtevasında mutlaka sevgi ulaştırmak söz konusudur. Kim başka insanlara sevgiyle yaklaşıyorsa, onları seviyorsa ve sevgisini belirtiyorsa, bu sevgi belirtmesi karşı taraftan ona bir sevgi akışını mutlaka sağlar. Onun için atalarımız seven sevilir diyor. Sevgili kardeşlerim, bizim size anlatmak istediğim şey o kadar basit değil. Biz size diyoruz ki, sizi sevenleri zaten seversiniz. Sizi sevmeyenleri sevin. Sizi sevenleri zaten sevmektesiniz. Onlara ilaveten sizi sevenleri de
sizden nefret edenleri de sevmeniz şeklinde tecelli etmeli. Öyleyse madem ki eşyanın tabiatına uygun olan sonuç sevenlerin sevilmesidir, bu olayı zaten hepiniz otomatik olarak yaşarsınız. Biz sizlerden onu değil, onun daha ötesini istiyoruz. Niçin istiyoruz? Siz mutlu olasınız diye istiyoruz. Seviniz diyoruz. Şimdi bunun normal statüsüne baktığımız zaman kalbiniz sizi seven insanları otomatik olarak sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz diyoruz ki bununla kalmayın. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. Eğer başarabilirseniz o sizi sevmeyenlerin de sizi sevebileceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için dünyada verilen bu gezegende hayat var. Kimileri daha kaç bin gezegende hayat var. Sevgili kardeşlerim, Allah sonsuzluğun sahibidir. Kainatta ne kadar sayıda gezegen olduğu konusunda kesin bir fikre kimse sahip olamaz. Kainat bir sonsuzluktur. Ve Allah kainatın sahibidir. Bu demektir ki sonsuzluğun da sahibidir. Nerede ne mevcutsa hepsi Allah'a aittir. O yaratmıştır. Dünyada gelen, verilen bir gezegende yaşıyorsak bu gezegen Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Kim bilir daha kaç bin, belki kaç yüz bin gezegende hayat var. Sevgili kardeşlerimiz, insanları sevmekle kimse hiçbir şey kaybetmez. Sevgi mutluluğun kapısıdır. Nefret de mutsuzluğun kapısıdır. Allah için yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman seveceksiniz. İşte burada bir düğüm var. Sizi sevenleri zaten iç dünyanız otomatik olarak sevmektedir. Sevenler sevilir. Allah'ın kanunu budur. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi. Daha öteye geçelim mi? Sizden nefret edenleri de sevmenizi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela biliniz ki en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar Allah-u Teala insanları sever. Allah-u Teala için nefret meselesi hiçbir zaman söz konusu olmaz. O yaratandır. Allah Teala'nın vücuda getirdiği bütün olaylarda haksızlık asla tahakkuk edemez. O Allah'tır. O yaratmıştır her şeyi. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız sevgili kardeşlerim. Mahluk, halk edilmiş, yaratılmış. Öyleyse hepimiz için bir yaşam biçimi mutlaka biz ölene kadar
devam edecektir. O zaman neden bu hayatı kendimize zindan edelim ki? Kim başkalarına kötü davranmayı usul edinmişse, başkalarından da kendisine kötülük geleceğini görecektir. Kendisine kötülükler ulaştıkça başkalarının kötü davranışları hep başkalarını suçlayacaktır. Bana şöyle kötü davrandı, bana böyle kötü davrandı diye bir suçlama dizaynı ortaya çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, arkasında yine kendisinden başka kimse yoktur. Etrafındaki kişilerin kendisine negatif davranışları, onu üzecek davranışları

İnsanlar için mutluluğun sadece bir tek yolu var. İnsanları sevmek. Onlara en güzel davranışlarla davranmak. Ve arkasından onların da bize güzel davranmasına şahit olmak. İşte yaşam dediğimiz, hayat dediğimiz muhteva bu standartlar içinde döner durur. Sevgili kardeşlerim, kendi kendimize sormalıyız. Biz etrafımızdaki insanlara güzel davranıyor muyuz ki? Onları mutlu edecek davranışlarda bulunuyor muyuz ki onlardan bizi mutlu edecek davranışlar beklemek hakkına sahip olalım? Herkes bu konuyu düşünmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, hak denilen bir müessese var Allah'ın katında. Bu hak, hak etmek suretiyle tahakkuk eder. Kim etrafındaki insanlara güzel davranışlarda bulunuyorsa, bir başka ifade kullanalım daha açık manada, başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunuyorsa, hedefi buysa, etrafındakilerin de ona karşı davranışı bu istikamette olacaktır normal statüde. Ama bu normal statünün ötesinde bir takım insanlar vardır. Çeşitli sebeplerle başkalarına kötü davranırlar. Karşısındaki bunu hak etmiştir ya da hak etmemiştir. Kötüler onlardır ki kendilerine kötü davranmayanlara da kötü davranırlar. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala kısası olabilir diyor. Bu istikamette bize yapılan bir kötülüğe, bir kötülükle karşılık verdiğimiz zaman netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Bize bir tokat atana biz de bir tokat attığımız zaman sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Ne olmuştur? O kişi bize tokat atınca A kadar derecat kaybetmiştir. Biz de o A kadar dereceyi kazanmışızdır. Bir tokat, haksız yere bir tokat yediğimiz için. Ama mümkün olan kullandığımız takdirde kullanma hakkına sahip olduğumuz o karşılık verme yetkisini kullandığımız zaman ne olur sevgili kardeşlerim? Kazandığımızı kaybederiz. Allah Teala bunun adına kısas diyor. Peki bizim tavsiyemiz ne bu konuda? Bizim tavsiyemiz asla kısas uygulamayın. Size kötülük eden insanlara da güzel davranışlarla yaklaşabiliyor musunuz? İşte Allah'ın istediği budur. O ister ki herkesi mutlu edin. Sizi mutsuz edenleri de mutlu edin ki her mutlu ettiğiniz kişinin mutluluğu kadar mutluluğu siz yaşıyorsunuz. Ne kadar güzel şartlar koymuş değil mi sevgili kardeşlerim Allah-u Teala? Herkesin mutlu edebilmesi demek ki karşısındaki insanları mutlu edebilmesine bağlı. İşte bütün insanlar için mutlu olmak, mutluluk kalesini sonuna kadar zapt etmek, hep bu güzel davranışların sahibi olmak da mümkün.

Bize kötü davrananlar vardır. Nötr davrananlar vardır. Ne kötü ne iyi. Bir de iyi davrananlar vardır. Sevgili kardeşlerim, biz istersek eğer, Allah'ın kanunlarını yerine getirirsek eğer, herkesin bize iyi davrandığını görmek imkanının sahibi oluruz. Bize hiç mi kötü davranan olmaz? Bizi tanımayanlar kötü davranışlarda gene bulunabilir. Sevgili kardeşlerim, başkalarının yapısına, düşünce sistemine başka insanların müdahale etmesi mümkün değildir. Ancak Allah dilerse bunu yapar. Şeytan bile yapamaz. O kadar milyarlarca insanı yoldan çıkaran şeytan bile bunu yapamaz. Şeytan ikna etmek mecburiyetindedir kişiyi. Negatif istikamette son derece zeki bir mahluk, negatif istikamette çok mantıklı gibi görünen şeyleri o kişinin zihnine sokarak onu negatif istikamette etkilemeye çalışır. Başarabilirse bu kişi başkalarına kötü davranabilir. Kötü davranırsa ne olur? Karşıdan da kötülükler gelecektir ona. Bu bir kişinin bir başkasına kötü davranması, başkasının kendisine kötü davranmasının kapısını açması manasına gelir. Ne olur? O kişi de size kötülük yapmak hakkını kendisine görür ve intikamını alabilir. Allah Teala kısas adı altında bu imkanı herkese vermiş. Ne olur? Kişi başkasının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceleri kendisi de ona aynı kötülüğü yaptığı için kaybeder. Ama her kötülük gören kişi mutlaka derecat kazanır. Kötülüğü yapan kişi de mutlaka derecat kaybeder. Önemli mi? Bize göre çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olmadıkça Allah'ın cennetine giremez. Onun gireceği yer cehennemdir. O zaman dikkat edelim sevgili kardeşlerimiz. Kazandığımız dereceler mutlaka kaybettiklerimizden fazla olmalı ki cennet ehli olabilelim. Her an kiramen katimin melekleri hayatımızı kontrol altında tutar. Her an iki kiramen katimin meleği bir insanı daima takip eder. Ve her an o kişi derecat ya kazanır ya da kaybeder. Hayatınız boyunca her an derecat kaybetmekte veya kazanmaktasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin zikri farz kılıyor? Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. Daimi zikrin farz kılınmasının arkasında ne var? Kişi daima zikir yapsın da her an derecat kazansın. Her an daha üst kat cennetlere girmenin kapısı ona da açılsın. Sevgili kardeşlerim,
Bütün insanlar için bir tek son vardır. Ya cennet ya da cehennem. Terazi elinizde ya iyilik tartıları ağır gelir terazinizde, Allah'ın cennetine girersiniz. İyilik tartıları demekle kazandığınız dereceleri kastediyoruz. Her an bir insan derecat kazanmak hakkının sahibidir. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Allah Teala zikri farz kılıyor. Bir, çok zikri de farz kılıyor. İki, daimi zikri de farz kılıyor. Üç, bunlardan en çok kazananlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri için her an derecat kazanmak söz konusudur. Hata işlemezler mi? İşlerler. İşlemeleri her zaman mümkündür. Çünkü insana aklı kumanda eder. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça kötü davranış biçimleriniz ona paralel olarak azalacaktır. Daimi zikre ulaşır da nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederseniz, ki mutlaka yok olurlar, yerlerini Allah'ın güzellikleri doldurur. Ve böyle bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Sevgili kardeşlerim, onun düşmanı yoktur. Ne demek istiyoruz? O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Başka insanların her birinin kendisine göre bir ölçüsü vardır. Bu ölçüye göre insanları dereceye koyarlar. Severler veya nefret ederler veya ne severler ne de nefret ederler. Orta yerde bir görüşleri vardır. Sevgili kardeşlerim, işte bu standartlar içinde bizim yapmamız lazım gelen şey ne? Bütün kapılar ardına kadar açık. Etrafımızda bir sürü insan var. Her an birileriyle beraberiz. İşte elinizde fırsat. Bu birileriyle beraber olduğunuz zaman o beraber olduğunuz kişileri mutlu etmeye çalışarak devamlı derecat kazanmak imkanının sahibisiniz. Daima güler yüzle davranın. Başkalarına yardımı kendiniz için bir imkan sayın. Derecat kazanma imkanı. Kime, hangi ölçüde yardım edebilirseniz o kadar derecat kazanırsınız. Bir insanın yardım etmeyi düşünmesi ama bunu gerçekleştirmemesi ona hiçbir şey kazandırmaz. Bir insanın kötülük düşünmesi ama bunu gerçekleştirmemesi ona da hiçbir şey kaybettirmez. Düşünce standartları insanların suç unsurunu teşkil edemez. İnsanlar düşünebilirler ama bu düşündükleri başkalarına zarar verecek olan davranış biçimini gerçekleştirmedikleri sürece düşünceleri sebebiyle derecat kaybetmezler. Sevgili kardeşlerim, her insan sizin için bir imkandır. Ona hangi şekilde iyilik edebilirsiniz? Hep onu düşünün. Hangi şekilde etrafınızdaki insanların hepsini mutlu edebilirsiniz? Onu düşünün. Onları mutlu ettikçe, onlara mutluluk verdikçe, onlara verdiğiniz mutluluk kadar derece artık kazanırsınız. Herkes bir imkandır sizin için.
Öyleyse bütün insanlar, etrafınızda mevcut olan bütün insanlar derecat kaybetmeniz için de bir sebeptir. Derecat kazanmanız için de. Ne olur gözlerinizi derecat kaybedilmesi söz konusu olaylara kapattığınızda onları gerçekleştirmeseniz ama başka insanları mutlu etmeye çalışsanız, onlara yardım etmeye çalışsanız, onlara huzur vermeye çalışsanız, onları mutlu etmeye çalışsanız, o zaman siz hep kazanan birisi olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, hayat böyle geçer. İsteseniz de istemeseniz de her 24 saat bir günü daha sizden alacaktır, hayatınızdan alacaktır. İşte ne mutlu onları ki o bir gün içinde başka insanlara yardım etmek için her şeyi yapmışlardır. Ve bu istikamette içleri huzur içindedir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, ne zaman başka insanları mutlu kılacak bir davranışı başarırsanız bunun mutluluğunu mutlaka yaşarsınız. Ne zaman başka birine kötü bir davranışta bulunursanız bunun mutsuzluğunu Allah Teala size yaşatır, huzursuzluğunu yaşatır. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak hedef olmalı. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışları sergilemeye çalışmak. İşte yaşamak budur sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın istediği istikamette yaşamak. Şeytan da sizden bir şeyler ister her zaman. Ve onları yaptırmak için de elinden gelen bütün desiseleri, hileleri kullanır. Bu başkalarına zarar vermenizdir. Başkalarını mutsuz etmenizdir. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Bir başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, aynı mutsuzluğu Allah-u Teala ona verdiğiniz zaman size de yaşatır. Bir insana ne kadar mutluluk verirseniz, ona verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. Öyleyse bir olaylar dizisinde başkalarını mutlu etmek ve her mutlu ettiğiniz insanın mutluluğu kadar mutluluğu sizin de yaşamanız söz konusu. Diğerinde ise başkalarını mutsuz etmek ama her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğun toplamını, mutsuzluğun toplamını sizin de yaşamanız. Öyleyse yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? Başkalarına mutluluk vermeye kendimizi adasak, görevimiz tehlike olsa, görevimiz tehlike, yani görevimiz başka insanları mutlu etmek. Hani bir film vardı görevimiz tehlike diye. O film size hep bunu aklınıza getirsin. Görevimiz tehlike, yani görevimiz başka insanlara mutluluk vermek. Her ne kadar tehlike kelimesiyle mutluluk vermek birbiriyle hiç alakası olmayan iki muhtevaysa, aslında size bir hatırlatma olarak bunu söylediğimiz için o filmi seyrettiyseniz bu size daima onu hatırlatacağı için önemli. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu fani dünyada? Orhan Veli'nin bir şiiri var. Ne ettik, ne bulduk diyor şu fani dünyada kötülüklerden gayrı. Sevgili kardeşlerim, bu onun felsefesi. Ama Allah'ın koyduğu kanunlara bakarsanız çok farklı bir dizayn göreceksiniz.
Allah Teala siz başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz aynı miktardaki mutluluğu sizin yaşamanızı garanti ediyor. Kim? A'ya ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. B'ye ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. C'ye ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. Ve D'ye ne kadar mutsuzluk vermişse aynı mutsuzluğu kendisi de yaşar. E'ye ne kadar mutsuzluk vermişse, huzursuzluk vermişse o mutsuzluğu ve huzursuzluğu kendisi de yaşar. F'ye ne kadar mutsuzluk vermişse, huzursuzluk vermişse onu aynen o da yaşar. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları değişmiyor. Kanunları koymuş. Emirlerim diyor Allah Teala başka insanları mutlu etmek istikametindedir. Bunu yaparsanız etrafınızda birçok insan olacağı cihetle onların toplamına hepsine birden verebildiğiniz bütün mutlulukların toplamı kadar siz diyor mutlu olursunuz. Bu büyük bir imkan değil mi sevgili kardeşlerim? Bu daha çok sevilmenizi sağlayan ve asıl önemli konu daha çok mutlu olmanızı sağlayan Allah'ın dizaynıdır. Onun için Allah Teala'nın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri söylemesi, bütün insanların başkalarını mutlu edecek davranışları kendilerine hedef edinmeleri boşuna bir olgu değildir. Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de, Kur'an-ı Kerim de. Üç kitapta 7 safa ve 4 teslimi ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Öyleyse yapacağınız şey böyle değil mi? Etrafınızda her zaman insanlar var. Onları mutlu etmek her zaman elinizde. Ne kadar mutlu ederseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Ne ka küfte, o ka ekmek. Allah Teala hepinizi mutlu kılmak istiyor. Ve bunu kanunlaştırmış. Siz başkalarına mutluluk verin ve mutlu olun diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek hedefe ulaşmamız bu minval üzere gerçekleşti. Mutlu edin, mutlu olun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın çok büyük bir lütfu diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevmekten başka ne var ki? Allah-u Teala mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor, o zaman seveceksiniz diyor. Ancak başka insanları sevenler, ancak onlar başkaları için yaşayabilirler. Mutluluksa, huzursa, saadetse başkaları için yaşamanın arkasında gizlidir. Hiç denediniz mi sevgili kardeşlerim? Kendinizi başkalarına hasretmeyi, onlar için olmayı, sadece o insanları mutlu etmek için yaşamayı, kendinizi mutlu etmek için değil, onları mutlu etmek için yaşamayı hiç denediniz mi? O zaman beklemediğiniz bir sonuçla karşılaşacaksınız. Çünkü siz başkalarını mutlu etmeye ne kadar çok gayret sarf ederseniz, siz o kadar çok mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle saadetin arkasındaki sır, başkaları için yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman gerçekten böyle olduğunu göreceksiniz. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Allah Teala bize başkaları için yaşamanın mutluluk olduğunu öğrettiği için, biz de size ulaştırdığımız için. Kim kendisi için yaşıyorsa, o Allah için yaşamayan birisidir. Şeytan onu kontrol altına almıştır. Onun için sadece kendi menfaatleri vardır. O kişi mutlu olabilir mi sevgili kardeşlerim? Olamaz. Ne yazık ki kendisi için yaşayan, hayatını kendisine menfaat temin etmeye adamış olan bir insanın kazanmak istediği parayı kazanması mümkündür ama bir defa daha ne yazık ki mutluluğa ulaşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir ümitle yaşarlar. Sizin ümidiniz başkalarını mutlu ederek onların gözlerindeki mutluluk parıltısını görmek olmalı. Sizden onlara ulaşacak olan bir güzel söz, bir güzel davranış, onları mutlu edecek olan bir ihtiyaçlarını karşılamak, onları sevdiğinizi belli etmek, onları mutluluğun bir vasıtası olarak değerlendirmek. Herkes başkalarının mutluluğu için bir vasıtadır. Etrafınızdaki herkes onlara mutluluğu ulaştırabilmeniz için vardır. Hepsi mutluluğunuzun bir kapısıdır. Çünkü Allah-u Teala siz ve kendisine mutluluk verebildiğiniz kişi bir üçlü teşkil edersiniz. Siz o kişiye ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah da sizi o kadar mutlu eder. Ama etrafınızda bir kişi yok ki sevgili kardeşlerim. 10 kişi varsa, 20 kişi varsa siz bir kişiye ulaştırdığınız mutluluğun 20 katını yaşarsınız. Her an mutlu olmak mı istiyorsunuz? Çok kolay. O zaman her an etrafınızdaki insanlar kimlerse sadece onları mutlu etmeye çalışacaksınız. Ama göreceksiniz ki siz onları mutlu etmekle en çok mutlu olan kişi o siz oluyorsunuz. Sözlerim belki bir takım insanlara inanılmaz gelir. Oysa ki düşünün, etrafınızda 20 kişi varsa her birine mutluluk için, onların mutluluğu için bir şeyler ulaştırmışsanız ve onları gerçekten o davranışınızla, o konuşmanızla, onların bir ihtiyacını temin etmekle mutlu kılmışsanız, bu onları mutlu etmenin size ne kadar mutluluk verdiğini hepiniz tek tek yaşayabilirsiniz. Allah'ın istediği de cemaat halinde yaşayan insanlardan Allah'ın istediği de budur işte sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı ister. Bunun anahtarlarını da teslim eder. İşte der, anahtar bu. Etrafında kim varsa hepsi senin onlara olan davranışından mutluluk duymalı, huzur duymalı, gerçek anlamda bir dostla beraber olduğunu, onları seven birisiyle birlikte olduğunu idrak etmeleri, kendilerine mutluluk verecek olan bir kişiye baktıklarını düşünmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, kim etrafındaki herkese hiçbir ayrım tanımadan mutluluk ulaştırıyorsa, onu sevdiğini bütün boyutlarıyla ispat etmeye çalışıyorsa ve kalbi gerçekten etrafındaki herkesi mutlu etmek için, mutlu kılmak için çarpıyorsa, o zaman burada yapmacık bir durum oluşamaz. Eğer başkalarını mutlu etmek istiyorsanız, bunu yapmacık bir mutlulukla, mutluluk verme görüntüsüyle yapamazsınız. O zaman başarılı olamazsınız. Ama siz ne zaman gerçekten başkaları için yaşayan birisi olursanız, etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, huzurunuzu buna bina ederseniz, onların her birinin gözündeki sizin onlara ulaştırdığınız mutluluk sebebiyle huzur parıltılarını gördüğünüz zaman hayatınız bir başka şekil alır. Her an başkaları için yaşayan bir insanın yaşadığı huzuru, mutluluğu o zaman her boyutunda yaşarsınız. Her yardım ettiğiniz kişi, her ona bir güzel söz söylediğiniz kişi, her onun gözlerinde sizin söylediğiniz veya yaptığınız bir söz veya davranış biçimi sebebiyle gözlerinde gördüğünüz sevinç, mutluluk, huzur sizi en az aynı seviyede mutlu kılar. O zaman etrafınızdaki insan bir kişi değil ki sevgili kardeşlerim. Herkese mutluluk vermelisiniz. Her mutluluk verdiğiniz kişinin arkasından aynı huzuru bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha yaşayabilirsiniz. Neden dost olmak varken neden düşman olacaksınız ki? Allah Teala hepinizin dostudur. Hepinizi çok seviyor. Sizi seven Allah Teala'yı siz de seveceksiniz. Sevginizi başka insanları severek ispat edeceksiniz Allah Teala'ya. İnsanları seveceksiniz. Onları mutlu kılmak şiarınız olacak, hedefiniz olacak. Ve her birine verdiğiniz mutluluğun bir katını mutlaka siz yaşayacaksınız. Ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, o kadar çok insana huzur vermiş olursunuz. Her birinden onlar kadar pay alırsınız. Onlara hangi huzuru, hangi mutluluğu yaşattıysanız, aynı seviyede mutluluğu da Allah Teala size yaşatır. Kalbinize huzur verir, mutluluk verir. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Hani bir sözümüz var ya, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, neden bu dünyadaki insanlar hep nefsleri istikametinde bir sürü yanlışı hayatlarına tatbik etmişler? Neden sen demiyorlar da ben diyorlar? Ah, bir deneyebilseler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir deneyebilseler etraflarındaki insanlara huzur vermeyi, mutluluk vermeyi bir deneyebilseler, onlara verdikleri mutluluk kadar kendilerinin de mutlu olduğunu yaşadıkları zaman, sadece bir kişiye, iki kişiye değil, herkese mutluluk vermek gereğini duyacaklar. Herkesi sevecekler. Sevgi, başkalarına verilen sevgi, sevilmeyi gerektirir. Ve mutlaka başarır. Siz başka insanlardan sizi sevmelerini beklemeyin. Ama siz onları mutlaka sevin, çok sevin. Her davranışınızdan bu sevgi buram buram tütmeli. Her davranışınızda etrafınızdaki insanlar sizinle beraber olmayı bir mutluluk ve huzur vesilesi kabul etmeli. Bu olay kendi kendine gerçekleşemez. Sizin gayretlerinize bağlıdır. Sizin gayretleriniz baz olacaktır bu hedefe ulaşabilmeniz için. İşte sadece bir tek husus. Başkalarını neyin mutlu ettiğini araştırmak, onlara o mutluluğu temin etmek, vermek. Bir menfaat karşılığı olmaksızın vermek. Sizden bir şeyler çıkmalı. O kişinin paraya ihtiyacı varsa ona para vermelisiniz. O kişinin mutluluk nasihatlerine ihtiyacı varsa ona mutluluk nasihatleri vermelisiniz. O kişinin hangi istikamette bir yardıma ihtiyacını sezerseniz onu hemen gerçekleştirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına parasal yardım yaptığınız zaman Allah Teala sizin kalbinize öyle bir ferahlık, öyle bir inşirah verir ki bu yardıma ihtiyacı olan herkese bir şeyler vermeniz için sizi harekete geçirir. Dahası var. Siz eliniz açıldıkça, daha çok vermeye başladıkça hiç aklınıza, hayalinize gelmeyen yerlerden o paranın size kat kat fazlasıyla geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve de o zaman Allah'ın bir kanunu olduğunu göreceksiniz. Allah'ın size vermesi için önce sizin başkalarına vermeniz lazım. Allah için o insanı mutlu kılmak için. İnsanlar bellidirler. Bir sıkıntılı durumlar olduğu zaman, bir huzursuzluk olduğu zaman onlara yaklaşın. Neden? Bu huzursuzluğu yaşadıklarını sorun. Hemen problemlerine deva olmak için çözümler arayın. Sevgili kardeşlerim, eğer ararsanız, Allah'tan yardım dilerseniz, bunu çok büyük boyutlarda başarabileceğinizi göreceksiniz. O zaman Allah Teala'ya her yaptığınız yardım için içinize verdiği ferahlık dolayısıyla, huzur dolayısıyla hep şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. İnsanları sevmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Sevin. Sevmek Allah Teala'nın bir nimetidir. Her şeyi en güzel şekilde Allah yolunda tanzim edin. Hedefiniz daima başka insanlara, onları mutlu edecek olan sözleri, şeyleri söylemek ve temin etmek olmalı. Öylesine güzel bir dünyada yaşayacaksınız ki Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkileriniz. Allah bizi neden yarattı sualiyle başlayın yaşamaya. Bir tek sebep için yaratıldınız. Mutlu olmanız için. Ve aslında bu mutluluğu başkalarını mutlu ederek kazanmanız için. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne kadar Allah-u Teala'nın formülü kolay ve basit. Ama hep 12'den vuruyor. Öylesine güzel bir dizaynla karşı karşıyasınız ki o Allah'ın dizaynı. Allah sadece verendir. Hep insanlar bir büyük yanlışı şeytanın kendilerine olan telkinleri sebebiyle doğru zannederler. Başkaları derler benim menfaat temin edeceğim kişiler olmalı. Başkalarının bana bir şeyler vermelerini, onlardan bana bir şeyler gelmesini sağlamalıyım. Böyle düşünen kişi hep açlık ve zaruret içinde yaşayan, herkese borcu olan bir zavallıdır. Halbuki o kişi elindeki imkanlarla başka insanların mutluluğu konusunda bir gayretin sahibi olsa, hayatını muhteşem bir mutluluk ve huzur içinde geçirir. Ve şunu gördüğü zaman A kadar verirse onun katı kadarının kaç katı kadarının kendisine geriye mutlaka döndüğünü kesin olarak tespit ederse, o zaman o istek daha da artar. Beklemediği yerlerden beklemediği şeyler gelir kendisine. O zaman gayreti artar. Başka insanlara, sevgili kardeşlerim, bir güzel davranışınızdan sonra onların yüzündeki ifadeyi görüyor musunuz? O sizin güzel davranışınız onların sizi sevmesi için bir sebep teşkil eder. Ve neticede onun teşekkürü, onun başka bir jestle size bir güzel davranışta bulunması bunun arkasından gelir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Men dakka dukka." Yani kim hangi kapıyı çalarsa onun da kapısı çalınır. Bu pozitif istikametteki bir olaydır. Aynı zamanda negatif istikametteki bir olaydır. Siz başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, başka insanların etrafındaki herkesin size mutluluk vermek üzere harekete geçtiğini göreceksiniz. Ama siz, gene siz başka insanlara mutsuzluk vermek için yaşarsanız, nefsiniz itibar edilmek ister. Nefsiniz hakim olmak ister. Nefsiniz insanları emri altında tutmak ister. Nefsiniz şeytanın size öğütlediği her şeyi yapmak ister. Ama Allah'ın boyutları bunun tamamen tersidir. Harekat boyutları, size verdiği harekat dizaynı onlardan tamamen farklıdır. Allah'ın defterinde vererek alınır. Allah'ın defterinde huzur vermek, her bir insandan en az aynı miktarda huzuru geri almaktır. Etrafınızdaki 10 kişiye, 20 kişiye, 30 kişiye her gün onların sizden mutluluk duyacakları birkaç kelime söyleseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onlardan size dönen şey de gözlerinde bir minnet ifadesiyle sevgi olmayacak mı zannediyorsunuz? Hani bazı insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği bir şeyi söylerler. Sev beni, seveyim seni. Daha büyük bir yanlış düşünemiyorum. Karşınızdaki de aynı şekilde düşünüyorsa, siz onu sevmedikçe o sizi sevmeyecektir. O sizi sevmedikçe siz onu sevmeyeceksiniz. İkiniz de aynı fikirdeyseniz. Halbuki taraflardan birisi sevmeyi akıl edebilse, bu konuda bir adım atsa, karşısındaki de belki bir adımdan daha fazlasını atacaktır. Etrafınızdaki herkes sizi sevebilecek olan vasıflarla donatılmıştır. Ama onlar eğer sizi sevmiyorlarsa, siz onları sevmediğiniz içindir. Zaten sevseniz onlar için yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizayn söz konusu ki insanlar toplu halde yaşamak üzere yaratılmış olan mahluklardır. Hiç kimse her şeyini kendisi sağlayamaz. Yani bir elbiseniz olması için bir terzi ve kumaşa ihtiyacınız var. Kumaşı siz dokuyamazsınız. Terzi değilseniz elbisenizi dikemezsiniz. Mesela her an başkalarıyla öyle bir ilişki içerisindeyiz ki herkesin birbirine ihtiyacı var. Hal buysa sizin için bir açık kapı var demektir. Etrafınızdaki insanları dikkatle hayat aynanıza alın. Onlara bakın ve düşünün ben bu etrafımdaki insanlara nasıl yardım edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda hayatınızı dizayn ettiğiniz zaman her şeyin en güzel standartlarda oluştuğunu görürsünüz. Sevmek, o insanları mutlu etmeniz için Allah-u Teala'nın sizin kalbinize verdiği bir ayrıcalıktır. Nefsinizin afetlerinden nefreti, kini, düşmanlığı, haseti daimi zikre ulaştığınız zaman devreden çıkarmış olursunuz. Hiç kimseye bunları duyamazsınız. O zaman geriye sadece sevgi kalıyor. Yanlış davranışlarda bulunan insanları da seversiniz. Onların da kurtuluşu için çalışırsınız. Her zaman asık yüzüyle karşılaşsanız da böyle yapmaya devam edin. Herkesin kendisine göre dertleri vardır, problemleri vardır. Onlarla ilgilenin. O zaman dışarıdan tanıdığınız gibi bir insan beklerken farklı bir insanla karşılaşacaksınız. Etrafınızdaki insanlara nasıl hükmedeceğinize değil, onlara nasıl yardım edebileceğinize dair olan düşünceleriniz olmalı. İnsanlara kendinizi nasıl saydıracağınıza dair değil, nasıl ben onlardan daha çok tevazu sahibi olabilirime dayalı bir davranış biçiminiz olmalı. Siz yardım etmelisiniz, yardım beklememelisiniz. Herkesi, istisnasız herkesi sevmelisiniz. Yanlış davranışlarında sahibi olsa, tasvip etmeyeceğiniz davranışlarında sahibi olsa, gene sevmelisiniz. Unutmayın, o kişinin hesabı vereceği yer siz değilsiniz. O kişi de sizin gibi Allah'a hesap verecektir. Kim mutsuzsa arkasında mutlaka nefsi vardır. O nefsi negatif faktörüyle devreye sokan da çevrenin telkinleridir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala etrafınıza bu kadar çok güzelliği koyduğuna göre sevgili kardeşlerim, bu kadar çok güzelliği yaşayan siz nasıl olur da bunun farkına varmazsınız? Her biriniz bir işle meşgulsünüz. İşinizi sevin. İşinizi yaparken zevk almaya çalışın. Başarmak sizin için bir zevk olmalı. Ve de bu bapta başarı kazandığınız zaman huzur duymalısınız. mutluluk duymalısınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Etrafınızdaki herkes sizin için bir vasıtadır. Sizin mutluluğunuzun bir vasıtası. Onları sevdiğinizi belli etmekten çekinmeyin. Çok sevdiğinizi söyleyin. Ve de o zaman göreceksiniz ki çok sevileceksiniz. Her birinin bir sıkıntısını, bir problemini halletmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman onun problemi sizin tarafınızdan çözüldüğü zaman onun duyduğu mutluluğun çok daha fazlasını Allah Teala size verir. Siz duyarsınız. O kendisine yardım edilen ve de bu yardımla bir problemi çözülen kişi mutludur. Ama eğer o problemi çözen sizseniz, siz o kişi için yaptınız, o gayretten dolayı Allah-u Teala'nın size nimet olarak verdiği mutluluğu yaşarsınız. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Bunun için nefsinizin afetlerini devre dışı bırakmak mecburiyetindesiniz. Onun için diyoruz ki sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevmeyi öğrenin. Sevdikçe sevilirsiniz. Mutluluk nefretin arkasında değildir. Mutluluk sevginin arkasındadır. Nefret mutsuzluğun anasıdır. Düşmanlık, kin, isyan. Ama benim sevgili kardeşlerim, neden? Şu dünyada Allah Teala sizi yaratmış, hayata getirmiş. Hepiniz kendinize göre bir hayat felsefesinin sahibisiniz. Ama bu sözlerimi dinledikten sonra hayatınızı farklı bir zemin üzerine, farklı bir temel üzerine bina etmeye çalışın. Kendi kendinize söz verin. Ben deyin bugünden itibaren artık etrafımdaki herkesin yardımcısı olmak üzere varım. Ben arayacağım. Yardım edilmesi gereken insan kimdir? Ben arayacağım. Mutlaka ona ulaşacağım. Ve onun mutlu olmasını gözlerinden anladığım noktaya kadar ben bu istikamette gayret edeceğim. Problemi neyse ben de onunla beraber o problemi çözmeye çalışacağım. Hangi açıdan yardımım gerekiyorsa o açıdan yardım edeceğim. Ama mutlaka şeytanı yeneceğim. Sevgili kardeşlerim, her başka insana yaptığınız yardım şeytanın bir defa daha yenilmesidir. Şeytanı yenmekten zevk almayı öğretecek Allah Teala size. O yenilmeye, milyonlarca defa yenilmeye, onu negatif davranışlarıyla hak eden birisi olarak layıktır. O şu yeryüzünde, dünyada, bütün kainatta ne kadar mutsuz insan varsa hepsinin arkasında mutlaka şeytan vardır. Bütün şeytanlar insanları hep onların mutsuz olacağı bir davranış biçimine iterler. Peki ne çıkar ortaya? Mutsuz bir insan çıkar. Ve onlar Bunu doğru zannederek yapmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için olan bir dizaynı düşünün. Her şeyin en güzeli Allah'ın katındadır. Allah'ın katında nefretin, kinin, düşmanlığın yeri yoktur. Olması da mümkün değildir. Allah Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Mutlu olmanın hasletlerini ona verdikten sonra ona emretmiştir. Zikir yapacak.

Her şey öylesine güzel ki o pencerede. O pencere mutluluk penceresidir. O pencere başkaları için yaşayanların penceresidir. Her an hayatının her anında, her noktada acaba ben kime nasıl bir şey yapabilirim diye yaşar. Sevgili kardeşlerim, işte şu anda biz size mutluluğun sırlarını anlatmakla mükellefiz. Her şey öylesine güzel ki. Hayatınızın her saniyesinde Allah sizinle beraberdir. Eğer Allah için yaşarsanız, şeytan sizinle beraberdir. Eğer nefsinizin kurbanıysanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olun. Allah için yaşayın. Bütün güzellikleri Allah için oluşturun. İnsanları sevin. Onlar için yaşayın. Şiarınız hep zamanınızı onlar için harcamak olmalı. Bir eser çıkartmak için yaşayın. Bir hedefe ulaşmak için yaşayın. Hep her adımda başka başka insanları mutlu etmek için var olun. O zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu yaşadığınız zaman bizi hatırlayacaksınız. Böyle söylemişti diyeceksiniz. Doğruymuş. Öyle yaptım. Hamdolsun ki ben de mutlular arasına girdim. O zaman siz de başkalarına bunu söylemeye başlayacaksınız. Başkaları için yaşamaları gerektiğini, veren elin alan elden daima Allah katında üstün olduğunu, hayatımızın başkaları için yaşadığımız takdirde bir mana ifade ettiğini, mutluluğu bütün boyutları yaşadığımızı o zaman anlayacağız. Ve zaten o noktada kişi etrafındaki insanlara baktığı zaman böyle olmayanların neden mutsuz olduğunu görür. Onları mutlu etmek için hayatını vakfeder. Ama o kişiler neden mutsuz olduklarını bilemezler. Arkasında başkaları için yaşamak diye bir hedefi olmayan bir insan bir ömür boyu mutsuz olacaktır. Ama ya başkaları için yaşayanlar? Başkalarına mutluluk vererek Allah'ın en mutlu insanları olabilenler, hayatını başkalarına vakfedenler, insanlığa vakfedenler, sevgili kardeşlerim her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki, her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Her birinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Allah Teala'nın huzurunda sizleri selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak, Allah için olmak. İşte Allah-u Teala'nın adına mutluluk dediği şey bu muhtevayı taşır. İnsan olarak yaratılan herkes mutlu olmak hakkının sahibidir. Ama mutlu olmak bir bedelin ödenmesiyle mümkündür. Bedavadan mutluluk vermiyor Allah-u Teala. Bu bedel Allah-u Teala'yı sevmenin oluşturacağı daire içerisinde mutluluğun da oluşmasındaki en büyük hissedardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven kişi, Allah'ı zikreden kişidir. Allah kelimesinin ard arda tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bu sesli zikir veya diye sessiz zikir. Ama burada da zikir yapıldığı bellidir, Allah kelimesi diye tekrar ediliyor. Bir de dudaklarınızı da kımıldatmadan tamamen içinizdeki sesinizle Allah'ı zikretmek söz konusudur.

Üçü de zikirdir. Allah-u Teala tarafından üçü de kabule şayandır. Önemli olan Allah'ı hatırlamanız. Allah kelimesini bu kelimeyi zikrederken duyduğunuz mutluluk ve huzurdur. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir bütün oluşturur insanlar. Aa, siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Neden soruyoruz bunu? Çünkü Allah'a olan sevginizin yüzdesiyle mutluluğunuzun yüzdesi eşittir. Allah'ı seven kişi en çok seven, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Kim daim zikrin sahibi ise o Allah'ı en çok sevenlerin arasındadır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gece uyurken zikirle uyurda sabah uyandığınızda hala zikrin iç niyanızda devam ettiğini yaşarsanız o geceyi siz uykuda olsanız bile zikirle geçirmiş olduğunuz sonucuna ulaşırsınız. Allah Teala ne diyor? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön, ona ulaş. Öyleyse Allah-u Teala'yı zikretmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde muhtevaya baktığımız zaman orada bir dayanılmaz güzellik görüyoruz. Kim Allah ile hangi seviyede hemhal ise, onunla hangi seviyede bir ilişkinin standartlarını taşıyorsa, içindeyse, o seviyenin insanıdır. Herkese göre durum değişir. Ama zikrin 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını teşkil ettiğini mutluluğunuzun ölçüsüyle paralel bir dizayn olarak her zaman değerlendirebilirsiniz. Hiç Allah'ı zikretmeyen bir insan, Allah ile ilişkisi olmayan bir insan hiçbir şekilde mutlu olamaz. Çünkü mutluluk mutlak surette nefsinizin afetlerinin yok olmasıyla paralel bir seyri takip eder. Onun için sevgili kardeşlerimiz Osmanlı'da zikir en büyük ibadetti. Osmanlı bu zikre verdiği önem sebebiyle bir cihan imparatorluğunu dünyadaki en adaletli imparatorluğu kurmuştur. Osmanlı gittiği her ülkeye adalet götürmüştür. Osmanlı gittiği her ülkeye sevgi götürmüştür. Onlar insanları severlerdi.
sevdikleri için onlara kötü davranamazlardı. Kötü davranamamalarının arkasında zaten nefslerdeki afetleri çok zikirle yenmiş olmalarındandı. Herkes ayrı bir tasavvuf dalında ama mutlaka tasavvuftandı. Ayrı ayrı tasavvuf grupları vardı ama herkes bir tanesine intisap ederdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir toplumda Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu ülkelerdeki Hristiyanlar, Museviler, başka dinlerin sahibi insanlar varsa onlar aynı çatı altında mutlaka eşit şartlarda yaşarlardı. Osmanlı fethettiği ülkeleri onları sömürmek için değil, onlara İslam'ı ve adaleti anlatmak ve o ülkede yok olmuş olan adaleti yeniden yerleştirmek üzere bir hedefin sahibiydi Osmanlı. Bu hedef cihangirlik değildi. Ülkeleri fethedip bununla övünmek değildi. Ülkeleri fethedip o insanları da mutluluğa ulaştırmaktı. Çünkü işgal edilen Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilen bütün ülkelerde adalet tam olarak yerlerine oturmuştur. Ve Osmanlı'nın gelişini başka ülkelerin işgaliyle karşılaştıran o ülkenin halkı Osmanlı'ya sevginin ötesinde hayranlık duyardı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzeldi ki. Bu güzelliğin arkasında Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak yatardı. Sevgili kardeşlerim, Avrupa'da çok eserleri var Osmanlı'nın. Bu eserlere baktığımız zaman yapılan camilerin vücuda getirilen sistemlerin hep en güzelini oluşturduğunu görüyoruz. İnsanlığın mutlu olması için Osmanlı tarihi boyunca her şeyi gerçekleştirmiştir. Adalet için yaşamıştır. Ve onu sağlamıştır. İşte Osmanlı'nın torunu olmak, bu sebeple hepimiz için bir şereftir. Sevgili kardeşlerim, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak, bu onca ülkeler arasında Osmanlı'ya has olan bir meziyetti. Arkasında da sadece Allah'a duyulan yakınlık söz konusuydu. Bir küçücük beylikten bir imparatorluğun
oluşması boşuna değildi. Cihan hakimiyeti yetenek ister. Cihan hakimiyeti her şeyden evvel adalet ister. Cihan hakimiyeti sevgi ister. Cihan hakimiyeti adalet ister. Bunların hepsi Osmanlı'nın idarecilerinde mevcuttu. Gittikleri yerlerde sayısız eserler bırakmışlardı. Şu anda tüm kervansaraylar, Avrupa içindeki bütün kervansaraylar Osmanlı'nın Avrupa'ya birer hediyesidir. Ne olmuş yani bu kervansaraylar yapılmışsa? Kervansaraylar insana hizmetin en güzel örneklerini teşkil eder. Orada bir süre 2-3 ay devam ederdi en az. Bir kervansaraya ulaşan herhangi bir kişinin hem atının hem de kendisinin yiyecekleri karşılıksız olarak onlara ikram edilirdi. O çevrede mutlaka bunun gelirini karşılayacak olan, giderini karşılayacak olan zeytinlikler, gelir kaynakları mevcuttu. Bir taraftan zeytinliklerden zeytinler toplanır, satılır. Oradan gelen gelirle oraya gelene kim olduğu sorulmaksızın belli bir süre orada kalması en güzel ikramlarla mümkün kılınırdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı insan sevgisinin bütününe sahipti. Allah'ı seven insanı sever. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dünyada dürüstlüğün en üst boyutlarda sahibi olarak tanınır. Her zaman aynı şeyler söz konusudur. İnsanlar Allah'a ne kadar yakınsa onlardan başka insanlara ulaşan güzellikler o kadar artar. Osmanlı'nın muhtevasında başka başka tasavvuf kollarının arada küçük farklılıklar olmasına rağmen insanları gerçek mutluluğa ulaştıracak olan bütün şartlara ihtiva ettiğini görüyoruz. Her tasavvuf kolu aynı ideallerin sahibiydi. Hedefleri insanları Allah yolunda mutlu kılmaktı. Başka bir yolda mutlu olmanın imkansız olduğunu Osmanlı çok iyi biliyordu. Sevgili kardeşlerim ve Osmanlı tarihi boyunca bu hep gerçekleşti. Her şeyin en güzel olduğu ortamda Osmanlı çınarı en sağlam devlet standartlarını oluşturdu.
adaletin, hakkın bütün boyutlarıyla gerçekleştiği bir dünya nizamı. Bütün bunların oluşmasındaki bağlayıcı faktör ise sevgiydi. Her şey o sevgi çemberinin içerisinde gerçekleşirdi. Sevgili kardeşlerim, her padişahın mutlaka çocukluktan itibaren bir lalası, Allah'ın bir ermiş kişisi mutlak olarak mevcuttu. İşte Fatih Sultan Mehmet babasına soruyor. Sen padişahı alem değil misin? Babası diyor ki öyleyim. Öyleyse diyor, bu diyor beni ne diye dövüyor? Akşemseddin'i gösterip. Onun lalası Akşemseddin. Terbiyecisi. Babası diyor ki beni de döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim, öyle bir nizam ki sadece hayranlık uyandırabilir. Burada her şeyi yerine oturttuğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in nasıl olup da daha 21 yaşındayken Hristiyanlığın bir bölümüyle Müslümanlığı birleştirebildiği, kontrol altına alabildiğini görüyoruz. Eğer zehirlenmeseydi, geçebilseydi mutlaka Kızıl Elma'ya yani Roma'ya ulaşacaktı. O zaman Katolikleri de devrenin içine alacaktı. Böylece Katolikler, Protestanlar ve İslam alemi bir bütün oluşturacaktı. Fatih Sultan Mehmet bunu yapacağı kesin olarak bilindiği için zehirlenerek öldürüldü. Şehit edildi demek daha doğru. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde ceddinize lazım gelen şekilde dikkatle onları çok iyi inceleyerek bakın. İnceledikçe hayranlığınız büyüyecektir. Biz Osmanlı'ya hayranız. Hamdolsun ki tam bir Osmanlıyız. Yani ilk beylikten başlayarak sonuna kadar gelen bütün devirlerde bizim ceddimiz orada mevcut olmuştur. Öyleyse Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Osmanlı'nın başından bugüne kadar gelen kuruluşu anından, Osmanlı'nın varlığı anından bugüne kadar gelen bütün zaman parçaları içinde soyumuzun kimler olduğu bir de soy kütüğüyle kesinleşmiş bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten bir muradımız var. Biz Allah için yaşarız. Ve Allah için ölürüz.
şeytanın karşımıza çıkarabileceği bütün güçlükler bizim için bir şey ifade etmez. Rabbimizi biliriz. Rabbimize hayranız. Bu aşık olmanın çok ötesinde bir olay. Biz bir hiçiz. Sadece Allah için yaşarız. Hiçliğimizi de çok iyi idrak etmiş durumdayız. Ne isterse Allah-u Teala bize yaptırır. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için hizmet etmek, Allah için insanlara Allah'ı öğretmek, onunla vazifeliyiz. Hamd ederiz, şükrederiz. Allah Teala bize tasavvuf terbiyesini aldırdı. Tasavvufa dahil etti. Ve onu yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, dünyada birçok ırk yaşamakta. Hiçbirine karşı bir kin duymayız. İnsanları sevmeyi öğretti Allah-u Teala bize. Ne deniyordu? Yaratılanı seveniz, yaratandan ötürü. Biz de herkese karşı sevgi besleriz. Bir düşmanlık olmadıkça, bize bir düşmanlık olmadıkça bizim kimseye düşman olmamız mümkün değildir. Bize düşman olanları da sevmeyi öğretti Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir insanın hayat standartlarının en güzelinin o olduğunu düşünüyorum. İnsanın Allah için yaşaması. O, başkaları için yaşamayı da muhtevasına alan bir müessesedir. Öyleyse bu istikamette her şey yapılmalıdır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanlara mutluluk vermek olmalıdır. Başka insanları mutlu kılmaya çalışmalısınız. Meyri Vakfı'nın kuruluşundaki gaye budur. Hep bunları söyleriz, bunları anlatırız. İnsanları sevgi çatısı altında birleştirmek temel hedefimiz. Düşmanlık çatısı altında ayırmak değil, sevgi çatısı altında birleştirmek. Öyleyse sevgi varken insanların mutluluğu, huzur içinde yaşaması varken neden sevgisizlik, neden düşmanlık ve bunun arkasından tabiatıyla gelecek olan mutsuzluk? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz için yetecek bir dünya var. Bu dünyada, bu devirde yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kılmış. Öyleyse hedefimiz etrafımıza mutluluk taşımak olmalı.
Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İnsanların mutluluğu için yaşasanız. Her vesileyle acaba ben kime, nasıl, ne yapabilirim ki onları mutlu edeyim diye düşünmek asli unsur olmalı. İnsan en çok mutluluğu başkalarını mutlu ettiği zaman yaşar. Dikkat edin, etrafınızda birçok insan vardır. Her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size de mutluluk verir. Öyleyse herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan, kimleri mutlu edebildiyse onların her birinin mutluluğunun toplamı kadar mutluluk yaşar. Bu karşılıklı Allah Teala'nın bir ihsanıdır, nimetidir, hediyesidir. Kim kime iyilik yaparsa Allah da onun karşılığını mutlaka öder. İşte mutluluk başka insanları mutlu etmekten geçen çok sağlam bir dünya nimetidir. Neden bu nimeti yaşamak varken kin, kıskançlık, haset, Allah'a isyan içerisinde insanlar birbirine düşman oluyor, birbirinin malını çalıyor, hatta birbirlerini öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'tan uzak büyüyen insanlar bu hataları her zaman yapacaklardır. Onun için çocuklarınızı Allah sevgisiyle yetiştirmelisiniz. Onlara sevgiyi öğretmelisiniz. Allah'ın yolunda öğretilen şey sevgidir. Bu yolun dışında ise sadece nefret öğretilir. Sevgili kardeşlerim, Hristiyanlığı incelediğiniz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görürsünüz. Delilleri elimizde. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a ulaşması, nefsin Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a kul olması, nefsin Allah'a kul olması, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane safa. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. 4 tane de teslim. Sonuç mu? Sonuç 7 safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu bu dizayn içerisinde insanların bir sevgi sahanı içinde başka insanlara yaklaşması söz konusu olmalıdır. Eğer severseniz sevilirsiniz. Neden sevilmiyorum diye düşünenler varsa şu anda bizi dinlerken, çünkü siz başka insanları, iki tane alternatif var. Ya sevmiyorsunuz veya seviyorsunuz ama sevginizi onlara gösteremiyorsunuz. Başkalarının iyiliği için, başkalarının huzuru için, başkalarının mutluluğu için yaşayan bütün insanlar hep etrafındaki insanlarla ilişkilidir. Onlara nasıl yardım edebilirim diye bir sağlam düşüncenin arkasından koşarlar. Onların herkes dostudur. Ve onlar herkese dosttur. Hiç düşmanları olmaz mı? Olur. Ama onlar ancak Allah'ı tanımayanlardır. Şeytanla ilişkileri Allah'tan çok daha yakın olanlardır.
Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, düşünün bir defa bize ne kaybettirir ki? Madem ki Allah'ın kanunu sevenin sevilmesi, ötesi sevginin hissettirilmesinde büyük fayda var. Ve başka kalpler onları sevdikçe sevdiğinizi bütün konuşmalarınızda, münasebetlerinizde ispat ettikçe daha çok, daha çok, daha çok sevildiğinizi göreceksiniz. Ve siz de onlar sizi sevmeye başladıktan sonra daha çok onları seveceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. İşte sizin için her türlü kötülüğü düşünebilen insanları da sevebiliyor musunuz? Onları bir düşman gibi görmemeyi Allah size nasip ediyor mu? Sevgili kardeşlerim, hesaplar insanla insan arasında görülmez. Hesaplar insanla Allah arasında görülür. Öyleyse herkes şu dünya hayatını yaşarken başkalarına karşı davranışlarında hangi yanlışları yaparlarsa onların hesaplarını Allah'a vermek mecburiyetindeler. İkinci bir alternatif yok. Çünkü sistem otomatik çalışır. Her kötülük yapan insan mutlaka derecat kaybeder. Her iyilik yapan insan mutlaka derecat kazanır. Allah'ın emirlerini yerine getirilmesi derecat kazanmak olduğu gibi yasaklarının yapılmaması da insana derecat kazandırır. Öyleyse her cepheden ya Allah ile olacaksınız, Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz, yasakları işlemeyeceksiniz veya şeytan için Allah'ın emirlerini yerine getirmeyeceksiniz, yasakları da işleyeceksiniz. Bu sohbeti dinleyen bütün kardeşlerimizin Allah için olması söz konusudur. Eğer bizim gerçekten kardeşimizse, evladımızsa, o bu anlattıklarımızın künhüne varmıştır. Ve de bu muhtevada yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, başka bir alanda mutluluğu kimse yaşayamaz. Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarına riayet etmedikçe hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Allah herkesin mutlu olmasını hedef aldığı için bütün insanların o hedefe ulaşacak şekilde Tevrat'ı indirmiş. O hedefe ulaşacak şekilde İncil'i indirmiş. O hedefe ulaşacak şekilde Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. İncelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safa ve 4 teslimi bütün özellikleriyle tespit ettik. Hiç kimse bunlar Tevrat'ta yoktur, bunlar İncil'de yoktur, bunlar Kur'an-ı Kerim'de yoktur diyemez. Bütün bilgiler, ispat vasıtaları elimizde. Burada bulunduğumuz çevrede Norfolk'ta kardeşlerimizin 500'den fazla, zaten hepsi o kadar, bütün kiliseleri ve sinagogları dolaşarak ulaştıkları sonuç 7 safa ve 4 teslimin onların kendi dinlerinde de ayrı dinler zannettikleri kendi dinlerinde de mevcut olduğunu
onları ispatıyla gerçekleşmiştir. Burada, Norfolk'ta İslam, Hristiyan ve Musevi dinlerinin bütün mensuplarına birer birer ulaşıldı ve hepsi 7 safı ve 4 teslimin kendi dinlerinde de mevcut olduğunu gördüler. Ve de hepsi 7 safı ve 4 teslime sarıldılar. Ne oldu? Burada Norfolk'ta bir sulh ve sükun kuruldu. İşte sevgili kardeşlerim, o sulh ve sükunun arkasında kardeşlerimizin gayretleri var. Ve Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil, 7 safa ve 4 teslimi son derece açık bir biçimde ihtiva ediyor. Her din konusunda o konunun, o dinin sahiplerine kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimin ispatı söz konusu oldu. Sonuç muhteşem. Bir dostluk hem Musevilerle hem Hristiyanlarla İslam arasında kurulmuş durumda. Öyleyse Allah-u Teala'ya neden bu kadar çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz? İşte üzerimize düşen vazife buydu. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bu konuda büyük fedakarlıklarla çalıştılar. Buradaki kardeşlerimizle birlikte ve çok kısa bir zaman devresi içinde mevcut bütün kiliseleri ve Musevilerin ibadet yerlerini dolaşarak hepsiyle ayrı ayrı antat kaldılar. Başardılar. Dünya sulhünün ilk adımı burada atıldı. Bu bütün dünyaya bu konunun ulaşması için bir başlangıç noktasıdır. Neticede fizik standartlarda görüldü ki, evet dinler yoktur, sadece Hazreti İbrahim'in halif dini vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam dini, yani Hanif dini de Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, hepsi Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dinidir. Aralarında dinin temelleri dikkate alındığında hiçbir farklılık yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini aynı zamanda İslam dinidir. Ondan evvel Hazreti İsa'nın dinidir. Ondan evvel Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti Musa'dan evvel de Hazreti İbrahim'in dinidir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Yani sana ve senin sahabene de şeriat kıldık. Buyuruyor Allah-u Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın dine. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye ifadesi, dinin daima kıyamda kalmasını ifade eder. Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dinin kıyamda olan kayyum din olduğunu söylüyor. Ezeli ve ebedi din olduğunu söylüyor. Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala diyor ki Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dini ayakta tutmak üzere. O din ki kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede devam edecek olan dindir. Sen Hanif'sin ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Allah'ın ne Hanif fıtratıyla yaratmasında ne de dinin kayyum olmasında bir değişiklik göremezsin. Hem insanlar Hanif diniyle yaratılır, Hanif fıtratıyla yaratılır, hem de din Hanif dinidir. Allah'ın ne dini değiştirmesi mümkündür, ne de insanları değiştirmesi söz konusudur. İkisini de değiştirmeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. İşte görüyoruz ki asıl olan bir tek şeriattır. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatıdır. İnsanlar da Hanif dinine, dini üzerine Hanif olarak yaratılmıştır. Din de sadece ve sadece Hanif dinidir. İslam dini de Hanif dininin ta kendisidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman gördüğümüz şey gayet açık. Üç esas söz konusu. Bir, dinin Allah'ın tekliği. Birincisi Allah'ın tekliği. Vahdet. İkincisi tek bir din. Tek birinin etrafında toplanan insanlar Allah'a ulaşmayı dinlemekten irade teslimine kadar geçen her şeyi Allah'a teslim etmek üzere
Allah'a ulaşmayı dileyen insanların tek bir fırkayı oluşturması, tevhid. Bu ikinci faktör. Birinci faktör vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci vahdet, ikinci faktör tevhid. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek bir topluluk. Üçüncüsü ise teslim. Ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bu tek dinin Allah'ın değişik zaman aralarında Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği Tevrat, İncil ve Kur'an'ın temelde aynı kitaplar olduğunu sizlere ispat etmek için buradayız. İslam dininin özelliği 7 safa ve 4 tane teslimdir. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. Birincisi 3. basamak, ikincisi 14. basamak. Üçüncüsü ruhu Allah'a hayattayken ulaştırıp teslim etmek. Dördüncüsü fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ruhun teslimi 22. basamak. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Beşincisi nefsin teslimi 26. basamak. Sonra kişinin irşad olması 27. basamak ve irşad makamına tayin edilmesi, başkalarını irşad etmekle görevli oluşu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala kişiyi irşad makamına tayin ediyor 7. kademede. Şimdi bakıyoruz Kur'an'da acaba bunların hepsi farz kılınmış mı? Bakıyoruz ki hepsi farz. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ayet-i Kerime devam ediyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte burada tek dinin esası çıkıyor ortaya. Bir, fırkalara ayrılanlar var. O tek dinin dışında kalan, çeşitli dinlere ayrılmış olan insanlar bugün 72 inanç çeşidi bulunmuş vaziyette dünya üzerinde. Ama Rabbani, ama Zulmani toplam olarak 72 tane inanç söz konusu. Şimdi İslam dininin temelini Kur'an-ı Kerim oluşturur. Her şey Kur'an'a dayalıdır. Ve bakıyoruz ki birinci safa Allah'a mülaki olmayı dilemek Kur'an'da farz kılınmış. Söylediğimiz ayet Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O kadar mı? Hayır. Zümer 54'te de Allah Teala ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor. Ona Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır 14. basamakta. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Kişinin mürşide tabiyeti farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Maide 35'te
Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Bir defa daha takva sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Yani mürşidinize ulaşıp ona tabi olun diyor Allah Teala. Peki demek ki mürşidimize ihsanla tabi olmak üzerimize farz. Kimdir mürşidine ihsanla tabi olanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar mürşitlerine ihsanla tabi olanlardır. Ne olur sonra? Allah-u Teala bizim üzerimize rahim esmasını tecelli eder ve 7 tane gök katını ruhumuza açıktır. 7. gök katını aşan ruhumuz sitetli müntahadan Allah'a doğru yükselerek Allah'ın zatında yok olur. Peki Allah'a mülaki olmak farz mıdır? Allah'a ulaşmak farz mıdır? Evet, Allah'a ulaşmak, Allah'a kavuşmak üzerimize farzdır. İşte Allah Teala bunu farz kılıyor. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demin geçen Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enî bilâ rabbikum ve eslimu lehu diye devam ediyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Önce ruhun teslimi söz konusu olduğuna göre burada 4 teslim de ifade ediliyor. Ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi. Ruhun teslimi bu ayet-i kerimeyle farz kılınmış.

Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona ulaştırırlar diyor. Allah Teala'nın ruhu Allah'a ulaştırmayı emrettiği burada açık bir şekilde yer almış. Öyleyse Allah'a ruhun ulaştırması üzerimize farz. Peki sonra ne oluyor? Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuz Kur'an-ı Kerim'de Ademoğulları diye geçiyor. Ve bakıyoruz Allah Teala ya ey Ademoğulları diyor ben sizlerden ahd almadım mı? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Hepimizden Allah-u Teala fizik vücutlarımızdan Allah'a kul olacağına yani Allah'a teslim olacağına dair kesin yemin almış, ahd almış. Demek ki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi de farz. Peki nefsimizin Allah'a teslimi farz mı? Nefsimizin de Allah'a teslimi farz. Nefsin teslimi ululelbap olmakla mümkündür. Kim ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah'ı zikrederse o zaman nefsin kalbinde hiçbir afet kalmayacak ve nefs Allah'a teslim edecektir. Kişi ululelbap olacaktır. İşte ululelbabın tarifi li ulil elbab yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Li ulil elbab yezkurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulil elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Peki üzerimize farz mı? Nisa suresi 103. ayet-i kerime de Allah Teala diyor ki: Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Daimi zikre ulaşmak üzerimize farz. Daimi zikre ulaşanların adı ulul elbab. İşte bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Ama önemli olan şu anda konumuz Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Açık bir şekilde Allah-u Teala daimi zikri üzerimize farz kılmış. Peki bundan sonraki safha irşad olmak, muhlis olmak üzerimize farz mı? Beyne suresi 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru onlara emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullâhe Allah'a abd olmak için, kul olmak için. Liyabudullâhe muhlisine, muhlisler olarak. Lehuddine, onun dininde. Hünefaye, hanifler olarak. Hanifler olarak nefsin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor Allah Teala sahabe için. Ve bu emir herkes için geçerli. Kur'an-ı Kerim bunu muhlis olmayı üzerimize farz kılmış. Peki ondan sonraki kademe, ondan sonraki kademe irşat makamına tayin kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi yani bir hakkın takvaya, hakka tukati takvaya ulaşması. Farz mı? Âl-i İmrân 102'de Allah Teala diyor ki onlar yani sizden evvelkiler nasıl bir hakkın takvaya, hakka tukati takvaya ulaşmışlarsa siz de onlar gibi olun. Siz de hakka tukati takvaya ulaşın. Öyleyse bu bapta Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safhanın

7'sinin de farz kılındığını açık bir şekilde Allah Teala ifade ediyor. Şimdi ne diyordu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya hangi şeriatı vermişsek sana da aynı şeriatı verdik diyor Allah Teala. İşte şimdi bakıyoruz Allah Teala acaba 7 safayı Hazreti Musa'ya ve ona tabi olanlara Tevrat'ta farz kılmış mı? İşte farz kıldığının kesin işaretlerini taşıyan Tevrat'taki ayetler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Samuel 7 numaralı chapter ve 3 ve 4. ayetler. Samuel İsrail halkına şöyle dedi. Eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye niyetliyseniz, yani Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, yabancı ilahları ve tanrıça Aştoret'in putlarını aranızdan kaldırın. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında nasıl insanlar putlara tapıyorsa, o zaman da tanrıça Aştoret diye bir kadın tanrıya tapıyorlarmış, tanrıçaya. Onun putları. Kendinizi Rab'be adayıp yalnız ona kul olun. Sadece dilemek değil, niyetli olmak değil, dilemek değil, Allah'a kul olmayı da ifade ediyor. Zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse dediği anda Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur. Ve Allah Teala zaten bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Nisa 58'de Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte sadece Allah'a kul olun. Rab de sizi Filistinlilerin elinden kurtaracaktır. Bunun üzerine İsrailler Baal'in ve Aştoret'in putlarını atıp yalnızca Rab'be kul oldular diyor Allah Teala. Samuel 7. chapter ve 3 ve 4. ayetler. Mürşide tabi olmaya geçiyoruz. Acaba Tevrat'ta mürşide tabi olmak farz mı? Sayılar. Surenin adı Sayılar, ayet numaraları 17 ve 29. 17 diyor ki, ben inip seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Halkın yükünü tek başına taşımaman için sana yardım edecekler. Senin üzerindeki ruhtan alıp diyor. Hazreti İsa'nın üzerindeki ruh kendi ruhuydu. O ruhtan ötekilere de verecek. O ruh diğerlerinin de başında olacak. Nasıl şimdi devrinin ruhu tabi olan herkesin başının üzerine otomatik olarak gidiyorsa, aynı ruhsa, bütün devirlerde sadece devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde olursa, o devrin imamı peygamber olabilir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin elbette imamıydı peygamber olarak. Onun ruhu geliyordu. Bütün zamanlarda sadece devrin imamlarının ruhu kişilerin başının üzerine gelir yerleşir.
Ama Musa, sen benim adıma mı kıskanıyorsun diye yanıtladı. Sen benim adıma mı kıskanıyorsun demiş Hazreti Musa Allah-u Teala'ya. Keşke Rabbin bütün halkı peygamber olsa da Rab üzerlerine ruhunu gönderse. Peygamberin başının üzerindeki ruh kendi ruhudur. Kim tabi olursa o ruh da mutlaka o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Neyle gerçekleşir bu? Kim mürşidine tabi olursa devrin imamının ruhu derhal bu kişinin başının üzerine gelir. İşte Allah Teala Secde 24'te bunu söylüyor. Diyor ki Mücadele 22'de Secde 24'te Allah Teala devrin imamlarından bahsediyor. O değil ayet-i kerimemiz. Mücadele 22. Biz diyor onların üzerlerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Burada peygamber devrin imamı ve onun ruhu herkesin başının üzerine gönderiliyor. Kur'an-ı Kerim'dekine paralel bir ayet-i kerime. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Gördük ki, mürşide tabi olmak da ruh kişinin başının üzerine geleceği cihetle farz kılınmış. Tevrat'ta ruhu Allah'a teslim etmek farz mı? Mezmurlar ve 30 numaralı bölüm. Tanrı'nın yolu kusursuzdur. Rabbin sözü arıdır. O kendisine sığınan herkesi, herkesin kalkanıdır. Kim Allah'a sığınmışsa, Allah onun koruyucusudur. Onu her türlü problemden korur diyor. Bu Allah'a sığınmak demek, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a sığınması. Yani Allah meaptır. Kim meap, sığınak olan Allah'a ruhunu ulaştırır da ruhu Allah'ın zatında yok olursa o kişinin adına evvab denir Kur'an-ı Kerim'de. Bu meaba sığınmış, sığınağa ulaşıp sığınmış manasına gelir. Ruhu Allah'a ulaşıp teslim olmuş kişiyi anlatır. Mezmurların 30 numarasında bu olay var. O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır. Kişi Allah'a ulaşmış ve Allah'a sığınmış. Fizik vücudu teslim etmek farz mı Tevrat'ta? Tesniye 20 ve 21. ayetler. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun bu 20. 21'de komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Bunları yapabilecek olan kişi fizik vücudunu teslim etmiş kişidir ve bunları yapabilme emri açık bir şekilde veriliyor. Yani fizik vücudunu teslim et ve böyle böyle böyle ol diyor Allah Teala. Yalan yere tanıklık etme. Fizik vücudunun arzu duyacağı şeylere karşı temkinli ol. Fizik vücudunu kontrol altında tut. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi bu self kontrolün sahibidir. Demek ki fizik vücudun teslimini de Allah Teala
bu tesniye 20 ve 21 ile emretmiş oluyor Tevrat'ta. Nefsi Allah'a teslim etmek, nefsin teslimi. Mezmurlar, 51 numarayı taşıyor mezmurlar. Orada 10. ayet. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et, yeniden kararlı bir ruh var et içimde diyor. Temiz bir yürek yarat. Nefsin kalbinin bütün afetlerden kurtulması, başlangıçta kapkaranlık olan, %100 afetlerle olan nefsin %100 hasletlerle donatılıp tertemiz olması hali. İşte buna nefs tasfiyesi diyoruz. Nefsimiz ancak bu noktada Allah'a teslim olur ve nefsi Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. Ayrıca yeniden kararlı bir ruh var et içimde demekle nefsin ruh haline gelmesi de ifade ediyor. Biliyorsunuz ki ruhun daima kalbi hasletle, faziletlerle %100 doludur. Nefsin kalbi hasletlerle doludur. Faziletler nefsin kalbinin zamanla doldurulacağı güzellikler, fazıllar adını taşır. Ama ruhun kalbi hasletlerle doludur. Hiç değişmez ruh. Hep iç dünyası hasletlerle doludur. Yani bu temiz bir kalbi ifade eder. Nefsin kalbi ruhta, ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur ve onun tertemiz bir kalbi olduğunu ifade eder bu. Nefsin kalbini de öyle yaptığınız zaman nefsin kalbini tertemiz yapıyorsunuz. Ve böyle olduğu zaman nefsiniz ruh hüviyetine bürünüyor. Allah-u Teala da burada yeniden kararlı bir ruh var et içimde diyor. Yani hasletlerle dolu olmasa da fazıllarla dolu, faziletlerle dolu olan, aynı hüviyette olan bir nefs. Öyle bir nefs ki bu ruh hüviyetinde ve kararlı bir ruh diye ifade etmiş Allah Teala. Son derece açık ifade. Bir kişinin irşad olması, o da mı farz? Tevrat'ta yani 6. safa irşad olmak. Allah Teala diyor ki Yeremya 7'de ne mutlu Rabbe güvenen insanı, insana. Güveni yalnız Rab olana. Bir insanın Allah'a güven duyabilmesi, onun irşad, güvenin %100 gerçekleşebilmesi, onun irşad olmasına bağlı. Kişinin irşadını tamamladığı yer, Allah'a güveninin %100'e ulaştığı yerdir. Burada irşad olma noktası kesinleşmiş. Ve 7. safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Daniel 3. Bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Bilgeler gök kubbe gibi parlayacaklar. Yani gökyüzünde yıldızlar nasıl parlıyorlarsa öyle parlayacaklar. Birçoklarını doğruluğa döndürenler. Yani başkalarının nefs tezkiyesi yapmasına sebebiyet verenler. Bunlar elbette mürşitler ve onlar sonsuza dek parlayacaklar diyor Allah Teala. Burada Allah Teala irşat makamına ulaşıp teslimiyetini tamamlamış birisinden bahsediyor.
iradeyi Allah'a teslim etmedikçe bu noktaya gelmek mümkün olmadığı cihetle Daniel'in 3. chapter'ı sahabeye ne sallallahu teala benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Onlarla yol bulurlar, yollarını tayin ederler, hidayete ererler diyor Allah Teala. Tıpkı onun gibi burada da bilgeler dediği irşat makamının sahipleri, iradelerini Allah'a teslim edenler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de nasıl farz kılınmışsa 7 safa Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemekten başlayıp Allah'a iradeyi teslim etmekle noktalanan 7 safa gördük ki Tevrat'ta da farz kılınmış. Şimdi geliyoruz İncil'e. Acaba İncil'de de farz mı? Birinci safhadan başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyin diyor Allah Teala. Size verilecek. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşacaksınız. Arayın. Bulacaksınız. Kapıyı çalın. Size açılacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kapıyı çalmaktır. Kapı açılınca da ruh Allah'a ulaşacaktır. Çünkü her dileyen alır. Arayan bulur. Kapıyı çalana kapı açılır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kapıyı çalmaktır. Allah kapıyı açacaktır ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İfade dileyin diyor size verilecek. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah sizi kendisine ulaştırsın diyor Allah Teala. Matta 7 ve 8. İkinci safha 14. basamak mürşide tabi olmak. Matta 1, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 17. Bakalım ne diyor? Mürşide tabi olmayı hangi standartlarda anlatmış İncil? O günlerde vaftizci Yahya, tövbe edin, göklerin melekutu yakındır diye Yahudiye çölünde vaaz ederek meydana çıktı. Kim bu? Vaftiz eden Yahya, Hazreti Yahya. Nitekim Peygamber İsa'ya İşaya aracılığıyla söz edilen kişi Yahya'dır. İşaya şöyle demişti, çölde çağrının sesi, Rabbin yolunu hazırlayın. Onun yollarını düz edin diye sesleniyor. Günahlarını itiraf ediyor. Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Yahya herkesi vaftiz ediyordu. Bizim mürşide tabiyetimizle aynı hüviyet. Mutlaka boy abdesti almak lazım mürşide tabiyet sırasında. Da nehre bütün vücudunu sokup bir boy abdesti aldırdıktan sonra tabiyetini tamamlıyor. Günahlarını itiraf ediyorlar. Yahya tarafından vaftiz ediliyorlardı. Yani el öptürülüyorlardı. Tabiyet gerçekleştiriliyordu. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Ruhul Kudüs'le ve ateşle vaftiz edecek. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Cilile'den Şeria'ya Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya? Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi.
İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdi bırak. Çünkü her salahı öylece yerine getirmek bize gerektir. O zaman Yahya onu bıraktı. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Burada Hazreti İsa'nın açık bir şekilde Hazreti Yahya'ya tabi olduğunu görüyoruz. Hazreti Yahya'nın tabiyet işlemini zaten devam ettirdiğini görüyoruz. Demek ki vaftiz olmak dedikleri şey aslında boy abdesti alarak bir mürşide mutlak olarak tabi olmak. Bizdeki boy abdestine paralel şey bütün vücuduyla suya girip hiç açık yer kalmadan bütün vücudunun suyla ıslanması. Üçüncü safa ruhu Allah'a teslim etmek. Acaba İncil'de de farz mı? Resuller onun 19. çaptırı öyleyse günahlarınızın silmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Yani ruhunuzu Tanrı'ya, Allah'a ulaştırın. Ruhunuzu Allah'a geri döndürün. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Fecr suresi 28. ayet-i kerimesi. Burada da ve Tanrı'ya, Allah'a dönün, geri dönerek ona ulaşın diyor. Luka 16'da İsrailoğullarından birçoğunu tanrıları olan Rab'be döndürecek diyor. Tanrıları olan Rab, Allah, Allah'a döndürecek ruhlarını Allah'a ulaştıracak. Fizik vücudu teslim etmek farz mı? İncil'de de farz mı? Korintoslulara mektup, 6. mektupta 19 ve 20 numaralar. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Tanrı'dan aldığınız diyor, Allah'tan aldığımız insanların içindeki kutsal ruh. Ne diyordu Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'de? Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. İşte üfürüldüyse içimizde, burada da açık şekilde bedeninizin Tanrı'dan aldığınız, Allah'ın size üfürdüğü ve içinizde olan, sizin içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz diyor. Yani o mekanın içinde ruhunuz. Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız, bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin diyor. Aslında bu içimizdeki ruhu Allah'a ulaştırmak ve bedenimizi yüceltmek, fizik vücudumuzun Tanrı'yı bedeninizde yüceltin ifadesi, fizik vücudumuzun Allah'a layık bir noktaya ulaşmasını ifade eder. Ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete ulaşırsa, o zaman bu neticeyle karşı karşıyayız. Tanrı'nın, Allah'ın bedenimizde yücelmesi o zaman söz konusu olur. Fizik vücudumuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen birisi ise, artık o, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet taşır. Beşincisi, nefsi Allah'a teslim etmek. Romalılar 18. Günahtan özgür kılınarak salahın köleleri oldunuz. Bu arada günahtan özgür kılınmak demek artık günah işlemeyecek olan bir hüviyette olmak demek ve salihlerden
olmak istikametinde ilk adımı atmış olmak. Daimi zikrin sahibi olan kişi nefsini Allah'a teslim etmektir. Ulul elbab noktasında bir gelişi ifade eder. Kişinin nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ve artık o Allah'ın emrettiklerini yerine getirecektir, yasak ettiklerini yapmayacaktır. Çünkü nefsinde afetler artık yoktur. İrşada ulaşmak, yani irşad olmak, ne mutlu halim olanlara, hilm sahibi olanlar, muhlis olanlar demek. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Markos 30 ve 33. 30. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle sev. İrşad olan kişi Allah'ı sever, hem de çok sever. İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha önemlidir. Bir insanın bütün yüreğiyle Allah-u Teala'ya sevmesi, onun irşad olduğunu gösterir. Yani muhlis olduğunu, halis olduğunu ifade eder. Ve yedinci safa, iradeyi Allah'a teslim etmek, o da İncil'de farz. Matta 8. Mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler. İşte kim iradesini Allah'a teslim ederse, o kişiye Allah mutlaka zatını gösterir. Onlar rüyetullah olanlardır, Allah'ın zatını görenlerdir. İşte Matta 8'de, ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler. Allah'ı görecek seviyede yüreği temiz olanlar, selam makamının 5. kademesine çıkan, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Luka 27, 28, 29'da da Allah Teala şöyle söylüyor, 27 ve 28, ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum, düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, sizi lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. 29, bir yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Babanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Burada Hazreti İsa'nın emrindekilere verdiği nasihat söz konusu. Düşmanları sevebilmek, nefret edenlere iyilik yapabilmek, lanet edenlere iyilik demek, hakaret edenler için Allah'a, onların affı için dua etmek, bu ancak iradesini Allah'a teslim eden birisi için mümkündür. Buradaki Matta 8'deki ifade kesin olarak iradeyi Allah'a teslim etmenin delilini vermiş. Bu delil Allah'ın kalp gözüyle görülmesidir. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, yani kalbini temizledikten sonra 19 kademede müzeyyen kılanlara, yüreği temizden Allah Teala'nın muradı bu. Onlar Allah'ı görecekler diyor. Salah makamının irşat kademesine ulaşanlar, iradelerini Allah'a teslim edenler mutlaka Allah'ın zatını görenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala 3 kitapta da, Kur'an'da da, ondan evvelki İncil'de de, ondan da daha evvelki Tevrat'ta da 7 safhanın 7'sini de insanların üzerine farz kılmıştır. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Dinler yoktur. Din vardır. İşte bu 3 dinden de evvel olan Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Hanif'sin diyor.
Hanif olarak veçhene dine doğrultuyor. İnsanları Allah Hanif fıtratıyla yaratır. Dini de Hanif dinidir. Bu din ezelidir ve ebedidir. Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin, ne de insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür. Hem din kıyamete kadar Hanif din olarak kalacaktır, hem de bütün insanlar kıyamete kadar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Yani Hanif fıtratı demek, Allah'a ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin teslim edilebilmesini sağlayan fıtrat, yaratılış demek. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhu Allah'a, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir güzellikler demeti. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Demek ki üç dinin üçü de bunların esas kitapları olan sırasıyla Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de indiriliş sıralarına göre konuştuk. Birbirinin aynı esasları ihtiva etmektedir. Yedi safhanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de farzdır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada sona erdi. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır. Ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek, bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın beş şartı. Beş şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ki Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler ve Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar Allah'a ve onun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hazreti Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da buzayı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hazreti Musa'ya apaçık sultan, güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı Tur Dağı'nı onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara, bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara, cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak, kesin söz aldık. Fakat bu ceza, onların misaklarını naksetmeleri, bozmaları ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların kalplerimiz örtülü sözleri sebebiyledir. Hayır, tam aksi. Allah küfürlerinden dolayı onların kalplerinin üzerini mühürledi. Böylece onların pek azı hariç iman etmezler, edemezler. Ve onların inkarları ve Hazreti Meryem'e olan sözleri çok büyük iftiradır. Ve onların muhakkak ki Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler, ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Ve o, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle, kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu, ondan, ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba, faiz almaları, ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, işte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya, Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik. Ve daha önce sana kıssa etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hazreti Musa'yla kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenleri ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder, ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve bu Allah için kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hak ile gelmişti. Öyleyse aminu olun, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkar etseniz bile, yeryüzünde ve göklerde olanlar, her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs, onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır. Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise, onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale, anne ve babası ve çocuğu olmayan kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin erkeğin ölümünde onun çocuğu yoksa ve kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun ölen kız kardeşinin oğlu yoksa, o erkek kardeş ona kız kardeşe varis olur. Fakat eğer iki kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman iki kız kardeş payı kadarı erkeğindir. Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir.
1: Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Yaptığınız akitleri yerine getirin ve ihramdayken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediği şeye hükmeder.
0: Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haram aya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı, boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin. Ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından, çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır.

Ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmeksizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır.

Ey amenu olanlar! Allah'a yaşarken ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza mesedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz o takdirde iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, muhakkak ki o göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O, takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah, amenu olup, ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaat etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat.

Dan minsak almıştı. Ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala, eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve Resullerime iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz Nasara'yız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan, kendilerine hatırlatılan şeyden bir pay almayı nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri! Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Andolsun ki muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse, Allah'tan bir şeyi önlemeye kimin gücü yeter? Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O dilediğini yaratır, Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve onun sevdikleriyiz dediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz onun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitap ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde, aralarının kesildiği zamanda, sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir Resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın. Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz. Dediler ki, ey Musa! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz dediler.

Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme. Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi. Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Gerçekten benim günahımla kendi günahını yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Ve zalimlerin cezası işte budur. Bunun üzerine nefsi onu kardeşini öldürmeye kandırdı, kolay ve zevkli gösterdi. Böylece onu öldürdü. Sonra hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular. Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ve ahirette ise onlara büyük azap vardır. Onları sizin yenerek ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah'ın gafur, mağfiret eden olduğunu, rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler. Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğini azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir.

Ey Resul! Ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerden, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler. Ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler, sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse, o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan, artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan, o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, muksitin, adil olanları sever. Ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanındayken, seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar, Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar kafirlerdir. Onun içinde Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed! Sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse, o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler!
Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler. Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir, alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve amenu olup namazı kılan, zekatı veren kimselerdir ve onlar rükû edenlerdir. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amenu olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır, onlar galip olanlardır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve de kafirleri, veliler, dostlar edinmeyin. Ve eğer müminlerseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman, onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle: ey kitap ehli! Bizi sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman iman ettik dediler. Oysa onlar küfürle girip küfürle çıkmışlardır. Ve Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı,
elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli, Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış, muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kâfirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa, onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz, İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde, nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı, bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki, muhakkak ki Allah, o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih, Hazreti İsa onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa, o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür, üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır. Ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka elim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl Allah'tan döndürülüyorlar? De ki, Allah'tan başka size zarar ve fayda, yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah, o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Hazreti Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye, mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü! Onlardan birçoğunun kâfirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün.
Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azap içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebiye, Peygamber'e ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından amenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aa, bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz. Takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek. Mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. Sizlere Nebe suresinin 38 ve 39. ayetlerini sunmak istiyoruz bugün inşallah ayetlerin sırları bahsinde. Allah Teala buyuruyor ki yevme yekümür ruhu el melaiketu saffa la yetekellemune illa men ezine lehur rahmanu ve kale sevaba. Yevme, gün, o gün. Yekumur ruhu. Ruh bulunur. Hazır bulunur. Vel melaiketü ve melekler safa, saf saf olarak.

O gün melekler ve ruh saf saf olarak hazır bulunurlar. Bir tane ruh ve melekler. Bu size neyi hatırlatıyor sevgili izleyenlerimiz? Bir ruh, bir de onun etrafındaki melekler. Evet, arşı tutan melekler ve devrin imamının ruhu hazır bulunurlar. La yetekellemune. Kimse konuşmaz. İlla hariç men, o kişi ki ezine, izin verilmiştir. İzinlidir. Lehur Rahmani. Onun için Rahman'ın izin verdiğinden başkası konuşamaz. Konuşmaz, konuşamaz. Sadece Allah'ın izin verdiği, Rahman'ın, Allah'ın izin verdiği kişi konuşur. Ve bu kişi ve kale ve söyler sevaba, sevap söyler.

etrafındaki meleklerle ruh dendiği zaman bir açık olay vardır. Bir tövbe merasimi söz konusu. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Sadece dileyenler için geçerli bu. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala ona bütün kapıları açmıştır. Bu kişi Allah Teala tarafından yardım almıştır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözleri onu irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. İrşat makamının söylediklerinin işitmeyen kulakları ve işitme hassası açılmıştır. İrşat makamının sözlerini işitir olmuştur. Ve irşat makamının söylediklerini idrak etmeyen kalbi ve idrak hassası açılmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişilerde gerçekleşebilir bu. Nerede Allah Teala meleklerden ve meleklerin etrafındaki bir kişiden bahsediyorsa, o arşı tutan meleklerle onun o meleklerin bulunduğu yerde var olan devrin imamının ruhundan bahsediyor. Devrin imamının ruhu orada indihaldedir ve arşı tutan meleklerle beraberdir. Biliyorsunuz ki indihilahide devrin imamının ruhu içinde olmak üzere tahtlar vardır. Bu altın olan tahtlar boşlukta durur. Ve insanların normal bakışlarla arşı tutan meleklerin onları tuttuğunu göremezler. İşte o tahtlardan bir tanesi devrin imamına aittir. Biliyorsunuz ki devrin imamı Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan huzur namazının imamıdır. Bu görev nebilere ait olan bir görevdir. Peygamberlere ait olan bir görevdir. Son peygamber ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala onun için buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. Nebilik onun da onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle hitama ermiştir. Sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir şekilde geliyor. Orada arşı tutan melekler, o meleklerin tuttuğu tahtın üzerinde de her devirdeki o devrin imamı oturur. Huzur namazında arkasında Hazreti İsa da olur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
Efendimiz'de olur. Peygamber Efendimiz.

Açlıktan melekler de hep dua ederler. Tabi olan kişinin günahlarının affedilmesi için ve sevaba çevrilmesi için. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala açlıktan meleklerden o ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor. Diyor ki tövbe edip de mümin olan, imanı artan mümin olanların onlara mağfiret eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arş'tan meleklerle beraber bunu söylüyor Allah-u Teala'ya. Onların günahlarına mümin olanların, böylece mümin olanların günahlarını mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Bir tövbe merasiminin sonucuna baktığımız zaman Allah Teala böyle bir tövbe merasimi olduğu zaman o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun geldiğini ve kalbine iman yazıldığını söylüyor. Onların kalplerinin içine iman yazılır ve üzerlerine, başların üzerine devrin imamının ruhu gelir.

Allah Teala Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde de devrin imamının ruhunun geldiğini, o kişinin ruhuna Rabbine geri dön emrini verdiğini ifade ediyor. Bütün insanlar doğunca Allah Teala onların içine ruhundan üfürür. Bu üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve o ruhun mutlaka Allah'ın zatına geri dönmesi söz konusudur. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Ruh Allah'ın ruhudur. Ve Rabbine mutlaka geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın ayetleri her zaman bütünün bir parçasını oluşturur. İşte kimin başının üzerine böyle bir ruh gelirse, o ruhun gelmesi o kişinin evvela Allah'a ulaşmayı dilemesine, sonra da hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istemesine, Allah'ın da ona mürşidini göstermesinden sonra Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmasını ve onun önünde diz çöküp tövbe etmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir tövbe merasiminde ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, ana dergaha ulaşır. Fizik vücutta artık ruh mevcut değildir. Geriye kalır nefsle fizik vücut. Artık o kişinin ruhu var mıdır? Allah'tadır. Ama başka bir ruh vardır. İçinde değil, başının üzerinde yere paralel olarak uzanan devrin imamının ruhu vardır. Bir ruh vardı. O ruh o kişinin vücudunu dolduran, vücudunun şeklini almış olan kendi ruhuydu. O ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta sonunda Sidretül Münteha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da yok olur. Allah'tan gelmiştir. Allah'a geri dönmüştür. O kişi ruhsuz mu bırakılmıştır? Hayır, bir ruh vardır. Ama kişinin artık içinde değildir, başının üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir ruh vardır. O kişi nereye gitse, ne yapsa, o ruh onunla beraberdir. Yere paralel olarak o kişinin başının üzerinde yerini almıştır. O kişi başlangıçta bir nefsi, bir ruhu, bir de fizik vücudu olan kişidir. Kendi ruhu ayrılıp devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği zaman yine bir ruh, bir nefs, bir fizik vücuttan ibarettir.

Öyleyse Allah-u Teala'nın gönderdiği devrin imamının ruhu gelir, kişinin başının üzerinde yerini alır. Ve sevap söylemesinden bahsediyor Allah-u Teala ve bu ruh sadece o konuşur ve sevap söyler. Ne demek sevap söyler? Ne demek olduğunu Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra nefs tezkiyesine başlarsa, nefsi ıslah edici ameller yaparsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Kim tövbe ederek amilü salihata nefsi ıslah edici amellere başlarsa bu tövbe işte bu ayette anlatılan Nebi 38'de anlatılan mürşidin önündeki tövbedir. Bu tövbe gerçekleştiği anda Allah onların seyyiatini yani o güne kadar işlediği bütün günahlar sebebiyle kaybettikleri derecatı hasenata kazanılmış derecelere çevirir. Kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. İşte devrin imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleştiğinde bunu yapar. Sevap söyler. Onun ne kadar derecat kazandığını ifade eder.

Allah Teala Nebe 39'da devamını söylüyor. Zalikel yevmül hakkı. İşte bu, işte o gün hak günüdür. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun üzerinde gerekli değişiklikleri yapmıştır. Ona mürşidini göstermiştir. Kişi o mürşidine ulaşmıştır. Önünde diz çöküp tövbe etmiş ve el öpmüştür. El öptüğü anda da ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ayrıldığı zaman o ruh ana dergaha gitmiş, devrin imamının ruhu da hangi mürşide tabi olursa olsun kişi, başının üzerine gelen mutlaka sadece devrin imamıdır. Devrin imamının ruhu da başının üzerine gelir ve yere paralel olarak başın üzerinde yerleşir. Allah Teala bugüne hak günü diyor. Acaba neden bu ifadeyi kullanıyor? Çünkü ruh hakka ulaşmak üzere Allah Teala'ya vasıl olmak üzere vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Onun için o güne hak günü, hakka doğru yola çıkıldığı gün, hakka doğru yolculuğun başladığı gün, hakka varmak için vücudun terk edildiği gün manasına hak günü deniyor.

Femen şa'e ve böylece o zaman yani bu olay olduğu zaman men şa'e dileyen kişi ni dileyen kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi kendisine kendisini Allah'a ulaştıran yol olarak seçecektir. Hemen o zaman o kişi ittihaz eder. Yol ittihaz eder. Yol kabul eder. Yol olarak onu kullanır. Herkesin bir noktadan başka noktaya ulaşmak üzere bir yol ittihaz etmesi gerekir, bir yol seçmesi gerekir. Diyelim Konya şehrinden İstanbul'a üç ayrı istikametten gidilebilir. Bunlardan bir tanesini kişinin seçmesi söz konusu olur. Yollardan birisini. Hava yolunu tercih eder, demir yolunu tercih eder, karayolunu tercih eder. Bu seçimdir. Yolun bir tanesini yol ittihaz etmektir. Bir kişi kendisine bir yol seçecek ama Rabbin özelliği var. İttihaze ilâ rabbiki ilâ rabbihi. Eğer bir kişi olsaydı ki eğer Allah Teala onun Rabbi deseydi Rabbiki diyecekti. Ama ilâ rabbihi o kişi Rabbine doğru. Meaba Rabbine doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşar. 7. katta 7 tane alem geçer. Ve ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur. Meab, sığınak demek. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte bu ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Meab, sığınak demektir. Evvab ise meaba ulaşan, meaba sığınağa sığınan demek. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki, Vallahu indehu hüsnül meab. Ve muhakkak ki Allah, mutlaka Allah, hüsnül meaptır. Meapların en güzelidir. Sığınakların en güzelidir. İndehu kelimesi var orada. İnde, indinde,
Hu onun Allah'ın indinde o kişi en güzel sığınağa ulaşmıştır. Allah'ın indi, Allah'ın zatında ruhun yok olması, ruhun sığınakların en güzeline ulaşmasıdır. Mehabın hüsnü olanı, en güzel olanı. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Doğar doğmaz üfürülmüştür. Herkes doğunca Allah-u Teala o kişiye ruhundan üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. O bir emanettir. Allah-u Teala buyuruyor ki, emanetleri o emanetlerin ehline tevdi ediniz, teslim ediniz. Dikkat edin. Allah-u Teala burada

Sahipler çoğul ama sahibi bir tane. Tekil. Yeryüzünde emanet olarak aldığınız bir şeyi başkasına değil, onun sahibine iade etmek mecburiyetindesiniz. Emanet, geri verilmek üzere alınan bir nesnenin bir borç olarak alınan ama mutlaka geri verilmesi gereken bir nesnedir. Ama Allah Teala emanetleri diyor. Öyleyse ruh bir emanettir. Onu Allah'a tevdi edersiniz. O zaman fizik vücudunuz bir emanet olur. Onu teslim edersiniz. O zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim edersiniz. Nefsinizi de teslim ettikten sonra iradeniz emanet olur. Onu teslim edersiniz Rabbinize. Böylece dört safhada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin dört emanetinde Allah-u Teala'ya teslimi söz konusudur. Bu teslimin harekete geçtiği nokta, mürşide ulaşıp tabi olduğunuz noktadır. O gün ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Onun için seyr-i sülük başlamıştır. O ruh için seyr-i sülük başlamıştır. Bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Bu ruh, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşiyor. İşte kimin başının üzerine böyle bir ruh yerleşirse, o ruh onu muhafaza edici bir fonksiyon eda edecektir. Başın üzerine bir muhafız gelmiştir. Allah Teala Kaf suresinin 32 ve 33. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzdifetül cenneti lil muttakin gayri vaid. Ve uzdifet yaklaştırıldı. El cenneti lil muttakin, muttakinliği için el muttakin, takva sahipleri için gayri vaid, vaid uzak demek, gayri vaid uzak olmayarak başlarıldı. Li külli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab sığınağa sığınmış demek. Kim mehaba sığınırsa Allah'ın zatı mehaptır. O kişi evvab adını alır. Sığınağa sığınmıştır. Hafiz de kişi tabi olduğu zaman başının üzerine gelen devrin imamının ruhu onu korumak için her türlü beladan hazırdır. Bir koruyucudur. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'in 3 ayetinde kanatlarını onların üzerine ger diyor. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın manevi kanatlarıdır. Yani koruyucu bir kalkanı oluşturmasıdır. İşte ruhu

O kişinin başının üzerine geldiği zaman bu bir koruyucu sistemdir. O kişi o noktada hafiz olur. Muhafaza altına alınmıştır. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelmiştir. Bundan sonra kişi Allah'a doğru yola çıkar, 7 tane gök katını aşar, 7. gök katında 7 tane alem geçer, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte yok olduğu zaman kişi evvap olmuştur. Allah'ın zatı o kişiye meab olmuştur, sığınak olmuştur. Bu kişi artık evvaptır. Evvap olmak meaba kavuşmak şerefine sahiptir. Bu kişi böyle bir noktaya ulaştığı zaman Allah-u Teala'nın indinde o kişi 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği 3. basamakta 1. kat cennetin sahibi olur insan. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelip de o kişi hafiz olduğu zaman 2. kat cennetin sahibi olur. Vücuttan ayrılan ruh Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman da kişi evvap olur. Meaba ulaşmış olur. Evvap içinde olan, evvap olanlar içinde, hafiz olanlar içinde cennetin bu iki takva seviyesinde o kişilere kademe kademe yaklaştırıldığını ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennetin sahibi olur. Sonra tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabi olduğu anda 2. kat cennet onundur. Sonra da ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman bu kişi meaba sığınmış olur. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allahu indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. İşte burada Allah Teala'nın kişinin ruhuna meab olduğu ifade ediliyor. Ruh Allah'a sığınıyor. Allah'ın katında ifna oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evvap değil, yani sadece ruhu Allah-u Teala'ya ulaşmışlardan değil, fizik vücudunu da Allah'a teslim edenlerden kılsın. Nefsini de Allah'a teslim edenlerden kılsın. İradesini de Allah'a teslim edenlerden kılsın. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir güzelliği yaşamak üzere Allah'ın bizlere nasip kıldığı bir zaman parçasını Allah'tan bahsetmek üzere geçirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Teala ve bizler. Konumuz ahdallahi, yani Allah'ın ahdi. Hikayemiz Elestü bi Rabbiküm gününden başlıyor. Araf 172. Allah Teala buyuruyor: biz ezelde bütün Adem oğullarını onların, Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkararak, her birinin sırtından onların zürriyetini çıkartarak bütün Adem oğullarını huzurumuzda topladık diyor Allah Teala ezelde. Sonra Allah Teala'nın dizaynı bütün Adem oğullarının bir suale muhatap kaldığı bir günü yad etmemiz. Allah Teala soruyor: Elestü bi Rabbiküm? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap geliyor: galu, dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Arapçada negatif sorulan bir sualin cevabı pozitifse bela şeklinde cevap geliyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Negatif bir sual ve pozitif cevabı. Evet, Rabbimizsin, bela, evet. Size sorarlarsa ne zamandan beri Müslümansın diye Osmanlı'nın cevabını vereceksiniz onlara. Galu beladan beri. Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz günden beri elhamdülillah Müslümanız. Öyleyse o zaman var mıydık? Hayır, yoktuk. Zamandan evvel Allah Teala bizleri vücuda getirdi. Kıyamet günü mahşer meydanında toplanacak olan bütün insanlar, bütün gezegenlerdeki insanlar, hepimiz oradaydık. Hepimiz aynı yaşta. Babalarımız da bizimle aynı yaşta. Dedelerimiz de, yani büyük babalarımız da bizimle aynı yaşta. Adem Aleyhisselam da bizimle aynı yaşta. Hepimiz aynı yaşta olarak o gün Allah'ın huzurundaydık. Ve Allah Teala ben sizin Rabbinizim değil miyim diye sordu. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediğini duyduk. Hepimiz kalp gözümüzle Allah'ı gördük. Ve hepimiz kalbimizle Allah-u Teala'ya cevap verdik. Evet dedik. Sen bizim Rabbimizsin. Bela. Sonra Allah-u Teala ne yaptı? Bizleri nefslerimize şahit tuttu. Sonra ne yaptı? Sonra ne yaptığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi veriyor. Allah-u Teala, evet sen bizim Rabbimizsin
cevabımız üzerine. Diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi ey nefsler sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Cevap veriyoruz. İşittik. Allah Teala diyor ki öyleyse itaat edin. Nefsler, hepimizin nefsi Allah'a yemin veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Tasfiye olacağına dair. Bütün afetleri yok edeceğine dair. Hepimizin ruhu Allah'a misak veriyor. Geldiği yer olan Allah'ın zatına geri döneceğine ve Allah'a sarılacağına, sığınacağına dair, Allah'ın zatında ifna olacağına, yok olacağına dair.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Elestü bi Rabbikum günü Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden. Bilelim ki üç tane vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd, nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminler. Allah Teala ona söylediğimiz Allah Teala'nın sorduğu işittiğimiz sualine karşılık cevap veriyoruz. Semina. Öyleyse itaat edin sözüne karşılık. İtaat ediyoruz, yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Maide suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bize diyor ki وَاَذْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki وَمِيْسَاكَهُ الَّذ۪ي ve onun ona verdiğiniz misaki hatırlayın ki اِسْكُلْتُمْ siz dediniz سَمِينَا işittik ve اَتَانَا itaat ettik اَتَّكُ اللّٰهَ Allah'a karşı takva sahibi olun diyor Allah Teala. Orada ezelde doğduktan sonra mutlaka takva sahibi olacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir misak var. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, nefsimizin Allah'a verdiği yemin.

Şimdi bu Maide suresinin standartları içinde Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin Allah-u Teala tarafından bize emredilmesi söz konusu. Üç tane vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ama Allah-u Teala En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde bize Allah Teala bir yaklaşımda bulunuyor, bir şey vasiyet ediyor. 152. ayet-i kerimede Allah Teala yetimlerin malına yaklaşmayın. Buluğ çağına erişinceye kadar onlara ahsen davranın. Mizanı ve tartıyı doğru tutun, adaletli kılın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz diyor. Ondan sonra da söz söylediğiniz zaman akrabanız olsa bile doğruyu söyleyin, adaleti mutlaka gözetin diyor. Arkasından da şunu söylüyor konumuzla alakalı. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdullahi, Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah bununla size vasiyet ediyor. Size yani emrediyor. Bununla bunları size Allah vasiyet ediyor. Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet ediyor diyor Allah Teala. 152. ayet-i kerime. En'am suresi 152. ayet-i kerime. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin, uygulayın. Zalikum vassakum bihi leallekum tezekkerun. İşte bununla Allah size vasiyet etti diyor. Bunu yani Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet etti. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah Teala. Ve 153. ayet-i kerime ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Yani Allah'ın vasiyetini, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi Allah Teala bize vasiyet ediyor. Bu vasiyet,

Allah'ın vasiyeti mutlaka yerine getirilmesi lazım. Şimdi bu vasiyetin ne olduğundan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ve enne muhakkak ki haza bu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle, diğer sebillere tabi olmayın. Feteferrika bikum an sebili. Sizi onun yolundan, sebilihi, Allah'ın yolundan sizi ayırırlar diyor Allah Teala. Feteferreka biküm an sebilihi, sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum. Bihi. Allah Teala size bununla vasiyet etti. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmanızı vasiyet etti. Leallekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala vasiyetinde çok açık bir olayı dile getiriyor. Allah'ın bize bir vasiyeti var. Bu vasiyet Allah'ın ahdini oluşturuyor. Öyleyse bizimle Allah arasında bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler var. Allah'ın ise bizden istediği Allah'ın ahdi. Öyleyse bakalım biz Allah'a ne söylemişiz?

Allah'a yemin vermişiz. Allah'a misak vermişiz. Allah'a ahd vermişiz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç fi cennet. Onlar cennetlerde olacaklardır diyor Allah Teala. Peki bu Allah'a verilen yeminlerini gerçekleştiren bu insanların nasıl yaptıklarına bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayeti kerimesi bunun ışığını tutuyor. Kat eflaha men zekkaha diyor. Andolsun ki nefsini onu tezkiye eden kişi felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Men o kişi ki zekkaha onu tezkiye eder. Nefsi tezkiye eder nefsini. O felaha erer. Erdi. Öyleyse Türkçeleştirdiğimiz zaman nefsini tezkiye eden felaha erer oluyor. Öyleyse bütün nefsler rehine ise bunlardan sadece yeminlerini yerine getirenler kurtulacaksa felaha ermekte cennete girmeyi mutlaka muhtevasına aldığı cihetle demek ki bütün nefsler Allah'a ezelde yemin vermişler. Tezkiye olacaklar. Tasfiye olacaklar diye. Tezkiyenin sonucunu Fatır 18'de görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Allah'a verdiği yemini yerine getirmek üzerine borç olduğu için yeminini yerine getirmiştir kişi. Ve sonra diyor ki Allah Teala ve ilallahil masir ve Allah'a döner ruhu Allah'a ulaşır. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyuhellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izat edeyim. Ey amin olanlar diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Nefslerinizi temizlemek, tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde bu sözü vermişiz. Nefsimizi tezkiye etmek konusunda sözü vermişiz. Maide 105'in kelime kelime Türkçe'ye çevrilmesinde aleykum enfisekum diyor. Nefsleriniz üzerinizdedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek yoluyla hidayete adım attığınız zaman nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Mahiyeti ne? Kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirmek isterse o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala 10 tane ihsanla
onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse kişinin nefs tezkiyesine başladığı an, nefsin temizliğine başladığı an, nefsin Allah'a verdiği yeminin yerine getirilmesi de başlamıştır. Bu noktadan itibaren o kişiye zulmani olanların hiçbir zararı dokunamaz. Zulmani olanların, yani büyü yapanların, hüddam yapanların, insanlara kötülük etmekle meşgul olanların büyüsü ve hüddamı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine göre ancak Allah izin verdiği takdirde insanlara zarar verebilir. Ama Allah Teala bu izni vermiyorum diyor ben. Kimler için vermiyorum diyor? Kim benim kendisine gösterdiğim mürşide ulaşırsa, kim bana ulaşmayı dilerse benim seçtiklerimden diyor Allah Teala, ben ona 10 tane ihsan veririm diyor. Ve bu 10 tane ihsanla o kulum bana ulaşır diyor Allah Teala. 10 ihsanla mürşidine ulaşır ve tövbe edince mürşidinin önünde ona, onun kalbine imanı yazarız. O, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinin mührünü açarız. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bir sonuç oluşur diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın bir muhtevası var. Orada Allah-u Teala hepimize bir işaret veriyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine bağlı bir işlem. Ama burada fiili olarak nefs tezkiyesine başlıyoruz. Peki Allah'ın buradaki birinci işlemine devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ama nefs tezkiyesine başlayan bu kişiye büyü yapanların, hüddem yapanların bir zararı dokunamaz. Neden? Çünkü başının üzerinde bir muhafız vardır. Devrin imamı kişinin başının üzerine yerleşmiştir. O bir muhafızdır. İşte bu muhafızın bir muhafaza etme görevi olduğunu Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evabin hafiz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvap olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış, 21. basamağa ulaşmış. Sonra da Allah'ın zatında ruhları kaybolmuş, yok olmuş olanlar. Yani Allah meaptır, sığınaktır. Sığınağa ruhu sığınmış olan insanlar evvap adını alıyor. Sığınağa sığınmış demek. Ve hafiz diyor Allah Teala. Muhafaza altına alınmış, bir muhafızla korunma altına alınmış kişi. Muhafaza edilmiş, hafiz olmuş. İşte muhafaza altına alınan kişiye şeytanın büyüsü ve hüddamı geçerli değildir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde
Allah-u Teala bu büyük hakikati anlatıyor. Siz diyor, nefs tezkiyesine başladığınız anda hidayet üzere olursunuz. Aynı anda başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Ve dalalette olanlar, onlardan hüddamla, büyüyle, zulmani kötülüklerle uğraşanlar, bu noktadan itibaren diyor Allah-u Teala size bir zarar veremezler. Neyle? Nefsimizi tezkiye etmemizde paralel bir olgu. Öyleyse nefsimiz Allah'a yemin vermiş gördüğümüz gibi, bu yemin de nefsimizin tezkiyesiyle alakalı. Peki ya fizik vücudumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Allah'a verdiği ahde bakıyoruz. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum aduun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak. Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a ne vermişiz? Ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz diye, yani Allah'a kul ederek Allah'a teslim edeceğiz diye Allah'a ahd vermişiz. Peki ruhumuz ne vermiş Allah'a? Ruhumuz da misak vermiş. İşte Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini Allah'ın ahdini اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ اَحْدَ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Bu bize neyi hatırlatıyor? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Ve bi ahdillahi efhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Burada da ne diyor? Vellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki ezelde Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın bize vasiyet ettiği ahdallahi, onu ifa ederler diyor onlar diyor Allah-u Teala. Ve وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَابِ. Ve Allah'ın ahdini ifa etmek suretiyle misaklerini bozmazlar. Peki bu bozmadıkları misakları neyi ifade ediyor? 21. ayet, bir sonraki ayet onu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala orada
وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklerini bozmazlar. Yani Allah'a verdiğimiz misak, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması. Arkadan misakin şartlarını veriyor Allah Teala. Ve yuhafune su'e hesap. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Kim bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Gelin sizinle beraber Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de? Diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, yani dünya hayatında yaşarken, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri, talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi nimetler, manevi ihsanlar ve nimetler onları alakadar etmez. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların doyumalaşmaları dünyadan zevk almalarıyla mümkün. Onlar manevi hayattan zevk almazlar. Kalp gözlerinin açılması, kalp kulaklarının açılması onlar için önem taşımaz. Öyle bir talepleri de hiç yoktur. Ve daha önemlisi, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerden gafil olmasalar Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyecekler. Ama gafiller, bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelen hükmünü bilmiyorlar. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki ve onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehenneme girip ebediyen kalacak olan insanlardan bahsediyor. Onların diyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Bir kısım insanların günahları sevaplarından çoktur. O günahları sevaplarından çok olanları cehenneme atarız diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları sevaplarından çok olanların ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Kimmiş bu cehenneme gidip de devamlı kalacak olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Şimdi Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala orada? Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Arkasından da Allah Teala onlara 10 tane ihsan vermiş, mürşitlerine ulaşmışlar. Sonra ruhları Allah'a doğru yola çıkmış. Allah'a da ulaşmış ruhları ve bunun arkasında Allah'tan kötü hesaptan korkmaları, kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece garanti etmişler ki kötü hesap yok onlar için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak. Kimin kaybettiği dereceler fazla? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin.
Öyleyse Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri enteresan olgular taşıyor. Yetmez. Bu kişinin bu yoldan geçtiği, yani Allah'a ulaşmayı dileme yolundan geçtiği yeni bir ifadeyle daha teyit ediliyor. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyanlardır diyor. Biliyorsunuz bir, gaybde Rahman'a huşu duyanların huşusu var. İki, kalplerinde %2 rahmet birikiminin huşusuna sahip olanlar var. Bir de ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlar var. Onlar da huşu sahipleri. Öyleyse bunların hepsi kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki mürşidine ulaşmadan evvelki kişinin merhaleleri. Ve Allah-u Teala arkadan bütün bunların mürşide ulaşmayı, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştiğini 22. ayet-i kerimede Allah-u Teala kesinleştiriyor. Diyor ki vellezine sabr ibtigae veche rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a verdikleri misaki kimler, hangi vücutları için veriyorlar? Ruhları için veriyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda ezelde veriyorlar Allah-u Teala'ya misaklerini. Ve misakimiz ruhumuzla alakalı. Peki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne var? Rad 25'te Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'a evvelce, yani Elestü bi Rabbiküm günü misak vermelerine rağmen diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Ve keserler diyor, vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a misak vermelerine rağmen misaklerini yerine getirmezler, vuslatı keserler. Ve şöyle de söylüyor Allah-u Teala orada, Rad 25'te, ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Misakin temel anlamda bunu dizayn ettiği, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmayı dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Ama Allah-u Teala bir ayeti kerimesinde bütün insanlardan misak aldık diyor. Kesin söz aldık diyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ise nebilerden misak aldık diyor. Şimdi misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı manada kullanılmış oluyor. Beraberce Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki ve iz ehazallahu misakan nebiyyine. O zaman ki diyor biz nebilerden misak aldık. Lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin. Ey nebiler,
size kitap verdik ve hikmet verdik. Sümme caeküm resulün. Sizlerden sonra resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'aküm. Sizinle beraber olanları tasdik etmek için. Yani bütün nebilere Allah-u Teala kitap vermiş. Bütün nebilere verdiği kitapları tasdik etmek için bütün nebilerden sonra Resulümüz gelecek diyor. Mehdi Resul'den bahsediyor Allah-u Teala. Le tu'minunne bihi, ona iman edeceğinize ve le tensurunne, ve ona yardım edeceğinize dair yardım edeceklerine dair bütün nebilerden misak aldık diyor Allah-u Teala. Sonra da nebilere hitap ediyor. Sizlerden, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor. Ve arkasını şöyle tamamlıyor. Kale dediler ki, e ekrartum. İkrar ettik, söz ile tasdik ettik. Ve ahestüm ala zalüküm isri. Onlar da demişlerdi ki, kabul ettik. Bu ağır sözü, bu ağır yükü kabul ettiniz mi diyor Allah-u Teala. Onlar da diyorlar ki, kâlû akrarna, evet ikrar ettik diyorlar. Allah-u Teala diyor ki, kâle, Allah dedi ki, feşhedû, öyleyse şahit olun, ve ene me'aküm mine şahidin, ve ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet Mehdi Aleyhisselam'a bütün nebilerin, bütün peygamberlerin iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair kesin bir işaret taşıyor. Burada Allah-u Teala'nın bu bütün nebilerden aldığı söz, nebilerin ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair değil, nebilerin Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceklerine dair, ama adı misak. Ve Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala, ve sizden Allah misak aldı diyor. Ve misakinizi yerine getirmek konusunda size vasiyet etti diyor Allah-u Teala. Şimdi Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesine ulaştığımız zaman

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve misaka hüllezeyn. Ve ona verdiğiniz misaki hatırlayın diyor Allah Teala. Ve esekaküm bihi, onunla Allah'ın size vasiyet ettiği.

Allah Teala başka ayetlerde biz bütün insanlardan kitapları inkar etmeyeceklerine dair misak aldık diyor.

Allah'a teslim olmasını muhtevasını alıyor. Ama misak kelimesinin muhtevasında daha geniş bir anlam var. Nasıl Allah Teala'nın vasiyetinde yeminimizi ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakimizi ve fizik vücudumuzun ahdini aşan bir hüviyet varsa, bizden irademizi de Allah Teala teslim almayı istiyorsa, Enestübü Rabbiküm günü Allah'a verdiğimiz misakte yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin ötesinde bir şey saklıymış gibi görünüyor. Misak, Allah'a verdiğimiz misakte Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitapları kabul etmemizin yemini gizli. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden Mehdi Aleyhisselam'ı ona yardım etmek suretiyle ve ona iman etmek suretiyle muhafazalar altına alacaklarını beyan ediyor. Allah Teala bütün insanlardan kesin söz alınmalarına rağmen onlar kitapların hüviyetini değiştirmeyeceklerine dair onlardan kesin söz alınmasına rağmen, misak alınmasına rağmen onlar kitapların muhtevasını değiştirdiler diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de misak kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bütün kitapların kabul edilmesi istikametinde bir anlam taşıyor bütün insanlar için. Bütün nebiler için Mehdi Aleyhisselam'a yardım ve ona iman etmek manasını taşıyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir tek misak kelimesi kullanmış ama bununla bütün yeminlerimizi muhtevaya alıyor. Enam suresinin 102, 152. ve 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın vasiyeti sırat-ı müstakimi emrediyor. O zaman dört sırat-ı müstakimde emrolunuyor ve Allah Teala'nın Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizden aldığı söz bu muhtevanın bütününü içerebilir. Öyleyse şunu biliyoruz ki kim Allah'a ruhunu, veçini, nefsini teslim etmişse onun iç dünyasındaki daimi zikir sebebiyle müzeyyen olma safhaları mutlaka birbirini takip edecek ve o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek standartlarına otomatik olarak ulaşacaktır. Misak kelimesi ruhumuzun tesliminden öte bir mana ifade ediyorsa bunun içinde olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu husus açıklık kazanmadığı için, yani Allah Teala bizden aldığı misakin hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de dört vücudumuzun da Allah'a teslimini içerdiğine dair kesin bir ifade kullanmadığı için Allah'ın vasiyetinin ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi bütünü olarak ihtiva ettiğini Allah Teala ortaya koymuş oluyor. Ama bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin şu saydığımız ayet-i kerimeler
gereği

이제 ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kapsamına aldığını söylemek söz konusu. Eğer Allah'ın vasiyeti dört teslimi içeriyorsa, ki irademizin teslimi de mutlak olarak var Allah'ın vasiyetinde, o zaman Allah-u Teala'nın En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde söylediği vasiyetinin ve ahdallahinin eşitliği konusundan hareketle şuraya varıyoruz. Ahdallahi eşittir Allah'ın vasiyeti. Yani Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz demiş. Bu benim ahdim demiş. Hepinizden bunların hepsini istiyorum. Ve demiş, bunu size vasiyet ediyorum. Benim ahdimi size vasiyet ediyorum demiş. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz. Burada dikkat çekici nokta, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizim misakimizden bahsetmesi. Orada başka bir isim vermiyor. Biz Allah'a sadece misak vermişiz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bu noktada bizim misakimizi de ahdimizi de yeminimizi de içerdiği neticesine de ulaşıyoruz. Ayrıca bizden aldığı misakin Allah'ın kitaplarını asla yalanlamamak hususunda bize bir remz olarak ulaştırıldığını da görüyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene vaktin nasıl geçtiğini anlayamadan zamanımızı doldurmuşuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Mektubi aleyhim ve reddalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Ciao a tutti. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgi, insana huzur veren, mutluluk veren çok güzel bir duygu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef olarak mutluluğu veriyor. İnsanlar içinse en kolay şey başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Böyle bir dizayn içinde insan kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa asıl kendisi mutlu oluyor. Çünkü o bir kişi, çevresinde ise birçok insan var. Madem ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacak, İki kişiye, üç kişiye, dört kişiye, beş kişiye, 10 kişiye, daha fazla kişiye mutluluk ulaştırdıkça kendisinin mutluluğu artarak devam edecek. O zaman aynı şarkıyı söyleriz herhalde. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkının adı? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Madem ki Allah Teala hepimizin mutlu olmasını hedef tayin etmiş ve bu hedefi tahakkuk ettirmek üzere Tevrat'ı indirmiş, sonra İncil'i indirmiş, en sonra da Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Yani Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, üç peygambere, üç nebiye Allah Teala 3 tane kitap indirmiş. Bu kitapları incelediğimiz zaman görüyoruz ki 7 Safa ve 4 Teslim içeriyor. Tevrat'ı incelediğimiz zaman da, incelediğimiz zaman da, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman da aynı şeyle karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet ve böylece ruhun bedenden ayrılması, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, yani Allah'a teslimi, birinci teslim. Sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safhada 4 tane teslim. Ve dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Birinci teslim. Fizik bedenimizi Allah'a teslim edeceğiz. İkinci teslim. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. Üçüncü teslim. İrademizi Allah'a teslim edeceğiz. Dördüncü teslim. Her biri daha üst, daha üst, daha üst seviye bir mutluluğu muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, görevimiz, hepimizin asli görevi insanları mutlu etmek olmalı. Acaba neden Allah Teala bunu bize emrediyor? İnsanlara mutluluğu ulaştırmamızı emrediyor. Ama bir ilavesiyle
Onları mutlu edin ve böylece siz mutlu olun neticesine ulaşıyoruz. Biz bir kişiyiz. Herkes birer kişi. Ama etrafımızdaki insanlar çok. Konunun güzel tarafı, o insanların her birine hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirsek, ne kadar mutlu edebilirsek onları, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah Teala muhteşem bir kanun koymuş. Mutlu et, mutlu ol. Ama sen bir kişisin, etrafında var 100 kişi. Öyleyse madem ki bir insan etrafındaki insanların her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşamak imkanının sahibi, o zaman hepimiz bir ömür boyunca çok mutlu insanlar olabiliriz. İşte bu açıdan bakmamız lazım. Dünyada verilen bu gezegendeki hayata mutlu etmeliyiz ve her birine ulaştırdığımız mutluluk seviyesinde biz de mutlu olmalıyız. Biz bir kişiyiz. Eğer o gün 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, onların her biri A kadar mutlu olur ama biz 10 A kadar mutlu oluruz. Her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar biz mutlu oluruz. Ne kadar güzel bir kanun. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ve kanununu koymuş. Mutlu olmanın yolu mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar için Allah Teala kanunlarını koymuş. İnsanlar mutlu olmanın peşinde ama mutsuzlar. Arkasında ne var? Allah'ın kanunlarını unutmak. Allah'ın kanunu son derece basit. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirsen, bir başka ifadeyle kimi, insanlardan her birini ne kadar mutlu edebilirsen, o insanlara verdiğin mutluluğun toplamı kadar, 10 kişiye A kadar mutluluk vermişse, 10 A kadar o kişi mutlu olur. Mutluluğu başkalarına ulaştıran kişi mutlu olur. Allah'ın kanunu muhteşem. Bu insanları nereye taşır? Başkalarını mutlu etmek istikametinde gayrete. Gayretin neticesinde mutluluğu gerçekten ulaştırabiliyorsa, insanları mutlu edebiliyorsa, o zaman onlara ulaştırdığı mutluluğun toplamı kadar kendisi Allah Teala tarafından mutlu kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi bir düşünün, zalimler başka insanlara ızdırap vermekten belki de hoşlanan insanlar. Başkalarına her mutsuzluk verdikleri zaman, her huzursuzluk verdikleri zaman onların da iştiyanlarında bir sıkıntıyı Allah Teala mutlaka onlara yaşatır. Bunun manası ne kadar çok insana huzursuzluk verdilerse o kadar çok sıkılmalarıdır. Öyle yapmasalardı, herkesi mutlu etmeye çalışsalardı, bütün imkanlarını, zaman parçalarını başka insanların mutluluğuna adasalardı,
O istikamette bir gayretin sahibi olsalardı, bütün insanların mutlu oldukları bir dünya tablosu çıkardı karşımıza. Ama Allah Teala insana ruhundan üfürürken ona daha evvel verdiği şey %100 afetlerle dolu bir nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Oysa ki bütün insanlar için mutluluğun bütün kapıları açık ve son derece kolay. Kanun mu? Mutlu et, mutlu ol. Her an etrafınızda bir değil birçok insan muhakkak ki vardır sevgili kardeşlerim. Biz insanlar ne olur onları mutlu etmeyi hedef edinsek ve bunu her başardığımızda her bir insana mutluluk verdikçe asıl bizim kendimizin mutlu olduğunu yaşamak imkanının sahibi olmak. İşte bunu asli unsurlar itibaren yerli yerine oturtabilsek ve kalbimize yerleştirebilsek hepimiz için aynı şey söz konusu olur. Hepimiz başka insanları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Yaparsak ne olur? Onları mutlu ederiz. Ama onları mutlu edersek ne olur? Biz bir kişiyiz. Diyelim ki 10 kişiye mutluluk verdik. Onların her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katını biz yaşarız. Allah'ın kanunu ne kadar muhteşem öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanları cemaat halinde yaşamak istikametinde dizayn etmiş Allah Teala. Herkes bir şeyler yapıp para kazanacak. Sonra da o kazandığı parayla ihtiyaçlarını giderecek. İşte o ihtiyaçlarını giderdiği her kişi kendi sanatlarının, mesleklerinin icabı olan bir şeyleri üretmişler de oradan kazandıkları paralarla yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ne güzel kanun koymuş. Sen diyor, derzisin. Elbiseleri dik ve para kazan. Sen diyor, kumaş üreticisin. Üret kumaşları, müşterisi hazır, onlara satarsın ve bu istikamette mutlaka sana olan maliyetinden daha yüksek fiyatla onları satmak imkanının sahibisin. İşte o kâr da senin kazancını teşkil eder. Bir taraftan fizik standartlarda insanlara ulaştırdığımız şeyler, onların imalatında bizim de payımız varsa, bizi mutlu ederken, insanları mutlu etmek için kullandığımız her dakika asıl bize mutluluk veren özellikler taşır. Eğer biz etrafımızdaki herkesi mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibiysek, bu bir büyük dizayne ifade eder sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendimizin de çok açık bir şekilde mutlu olduğunu idrak ederiz. Kanun açık ve kesin. Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafımızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz,
onların her birine ulaştırdığınız, onların her birine yaşattığınız mutluluğun aynını Allah size de yaşatır. Nasıl başkalarını mutlu ettiğiniz zaman huzur duyuyorsunuz, siz de mutlu oluyorsunuz. Ama başkalarına üzüm veren bir yanlış davranışta bulunduğunuz zaman, onlara üzdüğünüz zaman siz de üzülüyorsunuz. O zaman yapılması lazım gelen şey, herkesi mutlu edecek davranışların sahibi olmak değil mi sevgili kardeşlerim? Hepimiz dünya adı verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir kaç bin, belki kaç milyon gezegen var. Kainat bir sonsuzluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Etrafımızda yaşayan her insan bizim mutluluğumuzun bir vasıtası olmalıdır. Nasıl olacak? Biz onları mutlu ederek, her birini mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibi olduğumuza göre yapmamız lazım gelen şey son derece basit, kolay ve her an başarılabilen bir özellik taşır. Bir tek hedefimiz olmalı, etrafımızdaki herkese mutluluk dağıtmak, onları mutlu etmek konusunda hayatımızı adamak, kesintisiz bir gayretin sahibi olmak. İşte bunun arkasında sevgili kardeşlerim, sevgi var. Eğer biz başka insanları mutlu etmek için yaşıyorsak, bu mutluluğu her ulaştırdığımız kişinin yaşadığı, yani ona yaşattığımız, bizim yaşattığımız, onu mutlu etmek için gayret sarf edip de bizim ona yaşattığımız o mutluluğun aynını Allah-u Teala bize de yaşatıyor. Mükafat. Mutlu eden mutlu olur. Aynı şey tersi için de geçerlidir. Mutsuz olan da, mutsuz eden de mutsuz olur. Allah Teala hem sevginin ve başkalarına mutluluk vermenin bedelini pozitif olarak o kişiye ödüyor, hem de negatif davranışların bedelini, onları o yanlış davranışı vücuda getiren kişiyi, kişileri aynı seviyede mutsuz edecek olan bir hissiyat sistemini Allah-u Teala insanların davranış biçimleri dizisine yerleştirmiş. Ne ekersen onu biçersin. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, siz de o mutluluğu aynen yaşamak imkanının sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şarkıyı söylemiş olmuyor muyuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa bize mi öyle geliyor? Şeytanın bütün gayreti insanların kötü ve yanlış taraflarını dikkatimize ulaştırmaya çalıştırmaktır. Bütün gayretini bu istikamette kullanır. İnsanların diğerlerine yaptığı yanlış davranışları, başkalarına üzen davranışları, o üzülen insanları daha çok tesir altına alacak şekilde
ona hissettirmek. Sevgili kardeşlerim, başarabilsek, bize kötülük edenlere de iyilik etmeyi başarabilsek, başka birisi bize kötülük ettiği için derecat kazanırız. O kötülüğe karşılık biz ona güzel bir davranışla cevap verebilirsek bir defa daha kazanırız. Ama o kişi bir defa kaybeder, iki defa kaybetmez. Bize yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybeder. Bizim ona yaptığımız güzel davranış, sevecen davranış, onu mutlu eden davranışsa ona derecat kaybettirmez. Ama mutluluk kazandırır. Öyleyse hepimiz için yapılması lazım gelen şey başka insanları mutlu etmek değil mi sevgili kardeşlerim? Onları huzur içinde yaşatacak olan bir davranış biçimleri dizisi bizlerden etrafımızdaki herkese yayılıyorsa, onların mutlu olduğunu görüyor ve bunu yaşıyorsak, asıl mutlu olan biz olmaz mıyız sevgili kardeşlerim? En mutlu olan neden? Biz insanlar etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk versek, onların her birisi A kadar mutlu olurken, biz 10 A kadar mutlu oluruz. İşte güzellerin en güzeli, dünya mutluluğunun temeli budur. Onun için Allah Teala hep onu söylüyor. Nefret etmeyiniz. Seviniz. Nefret ettirmeyiniz. Sevdiriniz. Yüce Rabbimiz her şeyin en güzelini bizlere hedef olarak göstermiş. Sevmeliyiz. Bu konuda verdiğimizin bedelini almaya başladığımız gün, yani onlara o güzel davranışlarla şartlar ne olursa olsun davranmayı biz devam ettirirken, başlangıçta bize karşı belki cephe alan, kötü davranan insanların adım adım değiştiğini, onların da bize karşı daha güzel davranışlarda bulunduğunu yaşadıkça mutluluğumuz elbette artacaktır. Bize kötü davranan kişiye hep kızarız. Bu kişi bana kötü davranıyor deriz. Ama ya biz de farkına bile varmadan ona kötü davranmışsak? Onun neden hoşlanmadığını, neden hoşlandığını bilmeyerek onu üzecek olan bir şeyler söylemişsek, o zaman onun bize karşı cephe alması bizim yaptığımız bir hataya dayalı değil mi? Bu istikamette yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Kime? Hangi davranış biçimimiz ters gelmişse, kimi kızdırmışsa, o zaman derhal o kişiden af dilemek mecburiyetindeyiz. Ona neden öyle davrandığımızı açıklamak mecburiyetindeyiz. Açıklamak ve af dilemek birbirinin arkasından geldiği zaman karşımızda olan kişinin bizimle bir zıddiyeti yaşaması artık söz konusu olmayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hedeflere hep
sevgi yoluyla ulaşılabilir. Sevmek konumuzun temelidir. Sevmektir ki başka insanları bize yaklaştıracaktır. Sevmektir ki başka insanların da bizi sevmelerini sağlayacaktır. Sevmektir ki böyle olduğu için, bu hedeflere ulaşıldığı için başkaları artık bize mutsuzluk veren değil, bize mutluluk veren insanlar olacaktır. O güzel davranışları sebebiyle. İşte insanoğlunun başka insanları mutlu etmek istikametindeki bu Allah tarafından konulmuş kanunu kullanmamız halinde, pozitif istikamette kullanmamız halinde etrafımızdaki insanları mutlu ettiğimizi görürüz. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için, o zaman etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, biz 10 A kadar mutluluğu yaşayan birisi oluruz. Sırf Allah-u Teala'nın bize emrettiği başka insanlara güzel davranmak standartlarına uyduğumuz için. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey onları mutlu etmemizdir. Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Bizim her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşama imkanına sahip olduğumuzu bizi yaratan Allah-u Teala en iyi bildiği için ister ki her an birilerine iyi davranalım da onun üzerinde vücuda getirdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayalım. Eğer bir kişiye verdiysek mutluluk, onu yaşarız. Ama iki kişiye verdiysek, bizim mutluluğumuz iki kat olur. Üç kişiye verdiysek, üç kat olur. Aynı seviyede, aynı hüviyette mutluluklara verdiysek, katlarda ona göre devamlı artacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar güzel kanunları var diye düşünmez miyiz? Mutluluk verin, mutluluk alın diyor Allah Teala. Ne kağ küfte, o kağ ekmek diyor. Kime ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Yani bir insan etrafında 10 kişi olsa, her birine verdiği mutluluk A kadar olsa, kendisi 10 A kadar mutluluğu yaşayacaktır. Bu bizim elimizde olan bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Herkese mutluluk vermek her an bizlerin elinde. İnsanları mutlu etmek, bu bize huzur verir, mutluluk verir. Bu bizim duyduğumuz his, karşı tarafa ulaştırdığımız mutluluk. Ama bir de oradan gelecek olan cevap var. Eğer biz o kişiye negatif bir davranışta bulunmuş olsaydık, onu üzen bir davranışta bulmuş olsaydık, o kişi sadece huzursuz olacaktı. Ama Allah Teala ona verdiğimiz huzursuzluğu bize de yaşatacaktı. Vicdan azabı olarak yaşatacaktı. Halbuki başka insanlara onları mutlu edecek olan şeyler ulaştırabilirsek ve yüzünden de görüyorsak o kişinin söylediklerimizden memnun olduğunu, mutlu olduğunu, huzur içinde
olduğunu görüyorsak, biz de bundan mutluluk duymaz mıyız sevgili kardeşlerim? Duymamak mümkün olabilir mi? Allah Teala onun için bütün insanları, etraflarındaki herkesi mutlu etmeye davet ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Diyor ki herkes yapsın bunu. Herkes etrafında bulunan insanlara mutluluk aşılasın. Mutluluk vermeye uğraşsın. Görevi bu olsun. Ve böylece başka insanların üzerinde oluşturabildiği mutlulukların toplamını kendisi yaşasın. Biz bir kişiyiz ama etrafımızda 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 30 kişi varsa, daha fazla varsa her biri bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır sevgili kardeşlerim. Her biri bu istikamette hangi ölçüde gayretin sahibi ise bunun meyvelerini toplayacaktır. İşte başkalarına huzursuzluk verdiğimiz zaman duyduğumuz iç sıkıntısını, bizde oluşan huzursuzluğu yaşadıkça bunun tersini denemek hepimizin üzerine vazife olacaktır. Ve göreceğiz ki nasıl başka insanları huzursuz ettiğimiz zaman, onlara sıkıntı verdiğimiz zaman, onları incittiğimiz zaman nasıl bizim içimizde bir sıkıntı topluyorsa, bir sıkıntı kaplıyorsa, sevindirdiğimiz insanların bu sevinci yaşadıkları zaman süresi içinde biz de onların yaşadığı mutluluğu yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah'ın kanunu bu. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de her biriniz o kadar mutlu olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz tehlike. Bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunmak, bir tek hedefe dayalı olarak yaşamak, başka insanları her birini teker teker mutlu etmeye çalışarak yaşamak. Ne kadar güzel kanunlar koymuş değil mi Allah Teala? Sevindirin diyor. Mutlu edin diyor. Ki siz sevinin. Sevinesiniz ki siz mutlu olasınız. Kanun açık ve kesin. Hissiyat Allah Teala tarafından dizayn edilmiş, bütün insanlara bir his hayatını yaşayabilecek olan özellikler verilmiş. Kimi üzerseniz Allah Teala size de o hissiyat sistemi içinde mutlaka huzursuzluk ve sıkıntı, gelecek standartları en iyi bilendir. Çünkü onları o koymuştur. Madem ki biz insanları sevindirdiğimiz zaman biz de seviniyoruz. Biz mutlu oluyoruz asıl. Ve biz bir kişiyiz. Etrafımızda 10 kişi olabilir, 20 kişi olabilir, daha fazla olabilir. Her birine onları sevindiren bir şeyler ulaştırabildiğimiz takdirde biz her an mutlulukları yaşayan birisi oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle yapmamızı istiyor. Niçin istiyor? Bir tek şey için. Bizim mutluluğumuz için. Herkes başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olsa, etrafında her birinin onar kişi olsa, ne kadar büyük bir imkanla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Madem ki başkalarına verdiğimiz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu Allah bize de yaşatacak, o zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek değil mi?
Ne kadar çok mutlu edebilirsek o kadar çok biz mutlu olacağız. Hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmek ve bunun arkasından mutlu olmak varken neden acaba bizler başkalarını mutsuz edebilecek davranışlarda da bulunabiliyoruz ve onları üzüyoruz, arkasından da mutsuz oluyoruz? Öyleyse bunlardan gerekli dersi alıp başkalarını mutlu etmeye hedef almamalı mıyız? Hiç vakit geçirmeden görevimizin tehlike olduğunu, yani başka insanları mutlu etmek olduğunu, görevimiz tehlike, görevimiz başkalarını mutlu etmek. Bu bize ne kazandırır? Mutluluğu kazandırır. Ne kadar çok insan etrafımızda varsa o kadar çok imkanımız var demektir. Ne imkanı? Mutlu etmek imkanı ve bunun neticesinde de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim yaşamamızı. Her zaman etrafımızda birçok insan olabilir. Bunların sayısını arttırmak da yine bizim davranış biçimlerimize bağlı, bizim elimizde. İnsanları seversek, onlara en güzel davranışlarda bulunursak, onlar da bizi seveceklerdir sevgili kardeşlerim. Seveceklerdir ve sevdiklerini her vesileyle onlar da bize karşı göstereceklerdir. Her birinden bize ulaşan bir güzel davranış bizim mutluluğumuzun bir parçasıdır. Öyleyse neden başkalarına kötü davranalım da onlardan da bize kötü davranışlar gelsin? Ve iki defa üzülelim. Bir, ona kötü davrandığımız için, bir haksızlık yaptığımız için üzülürüz. İki, o kişi bunun altında kalmaz da o da bize bir kötülük yaparsa bir defa daha üzülmemiz normal bir neticedir. Öyleyse iki defa hüzünlenmek, iki defa üzülmek yerine neden bizler başkasını mutlu etmeyelim de bunun karşılığında da mutlu olmayalım? Yapmamız lazım gelen şey son derece açık ve kolay. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Ve bundan hiç vazgeçmemeliyiz. Her zaman benim görevim etrafımdaki insanları mutlu etmektir tarzında bir düşüncenin sahibi olmalıyız. Ve bunun meyvelerini aldıkça otomatik olarak gerçekleşir olaylar. Ve bu meyveler alındıkça bizim için daha çok insanı mutlu etmek, bunun denemesini de geçirdiğimiz için üzerimize farz olur. Bütün gücümüzle etrafımızdaki herkese onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunmak isteriz. Ve bunu başardığımızı görürüz büyük bir zevkle, huzurla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kanunlarının ne kadar muhteşem, ne kadar güzel bir dizayn içinde koyduğunu görüyoruz. Görevimiz etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim de yaşamamızı temin etmek. Bunun arkası mutlaka mutluluktur. Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verdiyseniz, onların toplamı kadar mutluluğu siz de yaşayacaksınız. Öyleyse hemen harekete geçin sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin, mutlu edin.
Onlar da sizi mutlu etsinler. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öteden beri bir şey hep tartışılır. Allah'ın zatı görülür mü? Büyük kesim görülmez deyip işin içinden çıkar. İslam'ın 5 şartıyla amel edenler için Allah'ın zatının görülmesi elbette imkansızdır. Çünkü Allah'ın zatını görebilmek her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözü bedavadan açılmaz. Bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi Allah'ı görür mü? Göremez. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah'ı görür mü? Göremez. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman görür mü? Ruhu Allah'a ulaşır ama o göremez. Peki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamakta görür mü? Göremez. Peki nerede görür? Ulle levap olduğu zaman görür mü? Göremez. Muhlis olduğu zaman görür mü? Göremez. Peki bu kişi ihlas kademesini taştı, salah makamına ulaştı. Allah onun günahlarını örttü. Görür mü? Hayır. Ona salah nuru verdi. Görür mü? Hayır. Onun örttüğü günahlarını sevaba çevirdi. Görür mü? Hayır. Onun iradesini teslim aldı. Görür mü? Görebilmesi için Allah-u Teala'nın bir işlev daha yapması lazım. Onu irşada memur ve mezun kılması lazım. İşte iradenin Allah'a teslimini müteakip Allah-u Teala bir kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap eder. Bu onun mürşit olduğunu, ona tebliğidir, Allah'ın tebliğidir. Bu kişi Allah-u Teala'nın önünde tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Bir evvelki makamda, ihlas makamında. Ondan sonra da ruhunu ve çini ve nefsini evvelce Allah'a teslim etmiş olan bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Artık böyle bir insan için zikir söz konusu değildir. İradesi Allah'a teslim edildiği için kendi iradesini kullanarak zikir adı verilen işlevi yapamaz. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini kendi kendine söyleyerek 24 saati tamamlaması söz konusu değildir. İrade-i külliye onu kontrolü altına almıştır. Gene 24 saat o kişi Allah kelimesini tekrar eder. Ama kendi iradesiyle olmadığı için bu zikir değildir. Bu noktadan itibaren bu o kişi için tesbih adını alır. Gene 24 saat Allah kelimesi o kişi tarafından tekrar edilmektedir. İç sesi devamlı olarak çınlamaktadır
Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ama o kişinin kendi iradesiyle değil. 24 saat aralıksız olarak Allah'ın zatını, Allah'ın ismini kişi tekrar eder. İşte o zaman Allah Teala o kişiye zatını gösterir. Sadece selam makamının 5. kademesine ulaşarak Allah Teala'dan irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat yetkisi alan insanlar için geçerlidir. Öyleyse Allah görülür mü sualinin cevabı kesin olarak evettir. Evet, Allah'ın zatı görünür. Ama ne zaman görünür? Herkes görür mü? Herkes görmez. Yedinci, gök katından sonra Sitesin müntehadan yukarıya doğru yapılan bir yolculuktan sonra ruh Allah'a ulaşır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse ruhlar Allah'ı görür mü? Elbette bütün ruhlar zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyor? Allah'ın zatı görülür mü, görülmez mi? Bu istikamette Allah'ın söylediği nedir? İşte Rü'yetullah konusunda Allah Teala şöyle söylüyor. Bakara Suresi'nin 140. ayet-i kerimesi. Tekulûne. Söylüyor musunuz? Yoksa siz şöyle mi, öyle mi diyorsunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Yakub'a ve Esbat'a ve onun torunlarına kânû. Yani idiler, Hüden, Yahudi, Ev, Nesara veya Hristiyan mı diyorsunuz? Kul, de ki, entüm alemu. Emillah. Sizler mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa hem Allah. Allah mı yoksa daha iyi biliyor? Ve ben azlemu mimmen o kişiden daha zalim kim vardır ki? Keteme şehadeten, keteme ketmeder, gizler. Şehadeten, şehadeti, görüşü, görmeyi, indehu minallah, Allah'tan verilen, onun indindeki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Allah'ın katında, Allah'ın zatının görülmesini, onun katındaki şahadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Daha zalim olan kimdir? Ve vallahu bi gafilin
Ama

kerimenin Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Önemli unsur nedir? Allah'ın nasip ettiği, Allah'ın katındaki şehadeti, şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Bu sala makamına ulaşan, sala makamının 5. mertebesine ulaşan, Allah'ın irşada memur ve menzum kılındığın cümlesiyle irşat makamını kendisine tevdi ettiği, mürşit standardına sahip olan birinin Allah'ın katındaki Allah'ı kalp gözüyle görmesi olayıdır. Ama Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala ma kezebel fuadu ma re'a. Ma kezebe tekzip etmedi diyor. El fuadu fuadi yani kalp gözüyle gördüğü şey ma şeyi re'a. Baş gözüyle gördüğü

şeyi tekzip etmedi. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın katına çıktı. Sonsuzluklara bir anda yükseltti Allah-u Teala onu. Zatına ulaştırdı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuğu sonsuz hızla yaptı. Çünkü bu yolculukta ruhu vücuduna, fizik vücuduna örtü olmuştu. Ruh sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Onun için fizik vücudunu muhtevasına alarak, ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Ve ruhunun gözleriyle Allah Teala'yı gördü. Ve o zaman kalp gözüyle gördüğü Allah'ı ruhunun gözleriyle bu sefer gözle görmek imkanının sahibi oldu. Ama gördüğü şey birbirini tekzip etmedi. İkisi de aynıydı. Ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah, kalbindeki Fuat hasasıyla, görme idrakiyle gördüğü Allah ile bir farklılık göstermedi. Allah'ı görmüştü, gene Allah'ı gördü. Ve Allah ile konuşup emirleri aldıktan sonra tekrar geriye dönmesi söz konusu oldu. Öyleyse bir fizik vücut böyle bir yolculuğa dayanabilir mi? Dayanamaz. Mutlaka ruhun fizik vücuda örtü olması gerekiyordu. Ve Allah Teala onu gerçekleştirdi. Ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Öyle olduğu için ruhunun baş gözleriyle Allah Teala'nın gördü. Allah Teala'yı gördü. Daha önce kalp gözüyle Allah Teala'yı görmüştü. Kalbinin gördüğü Allah'ı ruhunun baş gözüyle gördüğü görüntü tekzip etmedi. İkisi de aynı görüntüydü.

Allah Teala Zuhruf Suresinin 86. ayet-i kerimesinde ve la yemliku llezine yed'une min nurihi şefaate illa men şehida bil hakkı ve hum ya'lemun. Ondan başka dua ettikleri, yani Allah'tan başka taptıkları putlar, la yemlikune, malik değillerdir şefaate. Ya yemlikullezine yed'une min dunuhi şefaate. La yemlik, malik değildir. Ellezine, onlar ki yed'une, dua ediyorlar. Min dunihi, ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri şeyler. La yemlikul lezine şefaate. Şefaate malik değildir der. Şefaate malik değildirler. İlla hariç men, o kişi hariç, şehide, şahit olmuştur. Bil hakkı, hak ile. Yani hakka şahit olanlar. Ve hüm, ve onlar, ya'lemûn. Ve onlar bilirler.

Allah'ın katındaki nizamı bilirler. Önde huzur namazının imam olduğunu, arkasında iki kişi olduğunu, arkasında bir kişi olduğunu ve sıraları bilirler.

Ali ise Allah Teala görünür mü, görülmez mi müessesesi Kur'an'da cevap bulmuştur. Allah Teala bir sual sorulduğu zaman onun kafadan verilen cevaplarla savuşturulmasını uygun görmez. Hep Kur'an'dan ayetle desteklenmesini, sadece desteklenmesini değil, ispat edilmesini ister. İspat Kur'an'dandır. Bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendisine indirilen Kur'an'dan bahsetti. Sadece Kur'an. Ve ömrü boyunca söylediği şey hep Kur'an ayetleriydi. 14 asır sonra Allah Teala bize bütün öğrettiklerini Kur'an ayetleriyle sizlere ulaştırmamızı emretti. Bu sebeple biz Kur'an'ı söyleriz. Gerektiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a mutlak uygunlara kesin olarak inandığımız hadislerini söyleriz. Şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse hangi hadis Kur'an'a ters düşüyorsa o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi değildir. Sahih hadis değildir. İnsanlarsa asırlardan beri başka bir şeyi usul haline getirmişler. Bir hadis olarak değerlendirdikleri nesnenin delillerine bakıyorlar. Eğer o hadisin hadis olduğu konusunda ellerinde başka hadislerle delil oluşuyorsa o zaman o sahih hadistir diyorlar. Senedine bakıyorlar hadisin.

Ve ne yazık ki binlerce uydurma hadislerin arasına girmiş. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz sözü bu sebebe dayalı olarak söylenmiştir. İnsanların asırlar sonra bir sürü mevzu hadisi ortaya çıkaracakları ve bu mevzu hadislere itibar edecekleri ve de Kur'an'ı unutacakları Allah Teala tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette söylenmişti. O biliyordu. Onun için uyarıyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İnsanlar Allah'ın görülmesi konusunda da bir takım iddiaların sahibidir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ki ben ve bana tabi olanlar hakkı görerek hakkı tavsiye ederiz. Hakka çağırırız. Öyleyse hakka çağıranlar işte Allah'ı görme standardına sahip olanlar onlardır ki onlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Peki bir insan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman hangi hüviyette olur? İradesinde Allah'a teslim etmişse mutlaka irşat makamının sahibidir. İşte Allah'ı görenler irşat makamının sahipleri, o zaman sahabe bu makamın sahipleriydi. Onlar Allah'ı gördüler. Allah Teala sahabe için diyor ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el-ahirin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Sabikun el-evvelin affedersiniz. Evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü tabi'in onlara tabi olmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dört halife boyunca sahabe de o halifeler gibi irşada memur ve mezun standartlardaydı. Ne diyordu Allah Teala? Deyin ki bizim kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların çoktan unuttukları manevi tekamül artık insanlar arasında bir hüküm ifade etmiyor. Asırlar sonra şeytan insanları öyle korkunç bir tuzağa düşürmüş ki her şey yok olmuş. Sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve insanlar İslam'ı bu 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Bir de hadis bu konuda var, mevzu bir hadis. Uydurulmuş bir hadis.
Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hadise göre. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? O da diyormuş ki ona, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete gider miyim? Evet, gidersin. Hayır. Bunları yapan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın zatını görmeyi falan bir tarafa bıraktık. Allah'ın cennetine giremez. Çünkü bu beş tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Önemli mi Allah'a ulaşmayı dilemek? Evet, son derece önemli. Çünkü dilemeyen dalalette, dilemeyen küfürde, dilemeyen şirkte, dilemeyenin gideceği yer cehennem, dilemeyen şeytanın kulağı. O zaman sevgili kardeşlerim, bilelim ki İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın mezuniyet kapısı ise irşada memur ve mezun kılınmaktır. Mezuniyet, bir okuldan mezun olmak demek, o okulun muhtevasına sahip olarak oradaki öğretiyi başkalarına öğretmek konusunda yetki almak. Öyleyse bütün sahabe bu istikamette rüyetullah'ın Allah'ın zatını görme yetkisinin sahibi oldular mı? Evet, Allah Teala diyor ki Ali İmran 104'te, ey sahabe, aranızdan Hakk'a ulaştırmaya yetkili olan, münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun. Âl-i İmran 104. Âl-i İmran 110'larda Allah Teala diyor ki, sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Kim Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini Allah Teala'ya teslim etmişse, iradesini teslim edip de Allah'tan irşada memur ve mezun kılındın cevabını almışsa, işte o Allah'ın zatını gören bir kişidir. Münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyetin sahibidir. Bundan dört asır evvel bütün sahabe bu şerefin sahibi oldular.

Onun için Allah Teala Allah'ın zatının görülebilmesi için Ülal Bak makamından daha evvel de açabilir bir kişinin kalp gözünü. O zaman kişi arif olur. Ama bu kalp gözünün açılma olayının kesinleştiği yer Ulul Elbap makamıdır. İnsanlar Ulul Elbap makamında mutlaka daimi zikre ulaştıkları için Ulul Elbap olurlar. Çünkü Ulul Elbap daimi zikrin sahibi demek. Li Ulul Elbap yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yerüstü yatarken Allah'ı zikredin emrini vermiş Allah Teala. Bunu gerçekleştiren Ulul Elbap'tır. Ulul Elbap için ayaktayken, otururken de, yerüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte kişinin Ulul Elbap olduğu nokta, onun daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bunun tabii neticesi olarak Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. Ulul Elbap olan kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Ulul Elbap olan kişi ehli hayırdır. Her saniye Allah'ı zikrettiği için, kesintisiz bir zikirle zikrettiği için her an derecat kazanan birisidir. Derecat kazanmak hayır olduğu cihetle o kişi ehli hayırdır. Aynı zamanda ehli hikmettir. Ayetlere baktığı zaman o ayet 28 basamaktan hangisine aitse bir bakışta görür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün sahabe hedeflere ulaşmışlar. Hepsi Allah'ı kalp gözüyle görmek şerefine ermiş. Hepsi münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyete gelmiş. Hepsi hikmet sahibi. Allah yaratandır. İnsan bir yaratıktır. Ve Allah'ın en büyük nimeti yaratılana verdiği, mahluka verdiği, insana da verilen mahlukuna verdiği en büyük nimet Allah'ın zatının görülmesidir. Rü'yetullah bütün insanlar için bir mazhariyettir. Üst seviye bir yetkidir. Allah'ın zatını gören insanlar nadir insanlardır. Aslında herkese kapılar açık mı? Herkese açık. Ama şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları bundan men eder noktaya neredeyse gelmiş. Evvela İslam'ı beş şarttan ibaret kabul ettirmiş. Bu tuzak zaten tek başına yeterli. Ve insanlar bunun doğru olduğunu zannediyorlar. İslam'ın beş şartı doğru yoldur ve orta yoldur. Eğer bir insan beş şartı gerçekleştirmezse o orta yolda değildir. Gideceği yer cehennemdir diyorlar. Beş şartı gerçekleştiren cehennemde birazcık kavrulduktan sonra cennete gidecek olandır
diyorlar. Ama mutlaka cennete gidecektir. Kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cezasını çektikten sonra cehennemde cennete gider sözünü bir hadis olarak insanlar başkalarına ispat vasıtası olarak kullanıyorlar. Oysa ki bu bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an açık ve kesin bir Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran bir ayıraçtır. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü sualine muhatap olduğunuz zaman onlara evet deyin. Allah'ın zatı görünür. Görülebilir ama bu gözlerle, baş gözleriyle değil. Şurada başka bir göz var. Kalp gözüyle. Daimi zikre ulaşmadan evvel de Allah-u Teala bir kişinin kalp gözünü açabilir. Fakat o kişi iradesini teslim etmedikçe Allah'ın zatını göremez. Kalp gözünün açılması başka şey, Allah'ın zatının görülmesi başka şey. Kalp gözü açılan kişi Allah-u Teala önce seyri sülükü gösterecekse önce ana dergahı gösterir. Ana dergâhtaki toplantıyı, nasıl ders görüldüğünü, seyri sülükün nasıl çıkıldığını, onarlık sıraların nasıl oluştuğunu, oradaki ders öğretim dizaynında hepsini birer birer gösterir. Sonra birinci gökatını, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökatını ve yedinci katın yedi tane alemini gösterir Allah-u Teala. Ondan sonra Sitre-i Münteha'yı ve onun ötesinde Allah'ın katını gösterir. Allah'ın katındaki huzur namazını gösterir. Huzur namazının bütün özelliklerini gösterir. Sonra da en son göstereceği şey Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatı son rü'yettir. En üst seviye rü'yettir. Allah'ın zatını görmek şerefine eren kişi mutlaka irşat makamının sahibidir. Kim size Allah görülemez derse ona Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesini, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesini, Necm suresinin 11. ayet-i kerimesini rahat rahat söyleyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Kulaklarınızı Allah'ın sohbetine ne kadar açarsanız o kadar mutlu olursunuz.

0: الفاتحة
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Mutlu olmanızı. Ama bu aslında her şeyi istemesidir. Ne demek istiyoruz? Çok açık. Biliyorsunuz ki İslam yedi safhadan oluşur, dört tane teslim içerir. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. İkincisi bu kişinin 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olması. Üçüncüsü, ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında ruhun yok olması. 21 ve 22. basamaklar. Sonra kişinin, ruhunu Allah'a teslim eden kişinin, fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi. 25. basamak. Dik yokuşu aşıp, 18 saat zikre ulaşıp, en az 18 saat zikre ulaşıp, fizik vücudunun da Allah'a teslim etmesi. Sonra nefsini Allah'a teslim etmesi. 26. basamak. Sonra tövbe-i nasuha davet edilmesi, muhlis olması. Sonra iradesini Allah'a teslim etmesi. İrşad makamının Allah Teala tarafından tayin edilmesi. 7 tane safa. 7 safa 4 tane teslim içeriyor. 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim olması, 26. basamakta nefsin Allah'a teslim olması, 28. basamakta iradenin Allah'a teslim olması. İşte din budur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar uzayan ve bütün emanetlerin onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmesiyle noktalanan bir bütün. İşte mutluluğunuz buna paralel bir seyir gösterir. Mutluluğunuzu engelleyen şey nefsinizin afetleridir. Bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşur. Doğan fizik vücudun içindeki nefs ve Allah'ın o kişiye üfürdüğü ruh. Bunlar bir üçlüdür. Ruh, fizik, vücut, nefs. Ve bunların hepsinin Allah'a teslim edilmesi üzerimize farzdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi de, mürşide tabiiyeti de, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı da, fizik vücudumuzu teslim etmeyi de, nefsimizi teslim etmeyi de, irşad olmayı da, irademizi Allah'a teslim etmeyi de üzerimize farz kılmış. Bu farzları yerine getirmek ise daha büyük, daha büyük ve daha büyük bir mutluluğu ifade eder. Bir insanın nefsi afetlerle doludur, ruhu da hasletlerle doludur. Hayata insanlar böyle başlar. Allah Teala bir denge kurmuştur. Nefste ne kadar afet varsa, ruhta da o kadar haslet vardır.
Yani insanı mutsuz edecek olan ne kadar faktör varsa, mutlu edecek olan da aynı miktarda nur, nefsin, ruhun muhtevasında Allah-u Teala tarafından konulmuştur. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi isteyen bir yapının sahibidir. Yasak ettiği fiilleri de asla işlememizi istemez. Nefs de tam aksine Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmamayı emreder. Yasak ettiklerinde yapmayı. Çünkü nefs şeytanla ilişkilidir. Şeytan nefsi kullanır. Ruh ise Allah'ın bize üfürdüğü ruhtur. Allah'tan gelmiştir. Allah tarafından üfürülmüştür. Sadece bütün emirleri yapmamızı, yasak ettiği fiilleri işlemememizi ve böylece mutluluğu yaşamamızı ister. Hasretler mutluluğa, afetler mutsuzluğa götürür. Sevgili kardeşlerim, üç ayrı cepheden mutluluğu müşahede etmek söz konusu. İç dünyamızda mutluluk. Nefsimizle ruhumuz arasındaki o başlangıçtaki dengeyi ruhumuz vücudumuzdan ayrıldıktan sonra yeniden kurabilmek. Ondan sonra da nefsimizin afetlerini adım adım devre dışı bırakmak, yerine fazıl adı verilen nurları geçirmek ve böylece fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istedikleri için, yasak ettiği fiilleri işlemek istemedikleri için tamamen duruma hakim olurlarsa insan ömrü boyunca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen bir özelliğe kavuşacaktır. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Mutluluk, bütün çatışma hallerinin dışındaki bir olgudur. Mutlulukta çatışma yoktur. Mutluluk, sülh ve sükundur. Mutluluk, huzur ya da eski adıyla, mutluluğun eski adı saadetti. Saadet. Asr saadet dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Nefslerini tezkiye ve tasfiye etmiş olan sahabenin yaşadığı hayat. Bu hayat bütün boyutlarıyla bir mutluluk işaretiydi. Sahabe bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşamışlardı. Çünkü nefslerindeki bütün afetleri daime zikre ulaşarak hepsi yok ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İç dünyamızdaki mutluluk, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın vesile bütüne ulaşır. Başlangıçta yarı yarıya mutlu olmamızı temin edecek olan şartlarla yaratılır insan. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur, ruhun kalbi de %100 hasletlerle doludur. Ne oldu? Ne kadar bizi mutsuz edecek olan afet varsa o kadar da mutlu edecek olan hasret var. Ama biri nefsimizde, biri ruhumuzda. Allah-u Teala bu dengeyi bir yerde farklı bir şekilde kurmamızı istiyor. Yani Allah'a ait olan ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı istiyor. İşte bunun için bir insan mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir ve tabiyetini Allah'tan sorar bir defa mürşidine, sonra tabiyetini gerçekleştirir.
gerçekleştirir diye an ruh vücuttan ayrılır. Ana dergaha, devrimimin dergahına ulaşır. Allah'tan sormuşsa o mürşit mutlaka mutlak mürşittir. Gerçek mürşittir. Ulaşıp teslim olduğu anda tabi olmak, ona teslim olmak manasına gelir. Tabi olduğu anda ruh vücudu derhal terk eder. Ya o insan ruhsuz mu yaşayacak? Ruh olacak ama içinde olmayacak. Çünkü devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde yerleşir. Bir ruh gitmiştir ama devrin imamın ruhu gelip başın üzerine yerleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn içerisinde o ruh bir koruyucu faktördür. Ne diyordu Allah Teala? Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın kadından ruh göndeririz diyor Allah Teala. İşte böyle bir statüde kişi mürşidine tabi oldu. Tabi olduğu zaman ne olur? Ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah Teala o kişiyi koruma altına alır. Ne tür bir korumadan bahsediyoruz? İnsanı mutsuz eden gerçek husus şeytanın o kişiye devamlı müdahaleleridir. Devamlı tesir icra etmesidir o kişinin üzerinde. Böyle bir tesirin, etkinin yok olması gerekir. İşte Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı an şeytanın kişiye etki müessesesini durdurur. O kişiyi özel bir koruma altına alır ki bu korumanın sırrı Allah'a aittir. Ama şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar? Ta ki nefsin kalbi %1, %51 fazıllarla dolsun. O muhteva içerisinde ruh nefsin kalbindeki her %7 aklanmaya, nefsin kalbine her yüzde yedi nur birikimi oluştuğunda bir gök katı yükselir. Birinci gök katının kapısının o kişinin ruhuna açılması ancak o kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet nurunu devre dışı bırakırsak ilk %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. İkinci gök katının kapıları o kişinin kalbinde ancak ikinci bir %7 nur birikimiyle gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimlerinde bu kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 fazıl birikimine sahip olur. Bu 7 defa %7 nur birikimi o kişi için bir halastır, kurtuluştur. Halas, kurtuluş demek. Ne demek istiyoruz? Ruh
Rabbine ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur, fani olmuştur. Sahibi olan Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Böyle bir sonucun oluşabilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar ve o kişinin nefsinin kalbinde her yüzde yedinin bir hekim oluştukça, o kişi emmare, bir, levame, iki, mülhime, üç, mutmainne, dört, radiye, beş, mardiye, altı, tezkiye, yedi. Yedi kat göğü aşar. Bunlar nefsin kademeleridir. Emmareden başlayan tezkiye kadar giden bu muhtevada nefsin yedi tane kademesi aşılır. Ve nefs %100 karanlıklardan oluşan başlangıçtaki nefs, ruh ayrıldıktan sonra o karanlıklarda bu denge sağlanana kadar, aynı denge sağlanana kadar Allah'ın muhafazası altındadır kişi. Yani başlangıçtaki dengeyi Allah Teala bir daha kuruyor. Ama ruhunu kendisine geri aldıktan sonra bu denge kuruluyor. Daha doğru bir ifadeyle ruh Allah'a bu yedi kademede yedi tane gök kapısı açılarak Allah'a ulaştığı noktaya kadar bu denge adım adım tamamlanıyor. Ruhun Allah'a ulaşması dengenin tamamlanması demektir. Yedi gök katında %7 fazla birikimi %49, başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle beraber %51 ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu. Burada bu kişiye Allah Teala cenneti de nasip kılıyor. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın cennetinin sahibi olur. Ve gök katlarını birer birer aşar. Kişi mürşidine ulaşır. İkinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta Allah'a mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 3. basamakta, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Ve ruhu 21. basamakta 14'te daha 21, 7 tane kademeyi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, burada denge başlangıçtaki nefsin kalbinde %100 afet var, ruhun kalbinde %100 hasret var dengesi. Bu noktada bir defa daha kurulur. Ama ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi yarı yarıya nurlarla dolmuştur. Geri kalan %9, %49 afet hala nefsin kalbindedir. Bunun yok olabilmesi için kişi fizik vücuduna Allah'a teslim edecektir. Nurlar %81'e ulaşır. Nefsini teslim edecektir, %100'e ulaşır. Ve bu ihlas makamında da, salah makamında da nefsin kalbi o %100 nur birikimini devam ettirir. Kişi artık Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah Teala mutsuzlukla mutluluğu dengede bırakmış? Neden nefsin kalbini afetlerle doldurup ruhun kalbini aynı seviyede hasretlerle doldurmuş? Çünkü Allah Teala diyor ki: "Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık."
İşte nefsin kalbindeki A kadar afet, nefsin kalbindeki, ruhun kalbindeki A kadar haslet birbirine eşittir. Denge kurulmuştur. Zıttıyla kayyum kılmıştır. Burada insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman mutluluğun yarısını mutlaka yaşamaya başlar. Yeter mi? Bu ona verilen mükafatların bir tanesidir. Dünya mutluluğunun yarısı. İkinci mükafat çok daha büyük, çok daha önemli. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman Allah'a ruhu ulaşan kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın sözüdür bu. Mutlaka sözünü tutar. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah talahette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. O dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala söz verdi mi, sözünün yerine getirilmemesi mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf kelimesi ve hulf kelimesi aynı kökten geliyor. Yani ne demek bu? Yani Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değildir. Sözünün gerçekleşmemesi mümkün değildir. İnsanlar vardır, söz verirler, sözlerini yerine getirmezler. İşte bu o sözde hilaf olmasıdır. Sözün yerine getirilmemesi o sözde hilaf olması manasını taşır. Söz yerine getirilmemiştir. O sözde hilaf söz konusudur. Öyleyse bir insan için sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu söylediğimiz noktaya kadar olan kesimi garanti etmiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu. Bu o kişinin dünya mutluluğunun yarısını elde etmesini sağlar. Şimdi böyle bir insan düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Nereye gidecek bu adam? Kıyametten sonra gideceği yer bunun cennet. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Mülaki olmayı dileyenlerin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cenneti. Bir başka insan düşünelim. Allah'a mülaki olmayı dilememiş ve de 80 sene yaşamış. 65 senesinde de İslam'ın 5 şartını da yerine getirmiş. Namazlarını muntazaman kılmış, oruçlarını eksik olmaksızın tutmuş, zekatını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş ve 80 yaşında da ölmüş. Bu adamın gideceği yer sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri heba olur. Onlar
Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. Dilemeyenin amelleri heba olur diyor Allah Teala. Peki dileseydi ne olurdu? Dileseydi Allah onun günahlarını örterdi. Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde ey amel olanlar diyor Allah Teala Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Neymiş? Allah'ın günahları örtmesi söz konusu oluyormuş. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a milaki olmayı dilemek ve cehennemden kurtuluş. Mutlaka cennete girmek. Şimdi hal böyleyse, eğer mutluluktan muradımız cennet mutluluğuysa, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi oluyor. Eğer cennetten bahsediyorsak, mürşidine tabi oluyor. Allah'tan soruyor mürşidini. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşıyor bu kişinin. Eğer hayatı buna müsaitse, yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu 7-8 ay içinde bu olay mutlaka gerçekleşir. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu Allah'ın birinci kısım mükafatı. İkinci kısım mükafatı ise ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin dünya mutluluğunun yarısına sahip olması. Yani o kişi dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu olur. Mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ama ölümden sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlara mutluluğu garanti etmiş. Sadece bir dilekle dileyeceksiniz benden diyor bana ulaşmayı. Ben sizi dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştıracağım diyor. Ve de diyor, üçüncü kat cennette sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliniz ki hepinizi sever. İnsan onun katındaki en kıymetli mahluktur. Onun indinde, Allah'ın gözünde insan en kıymetli mahluktur. Çünkü içine ruh üfürdüğü tek bir mahluk vardır. Allah Teala'nın o insandır. Her insana doğuşunda ruh üfürür Allah Teala. Cinlere ruh üfürmez, şeytanlara ruh üfürmez. Onlar enerjiden yaratılmıştır. Biz insanlarsa

18 saatini zikirle geçirmeyi başardığı zaman, yani günün 4'te 3'ünü, 6, 12, 18, 24 günü 4'e böldük. Bunun 18'ini, 4'te 3'ünü zikirle geçirmeyi başaran bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu Allah'ın bir nimetidir. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur da Allah bu talebi kabul ederse o kişiye yolunu kolaylaştırır. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dünya mutluluğunun %80'ini yaşamaya başlar. %50'den %80'e çıkar dünya mutluluğu. Cennetlerden de dördüncüsüne ulaşır. Sevgili kardeşlerim, daha çok mutluluk daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşan insan, nefsinin afetlerini tamamen yok olmuş olan birisidir. Öyleyse kişinin iç dünyası ne olmuştur? İç dünyası hasletlerle %2 rahmet olmak üzere %98 fazıllarla dolmuştur. Onlar sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan bir hüviyettedir. Kişi bu sebeple mutluluğu yaşar. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz şey nasıl bir şey? İnsanın iç dünyasındaki mutluluk, iç dünyasında nefsiyle ruh arasındaki kavganın bitmesidir. Birinci faktör. İkincisi, bu kavganın bitmesi, ruhun gitmesiyle tamamlanmıyor. Ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah Teala bizi koruma altına alıyor. Aynı dengenin kurulabileceği bir noktaya kadar kalıyoruz. O noktaya kadar şeytanın bize müdahalesine imkan vermiyor. Ta ki nefsimizin kalbinde %51'lik nur oluşsun. Böylece nefsimizde %100 haslet varken, nefsimizde %100 afetler varken, nefsimizde de %100 hasletler varken olan denge, ruhumuz Allah'a doğru yola çıktıktan sonra bizim içimizde de kurulsun. O denge, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, nefsin içinde kurulur. Nefsin afetleri %51 azalır. Fazıllardan oluşur ve başlangıçta gidince yeniden kurulur. Bundan sonraki hamlelerse nefsin afetlerini tamamen devre dışı bırakacak olan nefse has fazılların gelişini devam ettirir. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk böyle bir dizayn ifade eder. Ama çevrenizde insanlar var. O insanlarla olan ilişkilerinizde eğer onları severseniz davayı baştan kazanırsınız. Sevmeyi öğrenmelisiniz. İnsanları seveceksiniz. Severseniz onlara kötü davranamazsınız. Severseniz mutlu olacak olan sizsiniz. Bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşar. Yasaklarını işledikçe mutsuzluğu. Etrafındaki insanlara iyilik yapmanın koruyucu belgesi sevmektir. Seven insan etrafındakilere huzur verir.

onlara yardımcı olur. Sadece sevmeyi bilen, seven insan. Bir insan bir başkasından nefret ediyorsa, ona iyilik yapmak şöyle olsun, nefsinin afetleri var olan bir insana bahsediyoruz. Ona iyilik etmek şöyle dursun, ona her zaman kötülük etmek ister. Ama Allah Teala nefsin afetlerinden öfkeyi, kini devreden çıkartırsa, o zaman kişi başkasına kötülük etmek için iç dünyasında bir arzunun kalamadığını görecektir. Böyle bir yanlışı da hiçbir zaman yapmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başka insanlarla olan ilişkinizde onları sevmelisiniz. Sevdiğinizi belirtmekten çekinmeyin. Sevin ki sevilesiniz. O beni önce sevsin, ben onu ondan sonra severim. Yok. Karşınızdaki kişinin de sizin gibi düşündüğünü düşünün. O da o beni sevsin, ben onu o zaman severim diyorsa, bir ömür boyu siz birbirinizden nefret eden ya da nefret etmese de en azından birbirini sevmeyen iki kişi olarak yaşarsınız. İkiniz de mutsuz olursunuz. Sadece iki kişiden bahsediyoruz misal olarak. Ama siz başkalarına iyilik etmek için yaşarsanız, onları mutlu etmek için yaşarsanız, o zaman Allah ile yeni bir anlaşmanın içine girersiniz. Kime bir iyilikte bulunursanız, Allah onun o yaptığınız iyiliğin iki katı kadar size mutluluk verir. Etrafınızda 20 kişi varsa, bunların hepsine iyilik ediyorsanız ve sizin iyiliğinizden her birisi bir zevk alıyorsa, mutluluk duyuyorsa, her birinin duyduğu mutluluğun tam 20 katını yaşayacaksınız demektir. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk vasıtasıdır. Onları sevin. Sevdiğinizi belirtin. Bu onları mutlu eder. Ama siz bu sevgiyi belirtmekle onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkese bir küçücük iyilikte bulunmanız, onların her birinin yaşadığı mutluluğun size mutlaka inikas etmesi, geri dönmesi demektir. Ve her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşayacaksınız. O zaman mutluluğunuz için kapılar etrafınızdaki insanlardır. Onları sevin. Onları sevin. Sadece sevin. Nefret etmeyin. Kimseye karşı kin duymayın. Kimseyi kendinize düşman etmezsiniz. Herkes sizin dostunuz olur. Size kötülük yapanlara da sevgi besleyebilir misiniz? Onu gerçekleştirin. O zaman Allah-u Teala tarafından daha üst seviye sevilen birisi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kavramlardan felah. Felah, bildiğiniz gibi kurtuluş demektir. Yani cehennemden kurtuluş. İflah olmak, engelleri aşmak, başarıya ulaşmak, nefsi tezkiye etmek ve özellikle cehennemden kurtulmak. Felah müessesesi de, yani cehennemden kurtuluş da 7 ayrı safa içerir. Birinci safa Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde veriliyor. فَمَنْ سَكُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. O zaman, yani kıyamet günü, kimin mizanı ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. O bir insanın cennetle cehennem arasındaki dengesini sağlıyor. Bir sonraki ayet-i kerime, Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, kimin günahları ağır gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Demek ki felah ve hüsran birbirinin karşılığı olan iki tane unsur. Felah cehennemi müjdeliyor, hüsran cehennemi işaret ederek cehennemle korkutuyor. Öyleyse kalın çizgilerle felaha ermenin matematik ifadesi, sevap tartlarının, günah tartlarının ağır basmasıdır. Ve de bildiğiniz gibi kiramen katibi melekleri ömrünüz boyunca bütün olayları kaydedeceklerdir. Her saniye ya derece kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Eğer bir insan düşünürse ki ben şu anda namaz kılmıyorum, bir ibadet de yapmıyorum, tamam, derecat kaybetmiyorum, derecat kazanmıyorum. Ama şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala zikri, daimi zikri de farz kılarak bütünlemiştir. Hem Allah'a verdiğimiz sözün gereği olarak Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek vardır. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek vardır. Ve Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de daima zikretmek farzdır. Öyleyse bu üç zikir farz kılınmış mı üzerimize? Elbette. Allah Teala buyuruyor ki az zikir için veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Bu günün bir kısmında zikretmektir. Günün yarısından daha az zikretmektir. Allah Teala bu muhtevayı önümüze koymuş. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, Allah'ı çok zikirle zikredin.

Ve sonra da Allah Teala buyuruyor ki Veskürallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cünubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikredin muhtevasındaki ayet-i kerime Veskürallâhe zikren kesira. Veskürunallâhe zikren kesira. Öyleyse Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok olmalı zikriniz diyor Allah Teala. İşte bu üç faslın üçü de ayrı ayrı cennetlere ulaştırır kişinin. Öldüğü zikir seviyesine göre ve günahlarına göre şekillenir her şey. Bu Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesi kimin sevapları fazlaysa onların gideceği yer cennettir muhtevası. Allah'a ulaşan herkesin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah'a müvekkil olmayı dileyen kişi cenneti Allah-u Teala tarafından hak etmiştir ve onun günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ey amin olanlar

takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Amin olan kişi Allah'a inanan kişidir. Mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediyse Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramaz. Gideceği yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşan kişi, Allah'a bu amini olan kişi, iman eden kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman takva sahibi olur. O zaman Allah Teala da Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre onun günahlarını örter. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'a inanıyorsa onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yer mutlaka cehennemdir. Felah müessesesinin ikinci safhası Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala لَا تَجُدُ قَوْمًا يُؤْمُنُونَ بِاللّٰهِ Allah'a amin olan kavmi bulamazsın. Vel yevmil ahire Allah'a iman eden ve yevmil ahire iman eden kavmi

Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle sevişir, bulamazsın diyor Allah Teala. Velevkânû âbâehum, onların anne babaları olsa, ebnâeküm, çocukları olsa ve ihvânehum, kardeşleri olsa da bu geçerlidir diyor Allah Teala. Ev aşiretühüm veya onların aşiretlerinden olsa, velâike ketebe fî kulûbihimil îmâne, onların kalplerinin içine iman yazıldı. Ve yedühüm bir ruhim minhü, ve Allah'ın katından, ondan, Allah'tan bir ruh ile yedirdiler. Desteklendiler. Bu Allah'tan bir ruh, devrin imamının ruhu. Allah Teala kimi devrin imamı kılmışsa, mürşidine tabi olan herkesin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka ulaşır. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Onlara yevmit telakı, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber versinler diyor. Ve yutkuluhum cennetin, ve onları Allah Teala cennetlerine koyar. Tecrî min tahtihel enharı, altından nehirler akan. Halidine fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razıdır. Ve radıyallahu anh, onlar da ondan. Ülâike hizbullah, işte bunlar Allah taraftarıdırlar. Ela inne hizbullahi hümül müflihûn. O Allah taraftarları var ya, onlar felaha erenlerdir. Ne yapmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmüşler. Onun tarafından olmuşlar. Allah'a, o zaman Allah'a ve Resulüne iman edenler oluyor onlar. Resulüne tabi olup, Resulüne inanıp da ona tabi olanlar. Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Bu imanlarını kainatın en büyük mürşidine tabi olarak pekiştirmiş olanlardır. Burada da Allah Teala felaha erenlerden bahsediyor. Kim bunlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların sahip oldukları vasıflar hakkında, işte ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, fizik vücutlarını teslim ettiler, nefslerini teslim ettiler filan gibi bir açıklama gelmeden evvelki durum. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde orada felaha erenlerden bahsediliyor. Bunlar daha düşmanlarla mücadele halinde tabi olmuşlar. Ruhları vücutlarına alıp Allah'a doğru yola çıkmış. Ama henüz teskiye olmamışlar. Henüz ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Üçüncü safa teskiye olma müessesesi, bir insanı teskiyede felaha erdirir. Mürşidine tabi olan kişi nefs teskiyesine başlar. Allah Teala onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi mürşidine ulaşır. İkinci safhada tabi olur. Bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar.
Mürşide tabiyet, nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefsin kalbinde ilk yüzdeyi nur birikimiyle o kişi nefsi emmareye ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameye ulaşır. Nefsi emmarede zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşır ruh. Nefsi levvamede ikinci gök katına ulaşır. Nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 fazıl birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi o kişiyi nefsi emareye ulaştırır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvameye ulaştırır. Bunun manası birinci gök katı ve ikinci gök katına ruhun ulaşmasıdır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, o kişinin nefsinin kalbinde %28 fazıl 7, 14, 21, 28, %7'den 4 defa %28 fazla birikimi gerçekleşir. Beşinci defa %7 fazla birikimiyle kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 fazla birikimiyle Allah da ondan razı olur. Birincisi nefsi razidir, ikincisi nefsi mardiyedir. Ve bir defa daha %7 nur birikimi nefsi tezkiyedir. Yedinci defa o kişinin nefsine, nefsinin kalbi Allah'ın fazıllarıyla dolarsa 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta %2'de rahmet nuru girmişti kişinin kalbine. Toplam %51 eder. Bu toplam %51 nur birikimi neyi sağlar? O kişinin

ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Neyle sağlanmıştır bu? Nefsinin tezkiye edilmesiyle. 7 defa %7 nur, %49 eder. %2 de bu fazılların ötesinde, %2 başlangıçtaki rahmet nuru ile 49 artı 2, %51 eder. İşte bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, nefsini tezkiye etmiştir. Burada nefs tezkiyesi açısından meseleye bakıyor Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekâ, kat anlasın ki eflaha felaha erer men, o kişi ki zekâha, onu nefsini tezkiye etmiştir. Bu üçüncü safhadır. Dördüncü safhada bu tezkiyenin ötesi fizik vücudun Allah'a teslimi gelir. Beşinci safhada nefs %100 afetlerden kurtulur. Altıncı safhada kişi muhlis olur. Yedinci safhada da iradesini Allah'a teslim eder. Üç safhada felaha ermenin muhtevasını Allah-u Teala Mümin'in 102'de birinci safhayı, Mücadele 22'de ikinci safhayı, Şems 9'da da üçüncü safhayı veriyor. Şimdi dördüncü safhaya geçiyoruz. Yani fizik vücudun teslimi noktasındaki felah müessesesi. Tövbe 88. Allah-u Teala diyor ki, لَاكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا مَعَهُ جَاهُدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفِسِهِمْ Lakin, fakat, الرَّسُولُ Resul وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا ve onunla beraber amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri meahu ve o ve onunla beraber olan amin olanlar cahidu, cihat ettiler bi emvalihim, mallarıyla ve enfüsihim, ve nefsleriyle. Yani canlarıyla cihat ettiler. Kimisi şehit oldu, kimisi gazi. Ve ülaike lehumul hayratu. Ve onlar için, onlar ki onlar için hayırlar vardır. Ve ülaike humul muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman mallarıyla, nefsleriyle, Resul'le birlikte cihat edenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Bu cihat bir evvelki kademede nefs tezkiyesi gerçekleştiği için onun ötesinde bir muhteva taşır. Allah'ın Resulü ile birlikte fizik vücudunu Allah için veren sahabe, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek, Allah'ın emrini yerine getiren, savaşa iştirak ederek şehit olan sahabe, savaşa iştirak eden ama şehit olmayan gazi olanlar. Bu fizik standarttaki muhteva ama ve nefsleriyle cihat ettiler diyor Allah Teala. Hayırlar onlarındır diyor. Nefsleriyle cihat ettiler.
hayırlar onların oldu. Öyleyse Allah yolunda cihat etmek söz konusu. Bir de Allah yolunda hem mallarıyla hem canlarıyla cihat etmek. O ikisinin beraberliği

Allah Teala bütün hayırlar onlarındır dediği cihette hayrın normal müessesede nefsini tezkiye eden bir insandan üstünlüğünü kesin olarak ifade eder. Hayırlar onlarındır diyor Allah Teala. Diğerleri nefsini tezkiye etmiş ve felaha ermişler. Allah Teala'nın zaten garantisinde olan bir iş. Ama burada Allah'ın garantisinin dışına çıktığı kesin olayın. Çünkü bunlar Allah için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Herkes ulaştırır. Orada bir kimsenin bir problemi olamaz. Ama onun ötesine geçtiğimiz zaman orada kişinin cihadında işaret koymuş Allah Teala hayırlar onlarındır diyor. Diğerlerinden çok farklı bir hüviyetleri var. Belli ki nefsleriyle, canlarıyla ve fizik vücutlarını teslim ettiği için tam bir cihadın içine girmişler. Beşinci safhada kişinin daimi zikre ulaşması, ulleri bulması ve bu seviyede bir felahı elde etmesi söz konusu. İşte bu beşinci safha için Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine tebevvut dare vel imane." Min kablihim.

hem kişiler imanlı hem de yerleşmiş olan Medine'de yerleşmiş olan yardımcılardan bahsediyor Allah Teala. Medine'deki yardımcılar Mekke'dekileri Medine'ye çağırdılar bildiğiniz gibi. Orada iskan ettiler. İmanlı kimseler, imanı göğüslerine yerleştirmiş olanlar. Men hacere yuhibbune yuhibbune muhabbet duyarlar. Men kişilere hacere ileyhim onlara hicret eden kişilere muhabbet duyarlar. Ve la yecudune fi sudurihim haceten. Mimma utu. Ve yusulune ala enfusihim. Ve lev kâne bihim hasasa. Onlara ihtiyaçları olsa bile onları, yani Mekke'den Medine'ye göç edenleri nefslerinden önde tutarlar. Onlara verilenlerden dolayı Mekke'dekilerin, Medine'dekilerin, Mekke'den gelenlere verdiklerinden dolayı onların gönüllerinde, göğüslerinde bir haset bulamazsın diyor Allah Teala. Ve kendilerinin ihtiyaçları olsa bile onları, yani göç edenleri, Mekke'den Medine'ye gelenleri, muhacirini kendi nefslerinden önde tutarlar. Ve men yuka şuha şuha nefsihi. Kim nefsini cimrilikten korursa. Feülâike hümül müflihûn. İşte onlar felaha erenlerdir. Burada gördüğümüz şey Mekke'den Medine'ye göç edenleri kendi nefslerinden önde tutanlar. Öyleyse bunlar mutlaka nefs tezkiyesinin ötesine geçmiş olanlar. Fizik vücutlarını teslim ettikten sonra öyle bir noktaya gelmişler ki onlara verdikleri şeyler sebebiyle hiçbir şekilde haset duymazlar. Bundan büyük mutluluk duyarlar. Öyleyse onların kalplerine iman üst boyutta yerleşmiş olanlar. Yani Medine'de yerleşmiş olup da Mekke'den gelenleri misafir edenler. Öylesine imanlı kimseler ki misafirlerini kendi nefslerinden üstün tutuyorlar. Üstün tutabilmeleri bu nefs tezkiyesinin ötesinde bir olgunun sahibi olduklarını gösterir. Tezkiyenin ötesinde fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikten sonraki bir safha bu. Öyleyse o zaman fizik vücudun tesliminden sonra ulaşılan yer nefsin Allah'a teslim edildiği daimi zikir safhasıdır. Yani Ulul Elbab makamıdır. Burada Ulul Elbab makamındakilerin Ulul Elbab makamındaki Ensar'ın hüviyetini Allah Teala veriyor. Günlerinden haset,
ve buna benzer bütün muhteva tamamen Allah-u Teala tarafından alınmış. Demek ki daimi zikrin sahipleri haset bulamasın diyor, onların gönüllerinde haset yoktur. Haset yok edilmiş. Altıncı safa kişinin muhlis olması hali. Bu noktadaki Allah-u Teala'nın dizaynında altıncı safadaki felaha bakıyoruz. Maide suresinin 100. ayet-i kerimesi. Kul ya kul la yestevil habisu ve tayyibu. De ki habis ve tayyib bir olmaz. Velev acabeke kesretil habis. Habisin çokluğu senin hoşuna gitse bile. La yesevil eşit değildir. Habisu ve tayyibu. Habisle tayyib eşit olmaz. Fettekullâhe. Öyleyse Allah Teala diyor ki öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olsun, olun. Kime diyor bunu? Ya ulul elbab. Ulul elbab olmuş kişiler. Dördüncü safhada, beşinci safhada ulul elbab olmayı tamamlamışlar. Burada altıncı safhada ya ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi oldukları ulul elbab makamının takva sahibi olduğu yer, salah makamı, ihlas makamı. Burada altıncı safa ihlas makamını gösteriyor. Kişinin tövbe-i nasuha çekildiği yer. Umulur ki siz felaha erersiniz. Bundan sonraki bu felah ulul elbaba söyleniyor. Ey ulul elbab, siz umulur ki felaha erersiniz. Ulul elbabın ulaştığı ereceği felahın adı. İhlas makamının felahıdır. Allah Teala ayet-i kerimede açık bir şekilde ulul elbaba hitap ediyor. Ya ulul elbabi lealeküm tuflihun. Umulur ki felaha erersiniz. Ulul elbabın felaha ermesi bir üstteki kademeye geçmesi demek. O kademe muhlisler kademesi. Bildiğiniz gibi Allah Teala sahabeye hitap ediyor. Bütün sahabenin salaha erdiği de muhlis olduğu da bir vaka. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki, o kafirlere ve müminlere deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Yedinci safhaya ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın felah konusundaki son safhası, yani ihlas makamının ötesi, salah makamı, iradelerini Allah'a teslim edenlerin durumu. Ali İmran 104. وَلْتَكُمْ مِنْهُمْ مِنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ اِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ. Sizden hayra çağıran, marif ile emreden, kötülüklerden alıkoyan bir ümmet mürşitler olsun, işte onlar mülkühün felaha erenlerin ta kendileridir diyor Allah Teala. Burada hayra çağıran, irfanla emreden, münkerden nehyeden tam bir mürşit tarifi. Bir ümmet bulunsun diyor Allah Teala. İşte onlar
erenlerdir. Burada Allah Teala'nın dizaynında bu ayetle bir sonraki ayeti bir araya getirirsek Allah Teala bütün sahabenin münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyete kavuştuğunu Ali İmran 105'te Ali İmran 105'te deyip Ali İmran 110'da 104'ten 6 ayet-i kerime sonra Ali İmran 110'da Allah Teala diyor ki siz ey sahabe münkerden nehyeden ve marufla emreden bir toplum oldunuz diyor. Öyleyse onlar münkerden nehyeden ve marufla emreden bir toplum olarak Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde felaha ermiş olanlar şeklinde vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her zamanki gibi sizlerle birlikte olmak bir büyük huzur, mutluluk sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan muhabbetle ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. İnsan vücudunda bir uzuv var, kalp. Kanı vücuda, temiz kanı vücuda, vücudun her zerresine, en uç noktalarına kadar gönderen, sonra da kirlenmiş olan kanı akciğerlere sevk edip orada oksijenle temizleyen, sonra tekrar temizlenmiş kanı vücuda dağıtan ve kirlenen kanı tekrar temizlemek için gönderen bir emme basma tulumba kalbimiz. Bu fizik vücudumuzun kalbi. Bir de nefsimiz var. Onun da kalbi var. Ama onun kanla, pompalamakla alakası yok. O düşünce standartlarının temerküz ettiği yer, merkezileştiği yer. Allah'ın bize haber saldığı yer. Nefsimizin kalbi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkes düşünür. Bu düşünce standartları insanları bir yerlere ulaştırır. Çünkü insanlar olayları düşünceleriyle yaşarlar. Düşünceler aksiyonlar tarafından takip edilir. Fiiller tarafından takip edilir. Fiillerse başkalarıyla alakalı davranış biçimlerini oluşturur. İster Allah ile aramızdaki direkt ilişkideki fiillerimiz olsun, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zikir yapmak gibi, ister başka insanlarla ilişkilerimiz olsun, onlara söylediğimiz sözler, onlara karşı yaptığımız fiiller, onlardan cevap olarak aldığımız fiiller ve konuşmalar, hepsi bir bütün teşkil ederler. Böyle bir bütünün içinde insanoğlunun davranış biçimlerine bakıyoruz. Allah'ın temel emirlerini gözden geçirdiğimiz zaman hep başkalarından yana olmamız emrediliyor. Başkalarından yana olmak, başka insanlara mutluluk vermek üzere yaşamak, böyle bir dizaynın sahibi olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepimize ulaştırdığı muhteva bu. Bu muhteva içerisinde davranış biçimlerimizin dizaynına bakıyoruz. Nasıl bir davranış biçimi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizin başkalarıyla olan ilişkilerimizde bize en güzeli oluşturması lazım diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, her davranış biçimimizin arkasından, özellikle başkaları ile ilişkilerimizdeki davranış biçimi arkasından bizlere bir şeyler hissettirir. Ta şurada kalbimizde. Ya bir hüzün duyarız, bir azap duyarız ya da bir mutluluk duyarız. İkisi de her zaman geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda kalbimizdeki o hissiyat Allah'ın bize ulaştırdığı bir mesajdır. Eğer bir davranışımızla bir başkasının kalbini kırmışsa, ona haddini bildirdiysek, onu üzecek bir davranışsa bu, kalbimizde bir sızı duyarız. Bu sızıya dikkatle bakın. Boşuna bir şey değildir. Allah'ın bizim üzerimize vücuda getirdiği bir azaptır bu. Her davranışımızın bir sonucu oluşur. Bu sonuç kalbimizde şekillenir. Ya Allah-u Teala'nın bize verdiği bir huzursuzluk, sıkıntı, bunun manası bir günah işlemişizdir. Bir yanlışlık yapmışızdır. Başka insanlara huzursuzluk vermişizdir. İşte böyle bir işlevde Allah-u Teala'nın bir azabı ulaşır bize. Nefsimize de ruhumuz gene azap verir. Ve huzursuzluk duyduğumuz her olay bizim için bir mutsuzluk işaretidir. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın bize gönderdiği işaretlerden, sürurlu yaşamak ise, huzurlu yaşamak ise, o zaman davranış biçimlerimiz bizim mutluluğumuzun anahtarı olabilir demektir. Ne zaman başkalarından yana olursak, ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, ne zaman bizden sadır olan davranışlar başkaları üzerinde onları üzen değil, onlara ferahlık veren, huzur veren davranışlar olursa, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman huzur içinde oluruz. Kalbimiz bir pozitif haberler zincirini devamlı olarak her halkasında korur. Böyle bir dizaynda mutlu olmak istiyorsak, iç dünyamızdaki o mutluluğu yaşamak için başkalarına sadece huzur verecek davranışlarda bulunmamız yeterlidir. Bu bizi onların yaşadığı huzurun iki katı kadar mutluluğa götürür. Öyleyse kalbimiz bir merkezdir, bir hissiyat merkezi. İnsanlar

ve bir huzursuzluğu mutlaka oluşturacaktır. Sıkılacaksınız, huzursuz olacaksınız. Öyleyse her güzel şeyin arkasından duyduğunuz mutluluğun yerini her çirkin şeyin arkasından duyduğunuz huzursuzluk kaplayacaktır. Sadece iki türlü davranış biçimiyle hayatınıza yön verebilirsiniz. Ya mutluluk istikametinde mutlu olmak çok kolay. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece Allah'ın iç dünyanızda size ulaştırdığı şey sadece mutluluktur. İşaretler o istikamette gelir. Huzur içinde olursunuz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızdaki huzursuzluk sizi ikaz eder. Yaptığınız şey yanlıştır. İşaret oradan gelir, Allah'tan gelir. Allah kalbinize bakar, kalbinize bildirir olaylar dizisini ve hissedersiniz iç dünyanızda. Öyleyse düşünce sisteminizin doğru veya yanlış olduğunu, fiilinizin, davranışınızın doğru veya yanlış olduğunu olay tamamlandıktan sonraki iç dünyanızda en kesin şekilde hissedersiniz. Öyleyse şu neticeye varacaksınız. Her doğru davranışınızın arkasından, her Allah'ın emrettiği şeyi yapmanızın ardından, her Allah'ın yasak ettiği şeyde kendinize hakim olup onu yapmadığınız noktadan itibaren bir huzur yaşayacaksınız. Mutluluk yaşayacaksınız. Burada doğru sinyalleri aldınız, tatbik ettiniz ve başarıya ulaştınız. Doğru düşünmenizin fiillere yansıması söz konusu oldu. Vücuda gelen bütün fiiller burada bir muhteva kazandı. Siz doğru düşündünüz, doğru fiil işlediniz, arkasından da mutluluğu yaşadınız. Kendi iç dünyanızda mâkes bulan, inikas eden, size bir nevi işaret, yansıma oluşturan dizayn budur. Davranışınızın hangi ölçüde doğru, hangi ölçüde yanlış olduğunu, özellikle başkalarına karşı yaptığınız davranışlardan bahsediyorum, sadece iç dünyanızda değil, dış dünyanızda da hissedersiniz. Hangi davranışı kime karşı oluşturdunuz? Onda ne gibi bir tesir oluşturdunuz? Dikkat edin ki üzerinde tesir bırakacağınız insan hep sizden duyduklarından sonra pozitif bir hüviyet içinde olsun. Sizin söylediklerinizle mutluluğu yaşasın. Sizin söylediklerinizle huzuru yaşasın. Sizin söyledikleriniz onda pozitif sonuçlar oluştursun. Sizin söyledikleriniz veya davranış biçiminiz o kişiyi sadece mutlu kılsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hedefiniz daima bu olacak. Ve Allah-u Teala kalbinize bir taraftan eğer davranışınız pozitifse, Allah'ın ülkesinde yaşamışsanız, size pozitif davranış biçimlerinin mutlu sonucunu Allah-u Teala kalbinizde sürur veya huzur olarak hissettirirken, davranış biçiminizin inkâs ettiği, yani ulaştığı karşı tarafa dikkatine bakın. Onun yüz çizgileri nasıl, onun davranış biçimi nasıl, size nasıl bakıyor? İkinci aynanız etrafınızdaki insanlar. Etrafınızdaki insanların hepsi sizlerin aynasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlar

davranışınızdan sonra onların davranışı ne oluyor? Sinirliler mi size karşı? Stresliler mi? Yüzleri azık mı? O zaman onlara karşı yanlış davranışların içindesiniz. Öyleyse Allah Teala iki tane birden miyar veriyor size, ölçü veriyor, nirengi noktası veriyor. Davranış biçimlerinizin ölçeğini veriyor. Hem iç dünyanızda kalbiniz size doğruyu söyler, hiç yalan söylemez. Siz kendinizi ne kadar aldatırsanız aldatın, kalbinize bakın. Doğruyu söyleyen sadece kalbinizdir. Falancanın kalbini kırdınız, kendi kalbinizde bunun karşılığını fena halde bir sıkıntı olarak hissedeceksiniz. Ama eş dünyanızda iblis ya da sizin düşünceniz sizi müdafaa edecek 100 tane şey söyleyebilir. Kalbinize bakın. Doğruyu sadece kalbiniz söyler. Huzursuz mu oldunuz? Başka birine yaptığınız bir davranış dolayısıyla hayır, doğruyu yapmadınız. Kalbiniz işareti Allah'tan aldığı için şaşmaz bir miyardır. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ölçüsü, sağlaması içinizde. 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi kalbiniz doğru davranış biçimlerinde size huzur ve mutluluk bahşedecektir. Hissedeceksiniz bunu. Yanlış davranış biçimlerinizde huzursuzluk ve mutsuzluk hissedeceksiniz. Hiç yanılmaz. Allah'ın yanılması mümkün olabilir mi? Öyleyse kalbinize bakın. Şeytan sizin yaptığınız yanlışlık dolayısıyla başka birinin kalbini kırmanız dolayısıyla sizi ne kadar teselli etmeye çalışırsa çalışsın tesir etmez. Kalbiniz huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse bu muhtevada mutlu olabilmenin anahtarlarına gelin beraberce bakalım. Mutluluğun birinci anahtarı nedir? Davranış biçimlerinde başkalarına mutluluk vermek. Mutluluğu ulaştıramadığınızı düşünelim. O kişiyi mutlu etmek için düşündüğünüz süreç bile sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Çünkü Allah Teala içinize mutlak bir saadet verir. Siz Allah'ın size verdiği her şeyi başka birine mutluluk vermek için seferber etmişseniz, ama 5 dakika, ama 10 dakika, ama yarım saat, ona o mutluluğu ulaştıramasanız bile onu mutlu etmek için düşündüğünüz süreç Allah-u Teala'nın size mutluluğu ulaştırdığı bir devreyi ifade eder. O süreç içerisinde Allah var, siz varsınız. Bir de o güzel davranışınız, düşünce platformundaki o davranışınız var. Henüz kuvveden fiile çıkmadı. Düşünce standartlarından fiili geçmedi. Aksiyon olmadı. O fiili yapmadınız, işlemediniz ama düşünüyorsunuz. Nasıl ona bir mutluluk verebilirim? Nasıl onu memnun edecek olan bir davranış biçiminde bulunabilirim? Benden ona ulaşan şey mutlaka ona mutluluk verecek bir şey olmalı diye düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Kalbinizde ferahlık hissedersiniz. Huzur hissedersiniz. Şeytan size bu huzuru ve mutluluğu hissettirmemek için ne yaparsa yapsın bunu başaramaz. Kalbiniz şaşmaz bir aynadır. Nitekim başka birisine bir kötülük ettiğiniz zaman da kalbinizdeki o huzursuzluğu Allah-u Teala'nın size hissettirdiği o azabı şeytan ne kadar kalbinizden almak istese onu da başaramaz. Kalbiniz Allah'la sizin aranızda bir doğru aynadır. Hiçbir zaman yalan söylemeyen bir ayna. Hakikatleri aynen aksettiren bir ayna. Öyleyse her düşüncenizin ardından, her fiilinizin ardından kalbinize bakın. Kalbiniz ne söylüyor?
ne söylüyorsa o mutlaka doğruyu söyler. Allah'tan sinyalleri doğrudan doğruya alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey mutluluktur, huzurdur, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Hangi şartlar içinde? Başkalarını öne geçirdiğiniz zaman, onları kendinizden önde tuttuğunuz zaman. 14 asır evvel sahabe bu sloganla, başkalarının önde tutulması sloganıyla hayatlarını sürdürdüler. Hepsi her an mutluydu. Çünkü her biri başkası için yaşıyordu. Ama bunun başkalarına inikası hep pozitifti. Yani A, 4 kişi var diyelim. Çok kolay olsun anlatım. A, B, C, D için yaşıyordu. Onlara mutluluk vermek için. B, A'ya, C'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. C, A'ya, B'ye, D'ye mutluluk vermek için yaşıyordu. D, A'ya, B'ye, C'ye mutluluk vermek üzere yaşıyordu. Yani herkes başkalarını mutlu etmek için yaşıyordu. Özellikle 4 kişilik küçücük bir misal verdik ki ne oldu anlaşılsın diye. 4'ü de kendinin dışındaki diğer 3'üne mutluluk vermek için yaşıyordu. Yani taraflardan her biri başkalarına mutluluk verirken diğer 3'ünden de ona ulaşan şey ona mutluluk verecek olan davranışlardı. Her 4 kişi de olay böyle cereyan ediyordu. Kaldı ki onlar 4 kişi değildi, kalabalıktılar ve o kalabalığın her birisi kendinin dışındaki herkesi mutlu etmek için yaşıyordu. Onun için onların yaşaması, hayatı Asr-ı Saadet adını aldı. Sadece hayatlarını başkasına hasredenlerin yaşantısı. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz kendinize bakın. Ne yapıyorsunuz Allah için? Başkalarını mutlu etmek için ne yapıyorsunuz? Başkaları sizin davranışlarınızdan mutlu olmak şöyle dursun, sıkıntı duyuyorsa, onlarla adeta kavga ediyorsanız, davranışlarınızla onları eziyorsanız, asık suratla onları farkını bile varmadan rencide ediyorsanız, o zaman siz çevrenize mutluluk veren bir insan değilsiniz. İnsanlar vardır, hep başkalarından üstün olmak isterler. Davranışlarıyla da bunları yapmaya çalışırlar ve yaparlar da. Ama dikkat edin, o böyle yaparak üstünlük taslayan bu insanlar ve davranışlarıyla da kendilerine üstün olduklarını ispat etmeye çalışan bu insanlar, belki iç dünyalarında işte ben bunu da başardım, ona da baskı yaptım, buna da baskı yaptım ve onları istediğim istikamette yönlendirdim diye bir düşüncenin sahibiyken iç dünyalarına baktıklarında bunu başardıklarını ama başardıkları oranda mutsuz olduklarını görürler. Çünkü yolları, kullandıkları mekanizma yanlıştır. Hem yolları yanlıştır, hem kullandıkları mekanizma yanlıştır. Vasıta yanlıştır, tabiatıyla sonuç da yanlıştır. Kendisini mutlu etmeyi başkalarını küçülterek gerçekleştirmek isteyen insan tabiatı, nefsin afetleri. Başkalarını yücelterek onlara mutluluk vermek için yaşayan bir insan, aslında kendini mutlu etmek için bunu yapmamıştır. O, başkalarına mutluluk vermeye kendini adamıştır.
Ve bu adamasının mükafatını veriyor Allah-u Teala ona. O kişi kendine bir şeyler yontmak için değil, başkalarından bir şeyler koparmak için, onlarda bir eksiklik oluşturmak üzere değil, onları küçülterek kendi üstünlüğünü onlara ispatlamak için değil, sadece bunların hiçbirini düşünmeden sadece onlara hizmet etmek için vardır. Hizmetin kendisine ne kadar mutluluk verdiğini fark etmiştir. Bir, bu konuda Allah-u Teala'dan emir alıp onun emirlerini yaparak bu hedefe ulaşanlar var. Bir de zemin yoklaya yoklaya mutluluk araştırması yapan, sonuçta buraya gelenler var. Her ikisi de mutluluğu yaşarlar. Öyleyse mutlaka Allah'ın kontrolü altında en üstteki insan olmak mecburiyetinde değilsiniz. Mevkiiniz neresi olursa olsun mutlu olabilirsiniz. En üsttekiyle aynı şeyleri yapmanız kaydıyla. Yapmanız lazım gelen şey ne? Başkaları için yaşamak. Öyleyse bunun iç dünyanız olan yansımasına dikkatle bakın. Kalbiniz öyle bir aynadır ki yalnız doğruları aksettirir. İnsan var. Aman beni başkalarına yardım ediyor görsün diye. Yardım ediyor görünür. Aslında hedefi o yardımı yapmak değildir. Hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarına kendini saydırmaktır. Bundan bir başka ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Böyle bir insan bunu yapar ve bizim söylediğimize göre ölçer kendisini, mutlu olması lazımdır ama daha çok mutsuzluk duyar. Sevgili kardeşlerim, arkasında nefsin afetleri var. Aslında ikisi birbirinden o kadar farklı şeyler ki, A ve B, C'ye bir hediye almayı düşünüyorlar. İkisi de aynı hediyeyi alacaklar diye farz edelim. A, bu hediyeyi verip C'nin ona minnettar olmasını istiyor. Ona saygı göstermesini istiyor. Onu saymasını istiyor. Ona medyunu şükran olmasını istiyor. B ise C'ye aynı hediyeyi almayı düşünüyor. Ama sadece C'yi memnun etmek için. İkisi de, ikisinden hangisi C'ye hediye verirse C memnun olacaktır bundan. Ama C'nin memnun olduğu bu sonuçtan huzur duyan sadece B olacaktır. Çünkü o karşılıksız. Sırf C'yi memnun etmek için hediye almıştır, vermiştir. Onun umurunda bile değildir. C bu hediyeyi alacak da kendisine karşı saygı besleyecek. Onu yüceltecek ve böylece nefsi ondan istifade edecek. O farkında bile değildir böyle bir şeyin. Kendisini insanlar için adamıştır. Öyleyse yapması lazım gelen şeyler yalnız yardımdır, yalnız hizmettir. Bir taraftan Allah için kendisine hizmet edecektir. Yani ibadetlerini bir bütün olarak yapacaktır. İbadetlerden zevk alacaktır. Bir taraftan da başka insanlarla ilişkilerinde sadece onları mutlu edecek davranışlarda bulunacaktır. Bu davranışlara dikkatle bakın. Çok çeşitli varyasyonları vardır. İnsanlara mutluluk ulaştırmak için insanların davranış biçimlerini gözetlemek mecburiyetindesiniz. Onlara bakacaksınız. Ben nasıl yaparım, ne yaparım da acaba etrafımda bulunan insanlara mutluluk ulaştırabilirim? Siz kendi yaşantınızdan
bilirsiniz ki ibadetler mutluluğun temel yapı taşlarıdır. İbadet olmasa mutluluk eksik kalır. O zaman etrafınızdaki insanlarda ibadet eksikliği gördüğünüz zaman onları da ibadetlerden zevk alacak hale getirmek için onları eğitmek mecburiyetindesiniz. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Burada onlar söylediklerinizi ya anlayacaklardır ya da anlamayacaklardır. Ya da bir kısmı anlayacaktır. Anlayanlar mutluluğu yaşamaya başlarlar. Anlamayanlar ise onların mutluluğu için gene siz öğretmek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kitle halinde bir mutluluk olayı Allah-u Teala'nın öğretisinin o toplumca benimsenmesine ve tatbikatına bağlıdır. Önünüzde kainattaki en sağlam misal var, sahabe. Mutlu olmuşlar mı? Kesin. Sahabenin hayatından aldığınız her kesit size bir şeyler söylemeli. Ben demelisiniz, nasıl oluyor da sahabenin yaşadığı mutluluğu yaşayamıyorum? Arkasında ne var? Arkasında kör nefsiniz var. Nefsinizin afetleri var. Nefsiniz hep kendisine yontmak ister. Oysa ki mutluluğunuz bunun tamamen tersini yapmanıza bağlıdır. Yani başkalarına yontmanız lazım. Evvela vereceksiniz, oradan size geri dönecek. O elinizdekini vermenin muhtevasına dikkatle bakın. Hep o insanlar için söylerim. Derler ki onlar, ya Rabbi bize çok para ver. O kadar çok para ver ki biz de bunları herkese dağıtalım. Böylece biz de mutlu olalım. Halbuki bilmezler ki o anda sahip oldukları şey neyse, 3 kuruş para, zaman, düşünce, ömür, başkalarına yardım için enerji. Kim hangi noktadaysa, o bulunduğu noktada, onun elinde bulunduğu şeyler, etrafındaki herkese mutluluk ulaştırmak için yeter de artar bile. Öyleyse unutmayın. Allah bana para verse ben çok yardım ederim demek sadece şeytanın bir tuzağıdır. Şeytan sizin elinizde o an mevcut olanlarla başkasına mutluluk vermek konusundaki tasavvurunuza, niyetinize, hedefinize bununla ket vurur. Bununla engel olur. Param olsaydı bak ben nasıl yardım edecektim. Kimse sizden para istemiyor. Sizden insanlar bir güler yüz istiyorlar. Sizden insanlar güzel bir davranış istiyorlar. Sizden insanlar işlerine yardım istiyorlar. Anlayış istiyorlar. Onlara kötü davranmamanızı istiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, elinizde şu anda ne varsa yeter. Hiç paranız yok, yeter. Paraya ihtiyacınız yok. Neye sahipsiniz? Zamanın sahibisiniz. Zamanı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani zamanı dilerseniz başkalarının hayrına harcarsınız. Onları mutlu edersiniz. Siz onlardan daha fazla mutlu olursunuz. Dilerseniz zamanı başkalarının zararına harcarsınız. Ve onları da mutsuz edersiniz. Kendiniz de mutsuz olursunuz. Ve şeytan size ikincisini yaptırmak için olağanüstü bir faaliyetin sahibidir. Bir gün onu siyahla beyaz nasıl birbirinden fark edilirse öyle fark edeceksiniz. Aslında çok kolay.
Allah Teala size emirlerini vermiş. Ne diyor? Emrettiğim şeyleri yapacaksınız. Ne diyor? Yasak ettiğim şeyleri de yapmayacaksınız. Hangi düşünce size sizi Allah'ın emirlerine karşı çıkmaya çağırıyorsa o bir kara işarettir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağırıyorsa, işlemeyi telkin ediyorsa o da kapkara bir düşüncedir. İblisi temsil eder. Hangi düşünce size Allah'ın bir emrini yerine getirmek istikametinde telkinde bulunuyorsa, hangi düşünce size Allah'ın yasak ettiği bir fiili sakın işleme diye telkinde bulunuyorsa, işte doğru oradadır. Sizi huzura götürecek olan doğru düşünme alışkanlığının sadece iki tane cephesi var. Birisi Allah'ın emirleri, ikincisi yasakları. Bu kadar. Bu kadar basit bir denklemle karşı karşıyasınız. Bu ne ifade eder? Son derece basit bir şey ifade eder. Mutluluk eşittir Allah'ın gösterdiği yolu takip etmek. Emirler ve nehiler istikametinde. Öyleyse bakınız ne kadar çok nirengi noktası var. Yani yer tespiti noktası var. Neredesiniz? Etrafınızda şu anda 10 kişi olsun. Onların her birinin yüzüne dikkatle bakın. Nerede olduğunuzu hemen görürsünüz. Acaba size baktıkları zaman nasıl bakıyorlar? Aman yanımızdan gitsin de kurtulalım diye mi bakıyorlar? Siz geldiğiniz zaman arkalarını mı dönmek istiyorlar? Siz geldiğiniz zaman sizinle konuşmamak için çözüm mü arıyorlar, görmezlikler mi geliyorlar? Aman bu asık suratlı da nereden çıktı, nereden geldi, şimdi ben onunla ne konuşacağım, konuşacak şey bulamam diye mi düşünüyorlar sevgili kardeşlerim? Sakın böyle bir insan olmayın. İstenmeyen bir kişisiniz demektir bu. Bu, onlara yükleyeceğiniz hiçbir kabahati oluşturmaz. Arkasında sadece siz varsınız. Siz onlara, onların tarafından olarak hiç bakmamışsınız. Hep kendi tarafınızdan olmuşsunuz. Onların size yardım etmesi gerektiğini düşünmüşsünüz. Ben ne diye onlara yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demişsiniz. Ve hep mutsuz olmuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz ne kadar basit bir olay bu, mutlu olmanız. Etrafınızdaki birinci kişiyi ele alın. Onun şu anda neye ihtiyacı var diye düşünün. Ya da 10 kişilik bir toplumsunuz, topluluksunuz. Bu topluluğun neye ihtiyacı var? Onu düşünün. Başka birinin onu sağlamasını, oluşturmasını, başkalarına sunmasına müsaade etmeyin. Siz koşun. Herkesten evvel koşun. Neye koşacaksınız? Hizmete koşacaksınız. Hizmet etmeyi şiar edineceksiniz kendinize. Başkaları için yaşamayı. İşte doğru düşünme alışkanlığının temelinde bu yatar. Bununla mutlu olursunuz. Zikrin size sağladığı bütün faydaları doğru düşünme alışkanlığı sağlar. Şimdi bir de doğru düşünme alışkanlığıyla beraber zikrin de sahibi olduğunuzu düşünün. O zaman kendinizi zorlamanıza gerek yok. Çünkü içinizden gelen, daimi zikre ulaştığınız zaman içinizden gelen bütün davranış biçimleri hep başkaları için çalışmanızı ifade eder. Hep başkaları için olacaksınız. Önde toplum gelecek. Peki toplumun talebiyle bir ferdin talebi çatışıyorsa birbirine, ferdin talebini gerçekleştirmemek mecburiyetindesiniz. Çoğunluğun mutluluğundan yana olmak mecburiyetindesiniz. Ve böyle yaptığınız zaman göreceksiniz ki o çatışan kişi nefsinin esiri olduğu için ona hizmet emretmez Allah-u Teala. Öyleyse
büyük kitle her zaman Allah'ın doğruları istikametinde bir şeyleri talep eder. İnsanların çoğu iç dünyalarında bunu yapmak isterler. Allah'ın yoluna giren herkes doğru düşünerek doğruyu yapan insanlara hayranlıkla bakar. Sevgiyle bakar, ibretle bakar. Onlar gibi olmak istemesi asıldır. Öyleyse onlar gibi olmanın yolunu arayacaktır. İşte siz o olması lazım geldiği gibi davranmayı başarıyorsanız diğerleri için de hep örnek olacaksınız. Hep onları öne alacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Davranış biçimleriniz neyi ifade ediyor? Dikkatle bakın. Konuşmalarınıza dikkat edin. Yüksek sesle mi konuşuyorsunuz? Bir büyük yanlışın içindesiniz. Eğer toplumsanız, 5-6 kişi bir aradaysanız, hepiniz konuşuyorsanız ve yüksek sesle konuşuyorsanız, spirali siz başlattınız demektir. 6 kişi var diyelim bir arada. İlk 2 kişi birbiriyle, ikinci 2 kişi birbiriyle, üçüncü 2 kişi birbiriyle konuşuyor. Eğer birinci 2 kişinin sesi yüksekse, ikinci 2 kişi kendi sesini arkadaşına duyurabilmek için daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ikisinin gürültüsü üçüncü kişiye ulaştığı zaman üçüncü grup diğer iki gruptan daha yüksek sesle konuşmak mecburiyetinde olacaktır. Karşısındakine sesini duyurabilmek için. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, dergah adabı nedir? Dergah adabı fısıltıyla konuşmaktır. Eğer dergahta yüksek sesle konuşuyorsanız, konuşmanız yanlış bir dizaynı ifade eder. Düşünün, bir sohbet yapıyoruz. Bu sohbet uygudan yayınlanıyor ve açık olan kapıdan sizin sesleriniz ulaşıyor buraya. Sadece bana değil, uyduya ulaşıyor. Benim konuşmamla birlikte sizin sesleriniz. Şimdi sevgili kardeşlerim bir düşünün. Dışarıdan bunları duyan insanlar acaba ne düşünür? Bu nasıl bir dergah ki insanlar uydudan seslerinin duyulacağı kadar yüksek sesle konuşuyorlar. Öyleyse burada bir dergah adabı söz konusu değil. Mürşitleri onlara adabı öğretememiş. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir yerde bu konu çok önemli olmayabilir. Ama dergahta önemlidir. Bizler dergah hayatını yaşayanlar, başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olan insanlarız. Bunun için buradayız hepimiz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hep en doğruyu yapmak üzere şekillenmelisiniz. Erşat makamı size olan sevgisinden detaylar konusunda her zaman açıklama yapmak imkanının sahibi olamaz. Hatalarınız başkalarına bu nasıl dergah hayatı dedirtmemelidir. Öyleyse davranış biçimlerinize dikkatle bakın. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu
kesin çizgilerle anlatır. Öyleyse muhtevada derin yaralar göreceksiniz. Bu yaralar dergi hayatının evvel yaşadığınız hayatın yansımalarının dergi hayatına hala üstün geldiğini ifade eder. O zaman doğru düşünme, doğru tatbikat yapma alışkanlığı sizde yerleşmemiş demektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dergahlarında herkes fısıltıyla konuşurdu. Sadece irşat makamı herkesin duyabileceği sesle herkese birden hitap ederdi. O hitabetini yaptığı zaman dinleyenler birbirine konuşmazlardı. Konuşmak mecburiyetinde olanlar fısıltıyla konuşurlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin hayatını izlediler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir işaret veriyor. Resulün yanında diyor, yüksek sesle konuşmayın. Onun yanında sesini indirenler bizim için kıymetlidir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Resul'e saygı, Allah'a saygıdır. Resul Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir, temsilcisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu söylediklerim bir kulağınızdan girip öbür kulağınızdan çıkabilir. Bu sizin probleminiz. Mutlu olmak, Allah'a yakın olmak istiyorsanız, Allah'ın önem verdiği şeyleri siz de önemli kabul etmek durumundasınız. Eğer böyle bir mecburiyet hissetmiyorsanız, o zaman kendinizi iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken birisi olarak düşünün. Neden zikir yapıyorsunuz? Neden namaz kılıyorsunuz? Neden Allah yolunda bir gayretlerin sahibi oluyorsunuz? Sadece kendiniz Allah ile en iyi ilişkilerin içine girmek için mi? Bunun yolu sizden ziyade başkalarından geçer. Aynı hedefe başkalarını öne geçirerek ulaşabilirsiniz. İşte doğru düşünme alışkanlığı, işte başkaları, işte siz konuşuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar yüksek sesle konuşuyor. Ve siz diyorsunuz ki tamam, ben başkalarını kendimden öne geçirdim. Onlar yüksek sesle konuşsunlar. Ben de alçak sesle konuşayım. Bu başkalarını öne geçirme değildir. Burada doğru düşünce alışkanlığınız sizi separe ediyor, diğer kardeşlerinizden ayırıyor. Siz kendi köşenize çekiliyorsunuz ve toplumun yanlışlıklarına arkanızı dönüyorsunuz. Hayır. Herkes davranışlarıyla birbirini her gün daha güzele davet edecek. İyi ama biz kendimiz zaten daha toplum olarak dergi hayatını bilmiyoruz derseniz, o zaman sormaz mıyız size? Niçin sormuyorsunuz? Ne yapmanız lazım geldiğini niçin sormuyorsunuz? Allah-u Teala irşat makamına genel anlamda kişilere tek başına muhatap kılmak suretiyle onların hatalarını teker teker genellikle bildirmez. Topluma toptan hitap eder. Ama herkes ne yapması lazım geldiğini sorabilir. Sorduğunda mutlaka doğru cevabı alacaktır. O zaman bakacaktır ki birçok davranışı yanlışlarla dolu. Sevgili kardeşlerim, olayların anlaşılması,
dikkate alınması ve onlardan sonuç alınması akılcı bir çözümü gerektirir. Arkadaşlarınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yağmur yağmış. Arkadaşınızın arabasının camlarında tortular birikmiş. Elinize bir küçük kağıt parçası alıyorsunuz ve o camları temizlediğinizi zannediyorsunuz. Ve camlar eğer tortulu kalsaydı olacaklarından daha kötü bir hal alıyor. Arkadaşınız da görüyor vaziyeti. Sizi kırmamak için bırakın diyor, temizlemeyin. Allah razı olsun diyor. Arkasından da gerçekler camları görünmez hale getiriyor. Şimdi size bir ikaz yapıldı. Bu ikazın mahiyeti, siz elinizdeki o küçücük kağıtla camı temizlemeye kalktığınız zaman camı temizlemiş olmuyorsunuz. O arkadaşınıza bir iyilik yapmış olmuyorsunuz. Aksine camı daha karartıyorsunuz. Ve böyle dendi diye sizden camı temizlememe talebinde bulunuldu diye doğru düşünce alışkanlığı zannettiğiniz bir şeyi yapıyorsunuz ve bir daha temizlemiyorsunuz. Doğru ile yanlış birbirinden bakınız ne kadar farklı ayrılıyor. Oysa ki eğer muradınız temizlemekse bunun birçok yolu var. Elinize biraz su alırsınız ve büyük bir bezle başka bir vasıta kullanarak camları gerçek anlamda temizleyebilirsiniz. En kötüsü böyle bir ikazda bulunuldu diye camlar gerçek anlamda kirlenmesine rağmen artık o istikamette temizlik yapmaya kendinizde meyil görmüyorsunuz. Çünkü şeytan size diyor ki sen temizlemeye çalıştın. Ama o sana dedi ki hayır temizleme. Ben de neme lazım. Ben onu mutlu edeceğim yerde mutsuz ettim. Öyleyse temizlemem. Sevgili kardeşlerim, bu doğru düşünme alışkanlığı mıdır? Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Hedeflerinize şeytanı karıştırmayacaksınız. Şeytanın size şunu veya bunu söylediğini kalbinize bakarak anlayın. O ne söylerse kalbinizde huzursuzluk duyarsınız. Ve şeytan size hep ters olanı doğruymuş gibi göstermek ister. Ne yazık ki çoğunlukla bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Dergah hayatına niçin geldiğinizi kendi kendinize sorun. Hasbelkader mi geldiniz? Anneniz babanız dergah hayatına girdi diye siz de dolaylı olarak mı girdiniz? Bana de onlar nasıl isterlerse öyle dergah hayatı yaşasınlar. Ben eski hayatımı devam ettiririm diye mi düşünüyorsunuz? Yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Burada sizi hiç kimse mutlaka şöyle yapacaksınız diye zorlamaz. Sizin iç dünyanızdan daha güzel davranışlar beklenir. Sizin mutluluğunuz için. Çünkü yapamazsanız mutlu olamazsınız. Yapamazsanız namazınızı doğru dürüst kılamazsınız. Yapamazsanız zikrinizi doğru dürüst yapamazsınız. Allah yolunda hizmet etmedikçe Allah size o iştiyaki vermez.
başkalarına yapacağınız yardımların arkasından namaz kılma ihtiyacınızın arttığını, asla namazlarınızı kaçırmadığınızı göreceksiniz. Öyleyse ben önce namazlarımı kılayım, sonra başka insanlara yardım edeyim. Dediğiniz zaman Allah-u Teala'nın ölçüsünün kendinize ikinci plana almak, başkalarını yardım edilecek faktörler olarak öne geçirmek olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, her şeyi daha güzel yapmak elinizde. Çünkü siz zaten bir toplum hayatı yaşıyorsunuz. Bu toplumda siz bir fertsiniz, bir sücesiniz, bir birimsiniz. Diğer birimlere ne veriyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Verdiğiniz her şey sizin hayat defterinize pozitif olarak geçer. Kalbinizde onun huzurunu, mutluluğunu, sürurunu yaşarsınız. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? İç dünyanızın size, kalbinizin size her zaman sadece mutluluk vermesini istiyorsanız, o zaman dergah adabına dikkat edeceksiniz. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Herkes bunu yapabildiği gün dergah sahabenin yaşadığı dergah olur. Bir süre sonra bu hayat mutlaka yaşanacaktır. Bu dergahlarda yaşanacaktır. Çünkü hidayet çağının merkezi bu dergahtır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir eğitim geçiriyorsunuz. Bu eğitimi en iyi dizaynda, en büyük mutluluğu yaşayacak istikamette kendinize mal etmeye çalışın. Arkasında sizin mutluluğunuz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, Allah'ın hedefi hepinizin tek tek mutluluğudur. Sonsuz mutluluklar dileklerimizle ve temennilerimizle. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta müstakîm. Kâlil maktûbi aleyhim ve lettâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt Töreni.
1: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Lalemineerrahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir Kur'an-ı Kerim tefsiri ve bizler bir defa daha beraberiz. Hamd ve şükür Allah'adır. Öyleyse sevgili öğrenci izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz. Rad Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Enzele mines semai ma'en fesalet evdiyetün. Bi kaderiha fahte meles seylu zebeden raviya ve minna mimma yukidune aleyhi fin nari narib tigae hilyetin ev meta'in zevedun misluhu kezalike yadri Allahul Hakka vel Batıl fe emmez zebedu fe yeshebu cufa ve emma ma yenfa'un nase fe yemkusu fil ard kezalike yadribullahu emsale. Enzele indirdi kelimeler. Mines semai gökten maen su. Fesalet böylece akar. Evdiyetün vadiler. Bi kaderiha miktarınca ona takdir edilen miktar kadar. Fahtemele fe ihtemele böylece yüklendi. Götürdü, taşıdı. Es-seylü sel zebeden köpük. Rabiyen üste çıkan, kabaran. Ve mimma ve şeyden yukidun. Yukidune ateşe tutulurlar, yakılırlar. Aleyhi ona üzerinde fi ennari, finnari ateş içinde, ateşte iptigaye istedi. Hilyetin süs eşyası, ev veya meta'in, meta eşya. Zevedun köpük, misluhu, onun misali, onun gibi, kezalike, işte böyle. Yadribullahu,
0: Allah örnek verir. El hakka hak ve el batile ve batıl. Fe emme amma fakat ezzebedu köpük. Fe yes hebu fakat sonra gider. Cufaen çözülüp dağılarak. Ve emma amma fakat ma şey yenfe'un nase insanlara yarar sağlar faydası olur. Feyyim kusu böylece durur kalır. Fiil ağırdı yeryüzünde. Cezalike böylece yadribullahi Allah örnek verir. El emsale örnekler, misaller. Allah örnekleri, misalleri örnek verir diyor Allah-u Teala. Şimdi cümleciklere geliyoruz. 1. Enzele minessemâhi mâin. Semadan su indirdi. Fesalet evdiyetün bi kaderiha. Böylece vadiler takdir edildiği kadar, kapasitesi kadar sel oldu, aktı. Evdiyetün vadiler bi kaderiha. Kaderleri ile yani kapasitesi kadar, takdir edildiği kadar. Fahte meles seylu zebeden rabiyen. Ve sel üste çıkan köpüğü yükleyip götürdü. Yüklenip götürdü. Ve mimma yukidune aleyhi finnari. Ateşte yakılan, eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde İptigaye hülyetin ev metain, süs veya meta yapmak isteyerek zebedün misluhu, onun gibi köpük oluşur. Kezalike yadribullahu, Allah işte böylece misal verir. El hakka vel batile, hak ve batıla. Ve emmez zebedü ve sonra köpük.

Neyse bu çözülüp dağılarak gider. Cufaen. Ve emma ma yenfa'un nase, fakat inananlara faydası olan şeyler. Fe yemkusu fi'l ardı, böylece yeryüzünde kalır. Kezalike yadrubullahül emsale, Allah işte böyle misaller verir. Şimdi bu cümlecikleri cümlelere haline getiriyoruz. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta, eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan, eriyen şeylerden, yani madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur.

Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat inananlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır.

Fakat inanılır değil, insanlara faydası olan şeyler. Ve emma ma yenfa'un nase.

götürdüğü bir şeylerden bahsediyor. Köpükler dağılıp gider, yok olur. Ama neticede kalanlar kalır. İnsanlara faydalı olacak olan şeyler kalır. Tıpkı madeni ergittikleri zaman madenin üzeri de bir takım köpüklerle o madene ait olmayan ama madenin üzerinde bulunan veya içinde bulunan yabancı maddeler üste çıkar, üste bir köpük oluşturur. Sonra o köpük yok olur geriye. İnsanlara faydalı olan maden kalır. İşte Allah örnekleri böyle verir diyor. Rad suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Lillezî nestel cabu li rabbi himul husna vellezine lem yeste cibu lehu lev enne lehum ma fil ardi cemi'an ve mislehu me'ahu lefte dev bihi ulaike lehum su'ul hisabi ve mevahum cehennem. Cehennemu ve bisel mihadu lillezî nestecabu icabet edenler için vardır. Li ellezîne istecabu icabet edenler için vardır. Li rabbihim Rablerine el hüsnâ en güzeli. وَالَّذ۪ينَ o kimseler ki lem يَسْتَجِوُ icabet etmezler lehu ona lev enne eğer şayet gerçekten olsaydı lehum onlara ait onların ma fiil ardı yeryüzünde olan şeyler cemiyan tümü hepsi ve mislehu ve onun bir misli daha onun kadar daha meahu onunla beraber. Lefte dev, fidye verirlerdi. Bihi onu, ülâike işte onlar. Lehüm onlar için vardır. Su el hisabi, sorgulamanın hesabın en kötüsü. Ve mevâhum ve onların barınacağı yer cehennemu, cehennemdir. Ve bisel mihadü, ne kötü yatak, ne kötü döşek. Böylece görüyoruz ki kelimeler bizi buraya ulaştırıyor. Şimdi cümleciklere geçiyoruz inşallah. Lillezîne istecâbü icabet edenler için vardır. Li rabbühümül hüsnâ Rablerine, Rabbinin emrine en güzeli vardır. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَجِبُ لَهُ ve ona icabet etmeyenler لَوَنَّ لَهُمْ onların olsa مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيًا yeryüzünde olanların hepsi ve مِسْلَهُ مَعَهُ ve bir o kadarı daha لَفْتَدَوْ بِهِ onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. اُلَٰيكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ işte onlar için hesabın en kötüsü.

Ve mevahüm cehennemu. Onların barınacağı yer, varacakları yer cehennemdir. Barınacağı yer cehennemdir. Ve bisel mihadi ve ne kötü bir döşektir. Burada Allah Teala iki nevi insandan bahsediyor. Rablerinin Rablerine, Rablerinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Allah'ın katındaki hediyeler, cennet. Dünyada da dünya saadeti. Ve ona icabet etmeyenler, Rablerinin emrine icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi onların olsaydı, bir o kadarı da daha olsaydı, o cehenneme gitmekten kurtulmak için onların hepsini verirlerdi. Fidye olarak verirlerdi, kurtuluş için verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü var. Ve onların barınacağı yer cehennem, ne kötü bir döşektir diyor Allah Teala. Acaba Allah Teala Rablerine icabet edenler ve icabet etmeyenler demekle neyi kastediyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyi kastediyor. Kim Rabbinin emrine icabet eder de Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka kurtulmuştur. Kim de dilemezse gideceği yer cehennemdir. Burada dünya hayatını yaşarken insanlar cehennemi akıllarına bile getirmezler. Ama kıyamet günü cehenneme gittikleri zaman, o zaman, o günden bahsediyor Allah Teala, cehennemi gördükleri zaman, dünyadaki her şey kendilerinin olsaydı, onların hepsini, dünyadaki her şeyi ve onun bir mislini daha fidye olarak vermeye hazır olurlardı. Cehennem o kadar kötü bir yer. Allah Teala da ne kötü bir döşektir diyor cehennem için. Emre icabet etmek, Allah'ın davetine icabet etmek ve amene olmak. Bakara suresi 186. ayet-i kerime. Ucibu davetet da'i izade'ani. Bize dua edenin davetine icabet ederiz. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallihum yarşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, amene olsunlar. Bana ulaşmayı dilesinler. Ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah'ın davetine icabet, Allah'a ulaşmayı dilemek ameni olur. Arkadan mümin olur, arkadan ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah razı olsun. 19. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen ya'lemu enne ma unzile ileyke min rabbi kel hakku ke men huve a'ma innema yetezekkeru ulul elbabi emi. Femen, artık kim ya'lemu, bilir, ennema, olduğunu. Ünzile, indirildi, ileyke sana, min rabbike, senin Rabbinden. El hakku, hak olarak. Hak, ke gibi, men hüve, o kimse, ama görmeyen kör, innema, sadece, ancak, fakat, itezekkeru, tezekkür eder. Ulul elbabi, sır sahipleri.
Efemen yalemu, yalemu, öyleyse bilen kimse mi? Ennema ünzile ileyke min rabbikel hakku, sana Rabbinden indirilenin hak olduğu. Olduğu mu? Öyleyse kemen hüve ama, ama olan görmeyen kimse gibi, innema yetezekkeru, fakat tezekkür eder, ulul elbabi, ulul elbabi, Allah'ın sırlarının sahipleri.

Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin

mısırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Kimdir ullelbab? Ullelbab daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala diyor ki Ali İmran 190 ve 191'inde li ullelbab yezkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde sana kitabı indiren odur diyor. Ve o kitap muhkem ayetlerden ve müteşabih ayetlerden oluşur. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil ederler. Kitapların anasının, ana kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabihat ise onun manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar onu diledikleri gibi tevil edip insanların arasına fitne sokmak isterler. Elimde kökleşmiş olan kişiler ise derler ki inandık, emin olduk ki müteşabi ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar da, elimde kökleşmiş olanlar da tezekkür edemezler. وَمَا يَزَكَّرُوا اِلَّا اُلُّ الْاَلْبَابِ اُلُّ الْاَلْبَابِ tezekkür edebilir diyor Allah-u Teala. اُلُّ الْاَلْبَابِ'nin standartını veriyor. Ehli tezekkür. اُلُّ الْاَلْبَابِ 7 tane vasfın sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. Ve 5. Ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşur. 6. Ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Onun için ehli hayırdır. Her saniye derecat kazanır. Daimi zikrin sahibi olduğu için. Ve 7. Bu kişi hikmet ehlidir. Hüküm ehlidir. Yani hikmet ehlidir. Allah razı olsun. Ve 20. ayet-i kerimeye giriyoruz. Rad suresi 20. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ. Mîsâk. اَلَّذ۪ينَ o kimseler يُوفُونَ yerine getirirler, ifade ederler. بِعَهْدِ اللّٰهِ Allah'ın ahdini. وَلَا يَنْكُدُونَ ve bozmazlar. الْمِيْسَاكَ. Mîsâkı. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar Allah ile olan ahitlerini, nefslerinin yeminini, ruhlarının misakini, veşlerinin ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ misaklerini, ruhlarının Allah'a ezelde verdiği ölümden evvel Allah'a ulaşma yeminini bozmazlar.

وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve misaklerini, ruhlarının Allah'a ezelde verdiği ölümden evvel Allah'a ulaşma yeminini bozmazlar. Onlar Allah'ın ahdini, nefsinin yeminini, ruhlarının misakini, beşlerinin

ve ifa ederler. Onlar Allah'ın ahdini, yani nefslerinin yeminini, ruhlarının mizakini ve meclislerinin ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve misaklerini, ruhlarının Allah'a ezelde verdiği, ölümden evvel Allah'a ulaşma yeminini bozmazlar.

Ne demek istiyor Allah-u Teala? Allah'ın ahdi. Bizim ahdimiz de Allah'ın ahdini birbirine karıştırmamak söz konusu. Allah-u Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi evfu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Sonra diyor ki haza sırat-ı müstakimi, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu, ona tabi olun. Öyleyse Allah'ın ahdi, yemininiz, misakiniz ahdiniz. Ve daha ötesini de kaplıyor Allah'ın ahdi. İradenizi de Allah'a teslim etmeyi kapsıyor. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor.

Evvela bir takım emirlerden bahsediyor Allah Teala. Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşudde ve efful keyle vel mizane bil kız la nükellifü nefsen illa vüsaha ve izâ kultum fadilu ve levkâne sâ kurba. Bundan sonra konumuzla alakalı noktaya giriyoruz. Ve bi ahdillâhi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Zâlikum vassâkum bihi. İşte bu sizin üzerinize vasiyet edildi. Lâleküm tezekkürün. Umulur ki tezekkür edersiniz. 153'te diyor ki Allah Teala ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Fettebûhû. Ona tabi olun. Ve la tettebû sübûle. Geri kalan ne kalıyor geriye? Bir fırka sırat-ı müstakime tabi olanlarsa geriye kalan 72 fırkaya ve la tettebû sübûle diye 72 yolun hiçbirisine tabi olmayın diyor Allah Teala. Feteferreke biküm an sebîli. Onlar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Zalikum vassakum bihi işte bu size Allah'ın vasiyet etmesidir diyor Allah Teala vasiyetidir. Lealeküm tettekun umulur ki takva sahibi olursunuz.

Burada Allah'ın vasiyetinin bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz. Allah'ın vasiyetiyle Allah'ın ahdi aynı hüviyette görünüyor.

Ama Allah-u Teala'nın Enam 152'de lealeküm tezekkürün kullanması, 153'te ise lealeküm tettekun kullanması ve bir tanesinde Allah'ın ahdini kullanması, ikincisinde kullanmaması. Ve ikincisinde sırat-ı müstakimden bahsetmesi.

İkincisinde sırat-ı müstakimi ele alması. Allah-u Teala'nın iki tane vasiyeti varmış gibi bir sonuca ulaştırıyor. Bir tanesi ahdullahi, yani Allah'ın ahdi, ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmek. Ama ikincisinde sırat-ı müstakimler giriyor devreye ve dört tane sırat-ı müstakim var. Ruhunuzu Allah'a teslim eden, fizik vücudunuzu Allah'a teslim eden, nefsinizi Allah'a teslim eden ve iradenizi Allah'a teslim eden sırat-ı müstakimler. Burada konuya karmaşıklık veren, Allah-u Teala'nın her ikisinde de Allah'ın vasiyeti demesi. Ama bu vasiyetleri ikiye ayırmak mümkün. Sırat-ı müstakimle alakalı vasiyet, Allah'ın ahdiyle alakalı vasiyet, ikisi de vasiyet. Sonuçta sırat-ı müstakimler devreye giriyorsa vasiyet, yemini de, mizhaki de, ahdi de kaplıyor. Ve yemin, mizhak, ahdin dışında kalan Allah-u Teala'ya yemin, mizhak veya ahd vermediğimiz irademizin Allah'a teslimini de içeriyor. Enam 153'te sırat-ı müstakimlerden bahsettiği için Allah-u Teala. Ama bir evvelki de Allah'ın ahdini ifa edin diyor. Allah-u Teala yerine getirin diyor. Bu Allah'ın size vasiyetidir diyor.

Burada sırat-ı müstakimler üzerinden gidişi Allah-u Teala takva sahiplerine ulaştırmış. Öyleyse takvanın sahibi olmak, dört sırat-ı müstakimi de ihtiva eden bir takva, sizi bir hakkın takvaya götürür. Hakka tukatihi takvaya götürür. O ise konunun bütününü içerir. Allah razı olsun. Yani orada ruhunuzu da, veçhinizi de, nefsinizi de, iradenizi de sırat-ı müstakimler üzerinden Allah'a teslim etmek söz konusudur. Ama birincisinde Allah'ın ahdinde, Allah'ın sizden aldığı, sizin de Allah'a verdiğiniz ahdler var. Ruhunuz, veçhiniz, nefsiniz ve iradeniz. Ama ikincisinde artık Allah-u Teala ahdten bahsetmiyor. Ve ikincisinde sadece vasiyet var. Allah'ın ahdinin ötesinde bir vasiyet. Allah razı olsun. Ve 21. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Allah-u Teala diyor ki ve onlar ve vellezine ve o kimseler yesulüne ulaştırırlar, vasıl ederler. Ma emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona en yüksele ulaştırmak. Ve yahşene ve korkarlar, huşu duyarlar. Rabbehüm, onların Rableri. Ve yuhafune ve korkarlar. Su'el hisabi, hesabın kötüsünden. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ ve onlar ulaştırırlar. مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى Allah'ın ona, yani Allah'a, ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını. وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ ve Rablerine karşı huşu duyarlar. وَيَحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ ve hesabın kötüsünden, kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Allah'ın ona, yani ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar.

ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve hesabın kötüsünden korkarlar. Burada bu ayetin devamlı bütün 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde çarpıtıldığını görüyoruz. Allah-u Teala kelime kelime vellezine ve o kimseler onlar Resulüne ulaştırırlar, vasıt ederler. Ma emenallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüksele ulaştırmak. Ve yahşevne ve korkarlar, huşu duyarlar Rabbühüm onların Rablerine ve yuhafune ve korkarlar söyle hesap kötü hesaptan.

kelime kelime buradan şuna gidiliyor. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Ve başka Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde olay tamamen çarpıtılmış. Bir tek misal vermek istiyorum. Onlar ki Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Birleştirmek diye bir şey yok. Ve onlar yasilune, vasıl ederler, ulaştırırlar geçiyor. Burada onlar ki Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Parantez içinde demişler ki akrabalık bağlarını devam ettirirler. Müminlere iyilikte bulunurlar. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler. Allah'ın söyledikleri tamamen değiştiriliyor. Çünkü bu ayette vuslat var. Ruhun o insan ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını var ve onu gizlemeye çalışıyorlar. Ve 22. ayet. وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَاَلَنِيَةً ve yedreûne bil hasenetis seyyiâte ulâike lehum ukbettâr. Vellezîne, ve o kimseler sabiru, sabrettiler, iptigâye istedi. Veçhi Rabbihim, Rablerinin yüzünü, zatını, ve ekamü salat ve namazı ikame ettiler, ve enfeku ve infak ettiler, mimma şeyden, rezaknahim, onları rızıklandırdık, sırren gizli olarak ve aleniyeten ve açık olarak, ve yedrûne ve giderirler, savarlar, bilhasenete seyyate, kötülüğü iyilikle. Bilâke, işte onlar, lehüm, onlar için vardır, ukbetlar, bu dünyanın sonucu. Cümlecikler vellezine sabre ibtigaya, ve onlar sabırla istediler, isterler ve Rabbihim, Rablerinin meçhini, zatını, zatı ulaşmayı, Allah'ın zatını görmeyi ve enfeku mimma rizeknahum ve namazı ikame ettiler. Sırran ve alaniyeten ve onları rızıklandırmış şeylerden infak ettiler gizli ve açıkça. Ve kumusalat, namazı ikame ettiler. Ve enfeku mimma rezeknahum, ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ettiler. Sırran ve aleniyeten, gizli ve açıkça, aleni olarak.

Ulaike lehum ve yedrûne bil hasenete seyyâte ve seyyâte hasenatla iyilikle savan gideren kimseler. Ulaike lehum ukbetler, işte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Bu dünyanın yurdun güzel sonucu onlarındır. Şimdi cümlecikleri cümle haline getirelim. Onlar sabırla Rablerinin veçhini, zatını, zata ulaşmayı, Allah'ın zatını görmeyi isteyenler ve namazı ikam edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenler ve seyahati hasenat ile savan gideren kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır.

Onlar sabırla Rablerinin meçhini, zatını, zata ulaşmayı, Allah'ın zatını görmeyi, hem ulaşmayı hem görmeyi ifade ediyor bu isteyenler ve namazı ikame edenler. Onları rızıklandırmış şeylerden gizli ve açıkça infak edenler ve seyyiat-ı hasenat ile savan, gideren kimselerdir. İşte onlar sabırla Rablerinin meçhini, zatını, zata ulaşmayı, Allah'ın zatını görmeyi isteyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenler ve seyyiat-ı hasenat ile iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersimiz inşallah sona eriyor.

Sizlerle beraber olmak her zaman bir zevk, bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinin sonuna geldik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Dağıtıyorum. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere en üstün cennetten bahsetmek istiyorum. Adın cennetleri. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi için 7. derecede Allah ile ünsiyetini oluşturmuş, vücuda getirmiş olması lazım. Birinci kademede insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Bu birinci kat cennetin sahibi olmaktır. İkinci kademede mürşitlerine ulaşıp tabi olurlar. Bu ikinci kat cenneti ifade eder. Üçüncü kademede insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ederler. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Dördüncü kat cenneti hak ederler. Nefslerini Allah'a teslim ederler. Beşinci kat cenneti hak ederler. Muhlis olurlar. Tövbe-i nasuh ile tövbe ederler. Tövbeye tabi tutulurlar. Altıncı kat cenneti elde ederler. Salah makamının sahibi olurlar. Yedinci kat cenneti elde ederler. Şu andaki konumuz yedinci kat cennetin sahipleri. Yedinci kat cennet adın cennetleri adını alır. Adın cennetleri yedi kademelik bir muhteva taşır. Kim muhlis olduktan sonra, yani yedi tane gök katını gördükten sonra onun önünde yedi tane safa oluşur. Yedinci kat cennetin sahipleri salihlerdir. Allah-u Teala salihleri yedi kademede değerlendirmiş. Birinci derecede Allah-u Teala bir insanı ihlas makamından sonra salah makamına ne zaman alır? Ne zaman o kişinin günahlarını örterse. İhlas makamına ulaşan bir kişinin günahları ikinci kez örtülür. Birinci kez nerede örtülmüştü? O kişi mürşidine ulaştığı zaman
Allah ona onun günahlarını örtüyordu ve ona

Mürşidine kim tabi olursa, tabi olduğunda onun günahları örtülür ve sevaba çevrilir.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine tabi olduğu zaman günahlarını sevaba çeviriyor. O birinci defa günahların sevaba çevrilmesidir. Bir de sala makamının birinci kademesinde o kişi ihlas makamını tamamladığı zaman Allah Teala onun günahlarını örter. Sala makamının birinci kademesi. Bu kişinin gideceği yer adın cennetlerinin birinci kademesidir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey amen olanlar tuğbu ilallahi tövbeten nasuha Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Asa rabbüküm en yükeffire ankum seyyiatüküm Allah böylece sizin seyahatlerinizi örtsün Rabbiniz. Ve yutulehum yutulekum sizi koysun cennetin tecrihi bin tahtel enhari altından nehirler akan cennetine koysun. Yevme la yuhsillahun nebiyye o gün nebilere bir hüzünlenme olayı yoktur. Ve lezine aminu meahu bir de onlarla beraber olan amin olanlara. Yani o Resul'le Nebi ile peygamberle beraber olanlara nuruhum yes'a beyne eylihim onların nuru sağlarında ve bi eymanihim ve önlerinde eylihim ve eymanihim önlerinde ve sağlarında nurları önlerinde ve sağlarında olarak görürler diyor. Derler ki Rabbena Rabbimiz etmim lena bizim için tamamla nurena nurumuzu. Vafir lena bize mağfiret et. İnneke ala kulli şeyin kadir muhakkak sen her şeye kadirsin. Burada 7. kat cennetin adı cennetinin birinci kademesi yer alır. Kimdir bu insanlar? Onlar salah makamına ulaşanlardır. Allah'ın günahları sevaba çevirmesi olayı tahakkuk edecektir. O noktada Allah Teala evvela kişinin günahlarını örter. Bu günahları örtenler birinci kademedekilerdir. Onlar adın cennetinin en alt katına, birinci katına girerler. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişilerin başlarının üzerine Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde belirttiği salah nurunu verir. Nurumuzu tamamla diye geçen ifade salah nurunun verilmesi olayıdır. Ve salah nuru verilir. Hadis suresinin 19. ayet-i kerimesi Vellezine aminu billahi ve onlar ki Allah'a iman ederler. Amin olurlar, Allah'a ulaşmayı dilerler. Veya amin olmanın bütün kademelerini geçerler ve Resulihi ve Resul'e de iman ederler. Ülâike hümüs sâdikun, sıddikun. Onlar sıddiklerdir. Sıddikler ifadesini duyduğunuz zaman bilin ki onlar salah makamının müntesipleridir. Ve şühade, şühedaya ve şehitlerdir. İnde Rabbim, Rablerinin indinde. Lehüm ecrühüm, onların ecirleri vardır. Ve nuruhum, onların nurları vardır. Vellezine keferu,
O kafirler ki kezzubu bi ayatina, ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Ulaiki ashabül cehim, onlar cehennem ashabıdırlar. Özellikleri, ikinci katına giren, Salah makamının ikinci katına girenlerin özellikleri, onların ecirleri vardır ve nurları vardır. Başların üzerine Salah nuru verilmiştir. O nurun Salah makamında verildiğini işaret ediyor konu. Çünkü bu insanlar sıddıklar ve şehitler olarak geçiyor isimleri. Onlardan bir kısmı bu ikinci kat cennete geliyor, sıddıklar. Üçüncü kat adın cennetine girenler günahları Salah makamında sevaba çevrilenler. Salah makamı yedi kademeden oluşuyor. Günahları örtülenler bir, Salah başların üzerine Salah nuru verilenler iki, günahları sevaba çevrilenler üç, iradelerini teslim edenler dört, irade tesliminden sonra irşat makamına tayin edilenler beş, Resuller altı, Nebiler yedi. İmamlar da veli imamlar ve nebi imamlar olarak ikiye ayrılıyor. Ama ikisi de Adn Cenneti'nin yedinci kademesine giriyorlar. Öyleyse Salah makamına gelenlerin demek ki birinci kademede günahları örtülüyor. Adn Cenneti'nin birinci kademesi salihler. İkincisi Salah nuru verilenler. Salah nuru verilenler başların üzerinde o daire şeklindeki nura sahip olanlar. Kendilerine selam nuru verilenler. Sonra günahları bu kademede mağfiret edenler, işte onlar şehitler onlardandır. Günahları sevaba çevirenler. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 169'da ve la tahsebennel lezine kutilu fi sebilillahi, Allah yolunda katledilenleri ölüler sanmayın. Fî sebîlillâhi, Allah yolunda ölülenleri envâta. Ölüler, ölmüş olanlar sanmayın. Mevt, ölüm demek. Ölüme ulaşmış envâta, ölüler. Bel, hayır. Ahyaün inde Rabbihim, onlar Rableri katında yerzukun, yurzekun, rızıklanırlar. Bel, hayır. Ahyaün, onlar diridirler, haydırlar. İşte bu günahları Salah makamında sevaba çevrilenleri ifade ediyor. Bir insanın Salah makamına ulaşması fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas, fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, İhlas makamlarını geçmesiyle mümkündür. Ondan sonra geliyor yedinci makam olan Salah makamı. Bu noktaya ulaşan kişinin
Normal standartlarda yılanları örtülenler biraz daha yaşamışlarsa mutlaka Salah Nuru verilenler olması söz konusu. Günahları ikinci kere mağfiret edilenlerin başında şehitler gelir. Ama Salah makamına ulaşan herkes bu kademeleri birer birer geçecektir. İrşat makamına ulaşan kişi bu kademeyi geçecektir. Ve biraz daha sonra ulaşılan yer iradelerini Allah'a teslim edenler. İradelerini Allah'a teslim edenler, Allah-u Teala tarafından ulul emr olarak seçilenler. Tevbe suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki vel mü'minüne vel mü'minatü. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Ba'dühüm evliyâ-ı ba'da. Onlar birbirlerinin evliyasıdır, dostudur, velisidir. Ye'murûne bil marufi, marufla emrederler. Ve yenhevne alel münkeri ve münkerden nehyedenler, nehyederler. Ve yukumine salatı, namazı ikame ederler. Ve yutune zekate ve zekatı verirler. Ve yuti'unullâhe ve Allah'a itaat ederler. Ve Resulehu ve onun Resulüne. Ülâike işte onlar seyyerhu muhumullahu. İşte onlara Allah rahmet edecek. İnnallâhi azizün hakim. Muhakkak ki Allah azizdir ve hakimdir. Bunlar iradelerini Allah'a teslim edenler yani mürşitler. Ve günahlarının örtülmesinden sonra kişinin Allah iradesini teslim oluyor. Bunlar dördüncü kat cennetin sahipleri. Beşinci kat cennetin sahipleri şahitler. Allah'ın zatına şahit olanlar. Kişi irşada memur ve mezun kılınmadıkça

cümlesiyle hitap eder. Memur kılındın, yani bizden emirleri alacaksın, aldığın emirleri onlara tebliğ edeceksin. Memur, emri tatbik eden, emri alan ve uygulayan kişi. Amir, emri veren. Allah Teala amirdir, emri verendir. Memur da emri uygulayandır, emri yerine getirendir. Tüm mürşitler Allah Teala'nın emrini yerine getirenlerdir. İşte onlar Allah'ın zatını görenlerdir. Allah Teala diyor ki: "Vaadullahul müminine vel müminati cennetin." Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara cenneti vaat etmiştir. Tecri min tahtihel enharu, altından nehirler akan. Halini fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Ve mesakine, ve sakin olacaklardır. Orada meskun olacaklardır. Orada yerleri orasıdır. Orada kalacaklardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Halini fiha. Onlar için ve mesakine meskenler vardır. Tayyibeten, tayyip meskenler. Fi cennati adn. Adn cennetlerinde tayyip nimetler vardır. Ve ridvanun minallahi ekber. Onlar Allah'tan büyük bir rıza kazanırlar. Onların mükafatlarının en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Zalike huvel fevzül azim. İşte bu fevzül azimdir. En büyük mükafattır. Bu Allah hakkındaki şahitlerin ötesi kavim resulleridir. Maide 119. Kâlallâhi, Allah Teala buyurdu, dedi ki: "Hâzâ yevmü yenfevüs sâdıkîne sıdkuhum." Hâzâ, işte bu yevm, gündür ki yenfeu, fayda sağlayacağı, menfaat temin edeceği sadıkine, sadıklara, sıdkuhum, onların sıdıklarının, sadakatlerinin onlara fayda vereceği gündür. Lehum cennetün, onlar için cennetler vardır. Tecri min tahtel enharı, altından ırmaklar akan. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Radiyallahu anhum ve radu anh. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Zalikel fevzül azim. İşte bu en büyük fevzdir. Yedinci kat cennete bir huzur namazının veli imamları. İki, huzur namazının nebi imamları çıkar. Veli imamlar vekildirler. Gerçek imam değildirler. Ama huzur namazının imamlığının mutlaka devam etmesi gerekir. Allah'ın katında günde 7 vakit namaz kılınmaktadır. Bu namazın başındaki kişi devrin imamıdır. Namazı kıldıran mutlaka hay olmak mecburiyetindedir. Ve bu dünyada verilen bu gezegende hay olmak mecburiyetindedir. Sadece diri olan, hay olan kişi namaz kıldırabilir, huzur namazının imamı olabilir. Bu sebeple

bağımlılık müessesesi bir rütbe meselesi değildir. Huzur namazının imamı eğer nebiler mevcut değilse, ki şu anda durum öyledir, nebiler mevcut değilse mutlaki bir, peygamberler mevcut değilse bir veli resule Allah-u Teala tarafından vekaleten verilecektir. Şu anda da huzur namazı vekaleten kılınmaktadır. Evet, bildiğiniz gibi bizim tarafımızdan kıldırılmaktadır. Ama eğer nebi olsaydı mutlaka bir nebi bu namazı kıldıracaktı. Biz bu namaza layık değiliz. Biz nebi değiliz, peygamber değiliz. Sadece Allah-u Teala'nın her kavme tayin ettiği Resullerden bu kavme tayin ettiği Resulüz. Ama farklı bir görevimiz daha var. Devrin imamıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada nebiler için ve nebiler için ve veli resuller için, nebi resuller için ve veli resuller için de huzur namazının imamlığı mümkündür. Ama veli resuller ancak nebi resul bulunmadığı takdirde, mevcut olmadığı takdirde huzur namazının imamlığı boş kalmayacağı için, Allah'ın katındaki namaz devam edeceği için, başka bir çare mevcut olmadığı için bu görevi vekaleten yapmak zorundadırlar. Tayini Allah yapar. Şimdi Allah Teala veli imamlar konusunda, huzur namazının veli imamları konusunda şöyle söylüyor. Ekâne linnâsi, acaben insanlara acayip mi geldi diyor Allah Teala. En evhayna, vahyetmemiz ila reculin minhum, onlardan bir adama. İşte biz bir adamız. Sadece o kadar. En enzirin nase, nası müjdelemesi için, nezirlik yapması için, inzar etmesi için, müjdelemesi için ve beşirillezine amenu ve amin olanları amin olanlara müjdelemesi için enne lehum kademe sıdkun inde rabbihim, onlar için Rablerinin indinde bir sıdk kademesi vardır. Hakikat ki onlar için enne muhakkak ki lehum, onlar için kademe sıdkın bir sıdk kademesi vardır. İndir Rabbim, Rablerinin katında. Öyle bir kişiye Allah Teala vahyediyor ki en evhayna, vahyetmek ila reculün, insanlara, ricale minhum, onlardan. İnsanların arasından birisine vahyetmemiz diyor Allah Teala. Onlara acayip mi geliyor? Niçin söylüyormuş? En enzirin nase, nası inzar etsinler diye, uyarsınlar diye. Ve beşirillezine aminu, ve amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsini müjdelesinler diye. Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Enne muhakkak ki lekum lehum, onlar için kademe sıdkın, sıdk kademesi vardır. İnde Rabbihim, Rablerinin indinde. Kâlel kâfirûne, kâfirler dedi ki, inne hâza esâhirun mübîn. İşte bu apaçık bir sihirbazdır. Burada Allah-u Teala veli imamlardan bahsediyor. Çünkü bu insanların arasından birisi, bir Resul, bir peygamber
değil. Bir peygamber değil, bir Resul olan imam. Peygamber olmayan bir imam, nebi olmayan bir Resul. Bildiğiniz gibi bir nebi Resuller var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir nebi Resuldür, peygamber Resuldür. Huzur namazının son peygamber imamıdır. Peygamberlik nübüvvet müessesesi onunla sona ermiştir. Allah Teala açık olarak bunu söylüyor. Diyor ki Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, son bulmuştur, mühürlenmiştir. Nebilerin mührüdür, nebilerin hitamıdır, sona erdiren kişisidir. Şimdi Allah-u Teala'nın nebi imamlar konusunda ne söylediğine bakalım. Diyor ki Nisa 69'da veli imamlar için nerede söylemişti? Yunus 2'de. Kavim Resulleri için nerede söylemiştim? Maide 119'da. Öyleyse Maide 119 Kavim Resulleri de Yunus 2 veli imamlara huzur namazının veli imamlarına hitap ediyor. Ve Nisa 69'da huzur namazının nebi olan imamlarına hitap ediyor. Ve men yuti Allah'e ve Resul'e ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse fe ulaike meallezine o onlarla fe ulaike işte onlar meallezine onlarla beraberdir en anallahu aleyhim üzerlerine Allah'ın nimet verdikleriyle beraberdir. Kimlere veriyormuş? Minen nebiyyine, nebilerden olan ve sıddıkine ve sıddık olan bütün nebiler mutlaka sıddıktır. Ve şühedaya ve şehit olanlarla ve salihin ve salihlere ve hasune ve has kullarına ülaike refika. Onlar ne güzel arkadaşlarlar. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle yani sıddıklarla, sadakatin en üst noktasında olanlarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaşlarlar. Onların hepsinin içinde bulunduğu cennetler dizisinin adı Adın Cennetleri'dir. Adın Cennetleri bu bapta bir güzel bir muhteva taşır. Cennetlerin en üstünü Adın Cennetleri'dir. Adın Cennetleri'nin 7. katına iki nevi insan ulaşabiliyor. İki nevi Resul. Bir Veli Resullerden huzur namazının imamları. Eğer o huzur namazının imamı olmasaydı, bir evvelki kavim Resulleri ile beraber olacaktı ve onun yeri bir evvelki kattaki cennet olacaktı. Nitekim bütün kavim resulleri eğer nebi değillerse bir alttaki katta Allah Teala tarafından mükafatlandırılır.
aynı hüviyette olmalarına rağmen, nebi olmayan veli resul olmalarına rağmen, nebilerin olmadığı devrede vudu namazının imamlığı göreviyle görevlendirilmiş olanlar, onlar peygamberlerle birlikte Adn cennetlerine, Adn cennetlerinin yedincisine alınırlar. Yedinci kat cennet, iki gruptan iki safhadan ulaşılır. Girişteki kesim. Bir de oradan sonra daha öteye geçilerek onun ötesinde ikinci bir cennetin sahibi olmak. Bu ikincisi daha üst makamdır. Peygamberlere aittir. Resuller de daha öteye geçemeyip orada kalırlar. Öyleyse yedinci kat cennetin, yedinci kattaki cennetlerin yedinci katı Adın cennetleridir. Adın cennetleri kendi içinde yedi bölüme ayrılır. Bu en üst bölümde, yedinci bölümde devrin veli imamları da Resul olmalarına, Nebi olmamalarına rağmen, veli Resul olmalarına rağmen devrin imamlığıyla görevlenmiş olan veli Resuller de, devrin imamlığını yapan Nebi Resuller de aynı cennetin içinde iki ayrı bölümde bulunurlar. Aynı cennetin içindedirler ama iki bölüm. İşte Yunus yedi cennetin kapısı demiyor, sekiz cennetin kapısı diyor. Sekiz cennetin kapısı demekten muradı budur. Sekizinci bir kapı içerideki kapıdır. Ve de o nebi olan, peygamber olan Resulü, nebi olmayan veli olan Resul'den ayıran bir kapıdır. Ama ikisi de Adn cennetinin yedinci bölümünü aralarında paylaşırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizi sizlerle birlikte kıldı. Birlikte cennetleri tezekkür ettik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu sohbetimizde sizlere hidayeti anlatacağız. Hidayet, Kur'an'ın bel kemiğidir. Hidayet, konunun, dinin temelidir. Allah Teala bize ruh, veç, nefs ve irade olmak üzere dört ayrı muhteva vermiştir. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz bir bütünü oluşturur. Ve Allah-u Teala bunların hepsini kendisine teslimini istiyor. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman, hidayet dört tane teslim ihtiva eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Bu dört tane teslime ulaşabilmemiz, 7 safhada gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha,

Mürşide ulaşıp taviyet, ikinci safa, ruhun teslimi, ilk teslim, üçüncü safa. Dördüncü safhada fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Beşinci safhada nefsimizi teslim ediyoruz. Altıncı safhada irşad alıyoruz. Yedinci safhada irademizi teslim ediyoruz. Öyleyse yedi safhalık bir İslam merdiveninde 28 basamaktan oluşuyor. Dört tane teslim var. Ruhun ve için, nefsin ve hidayet, iradenin Allah'a teslimi. Ve bu teslimlerden her birisi bir hidayetin önemli halkasını oluşturur. Ama hidayetin muhtevasına baktığımız zaman nasıl Allah Teala bütün kavramları yedi safha halinde dizayn etmişse ve bir paralellik içinde ortaya koymuşsa, hidayet de bu standartlar içerisinde. Hidayetin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde Va'tesimu bihablillahi cemiyan. Hepiniz diyor bihablillahi Allah'ın ipine Va'tesimu sarılın. Allah'ın ipini sımsıkı yakalayın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz. Ve la teferreku ve fırkalara ayrılmayın. Son derece önemli bir konu. Fırkalara ayrılmayın. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman fırkalara ayrılmamanın temel teşkil ettiğini görüyoruz. Yani burada Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın demekle bu Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde bize aslında Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini söylemiş oluyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel. Rum 31 ve 32'yi vermiş oluyor bu ifadeyle. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Orada ne diyor Allah Teala Rum 31 ve 32'de? Allah'a mülaki olmayı dileyin. Böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve o müşriklerden olmayın ki böylece onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Diyor Allah-u Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte fırkalara ayrılanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Buradaki ifadeyle, Ali İmran 103'teki ifadeyle Allah'ın ipine sımsıkı sarılan bir tane ip var. O ip sırat-ı müstakimdir. İnsanları Allah'a ulaştırır. O ipe sımsıkı sarılın, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Ayrılan ne olur? Ayrılan şirkte olur. Fırkalara ayrılmıştır. Ve o kişi şirktedir. Gideceği yerde cehennemdir. Takva sahibi olamaz. Devam ediyor Allah Teala Ali İmran 103'te. Veskürü nimet Allahi aleyküm. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin ki, düşünün ki, hatırlayın ki, iz kuntum adaen. Siz
birbirinize adavetle, düşmanlıkla ilişki içerisindeydiniz. Sizler birbirinizin düşmanıydınız. Ayrı ayrı kabilelerdeydiniz. Her kabilede başka kabilelerden mutlaka birkaç kişiyi öldürmek söz konusuydu. Ve o kabilelerdekiler de diğer kabilelerden birkaç kişiyi öldürmüşlerdi muhakkak. Ve kabileler arasında kan davası vardı. Bu sebeple kabileler arasında uduvet, düşmanlık, adavet bütün gücüyle vardı. Allah Teala diyor ki fe elefe beyne kulübikum. Sonra o Allah kalplerinizin arasını birleştirdi diyor. Kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. Yani kalplerinizi birbirinize sevdirdi. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Ve asbahtüm bi nimetihi ihvana. Ve Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve artık o zaman ya da kalplerinizin arasında Allah Teala telif ettiği zaman, birleştirdiği zaman onun bu nimetiyle kalplerinizi birleştirmesiyle ihvan oldunuz, kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve kuntum idiniz ala şef'a hufretün minen nari. Ve kuntum siz idiniz ala üzerinde şef'a. Hufretün minen nari, ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. Ala şefa hufretün ateşten, yani hufretün bir çukurun minen nari, ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. İdiniz. Hufretün çukur minennari ateşten. Ala üzerinde şefa kenarı üzerinde. Kuntum idiniz. He enkazikum minha ve sizi kurtardı oradan diyor Allah Teala. Kazazede oldunuz. Sizi oradan kurtardı. Ve o zaman ki Allah enkazekum sizi kurtardı minha ondan oradan. Ve kezalike işte böyle yübeyyinullahu Allah beyan ediyor, açıklıyor. Lekum sizin için size, sizlere ayatihi, ayetlerini. La lekum tehtedun. Umulur ki hidayete erersiniz. Burada Allah Teala dalalette olan birbirlerine düşman olan kavimleri Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek ki diledikleri takdirde fırkalara ayrılmaktan kurtulacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyerek diledikleri anda fırkalara ayrılmaktan kurtularak birinci safayı hidayete adım atmalarını Allah Teala ifade ediyor. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. İkinci safa burada ne oluyor? Herkes, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dileyince Allah onları başlangıçta seçmiş. Seçilenlerden sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dedikten sonra
Allah onların üzerinde tecelli etmiş ve

göğüslerinden kalplerine nur yolu açmış. Sonra zikir yapmışlar kalplerine. Rahmet nuru girmiş. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala onların kalbine ulaşmış. Kalplerini Allah'a çevirmiş. Onların irşat makamına bakış açılarını değiştirmiş. Onlar irşat makamını herhangi bir kişi gibi görürlerken, artık irşat makamını irşada yetkili kılınan bir kişi olarak görmeye başlamışlar. Onun söylediklerini işitmeye ve idrak etmeye başlamışlar. Ve bu öğrendikleri ilmi kalplerine indirmişler. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diledikleri için onların kalplerine ulaşmış, kalplerini Allah'a çevirmiş. O kişilerin gözlerini ve görme hastalarını irşat makamını irşat makamı olarak görmek istikametinde açmış. Kulaklarını ve işitme hastalarını açmış, irşat makamının söylediklerini dinleyebilecek ve anlayabilecek ve bundan zevk alır hale getirmiş. Sonra Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamış. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek bu konunun içine girmişler. Ve de orada mürşitlerine ulaşacakları noktaya ulaştırmış Allah-u Teala onları. İrşad sevgisi vermiş. Huşu sahibi kılmış. Zikir yaptıkları için, kalplerine yüzdeki rahmet nuru girdiği için huşu sahibi olmuşlar. Huşu sahibi olunca mürşide ulaşmak yetkisinin de sahibi olmuşlar. Hacet namazını kılmışlar. Mürşitlerine ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. Burası ikinci safhasını anlatıyor hidayetin. Meryem suresi 43. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onun hidayetin ikinci safhası olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim babasına diyor ki, ya ebeti, ey babam, inni muhakkak ki ben, kat ca'eni minel ilmi, ilimden andolsun ki bana geldi, ma lem yetike, ma ki o şey, o ilim, lem yetike sana gelmedi. Fettebi'ini, öyleyse bana tabi ol, ittiba et. Ehdike ve seni hidayet edeyim sıratan seviyya, sırat-ı müstakime, sırat-ı seviyeye, yani düzgün seviyeli Allah'a ulaştıran bir yola hidayet edeyim. Ehdikum, ehdike seni hidayet edeyim. Ehdikum olsaydı sizlere olacaktı. Öyleyse tabiyetle beraber bir yola tabiyet söz konusu. Ama bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim'in babası tabi olmuyor. Ve tabi olmayınca kurtulamıyor. Ve sonra ne olur? Bir kişi tabi olursa, Allah onun üzerinde işlemlerini gerçekleştirecektir. Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et,
Allah'a dön emrine verecektir. Ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek. Vücudun içine girmeyecek, başının üzerinde kalacak. Kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor tabi olduğu zaman. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse çok yönlü bir müessese var. Kişinin iradesi afetlere karşı güçleniyor. O güne kadar Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim tabi olup da nefs tezkiyesine başlarsa o zaman Allah onların günahlarını sevaba çevirir buyuruyor. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Bu tabiyetin gereği ve o güne kadar 1'e 10 alan kişi yüzdecilik kazancı karşılığı o günden itibaren 1'e 100 almaya başlıyor. Ve bu minval üzere devam ediyor. Ruhu Allah'a doğru kişinin yola çıkıyor. Sırasıyla %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini aşıyor. Ruh da bunların her birinde bir gök katı yükseliyor. Ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Üçüncü safa Allah'ın zatına ruhun ulaşma noktası. Her bir kademede %7 nur birikimi gerçekleşir. Önce nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma ubarru nefsi innen nefse le emmaretin bis-su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu konunun başlangıcı. Sonra nefsi levvame, kişi nefsini levme diyor. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Nefsi emmare de ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşıyor ve kişi 1'e 100 almaya devam ediyor Allah'a ulaşmayı dilediğinden itibaren. Sonra daha ötede ikinci kata ulaşıyor ruh. Burası nefsi. Levvame kişi nefsini levme diyor. Kınıyor. Sonra nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve elhamaha fücuraha ve elhamaha ve fücuraha takvaha. O kişiye takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Fecr suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, sonra 4. defa %7 nur birikimi, mutmainne kişi doyuma ulaşıyor. Mutmain oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruh beşinci katta kişi Allah'tan razı oluyor, razıya. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da ondan razı oluyor, var diye. Allah Teala buyuruyor ki, ya eyyetühen nefsin mutmainnetü, irci'i ila rabbiki radiyeten var diye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, mutmainne kademesi, dördüncü kademe, Allah'tan razı ol, beşinci kademe ve Allah'ın da rızasını kazan, birincisi radiye, ikincisi var diye ve Rabbine geri dön diyor ruha ve fizik vücuda da kullarımın arasına gir,
ve cennetime gir diyor. İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ulaşınca kişi gerçek anlamda hidayete ermiş oluyor. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Allah Teala muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Ve yine Allah Teala inne hüdallahi hüdallahi hüvel hüda, muhakkak ki hidayet var ya, işte o muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor. İnne hüdallahi, muhakkak ki Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda, hidayettir diyor. Üçüncü safayı safa olarak veren Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki velen terda ankel yehudu velen nasara hatta tettebiya millettuhum. Velen terda, senden razı olmazlar. Yani razı olmazlar. Anke senden el yehudu, Yahudiler, velen nesara ve Hristiyanlar senden razı olmazlar. Hatta oluncaya kadar tettebi'a milletühüm, onların dinlerine tabi olacağın zamana kadar. Tabi olana kadar. Kul de ki inne hüdallahi hüvel hüda, Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda, hidayettir. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü hidayet. Allah Teala ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişi zikrini artırmaya devam ediyor ve Allah Teala fizik vücudu teslim ettiğinde yeni bir hidayeti oluşturuyor. Ne olur kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş, 7 tane gök katına yükselmiş ruh, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Bundan sonra dik yokuş başlıyor. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan devrededir, insanı devamlı bezdirmeye çalışır. Buna rağmen kişi zikrini 3 saatlik bir zikirden 18 saatlik bir zikre ulaştırmak mecburiyetinde. Bu gerçekten dik bir yokuştur. Ve burada da bu yokuşun sonunda fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Hac 37'de Allah Teala diyor ki لَنْ يَنَعَلَى اللّٰهَ لَهُمُوهَا وَلَا دِمَاءُهَا

Yena Lohut. Onun yani kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Velakin yine Nuhut takva. Velakin sizden ona takva ulaşır. Kezalike sahharaha lekum. İşte böylece size kezalike işte bunun gibi sahharaha musahhar kıldı size lekum sizin için onu yani hidayeti sizin için musahhar kıldı. Li tükebbirullâhe alâ mâ hedâkum. Sizi hidayete alâ mâ hedâkum, sizi hidayete erdirmesi üzerine Allah-u Teala'yı tekbir etmeniz için, yüceltmeniz için. Ebeşiril muhsinin ve muhsinleri müjdeler. Burası yine sizi hidayete erdirdiği için diyor ve ma halakum dediği için hidayetten bahseden bir ayet-i kerime ve burada açık bir şekilde fizik vücudun hidayeti söz konusu. Bu hidayetin fizik vücudun teslimi olduğunu nereden anlıyoruz? Muhsinler kelimesini kullanıyor Allah Teala. Muhsinler ruhlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor Allah Teala. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Secde suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Velev şi'na, eğer biz dileseydik, ateyna verirdik külle nefsin hüdaha, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik. Velakin hakkal kavlu minni, lakin hakkal kavlu sözüm hak oldu minni benden, le cehenneme minel cinneti ben nasi icmain, le İmla edeceğim, dolduracağım cehenneme cehennemi minel cinneti ve nasi cinlerle ve insanlarla ecmain tamamen. Cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım. Sözü hak oldu. Ama nefslere de hidayetlerini verirdim diyor Allah-u Teala. Nefslere Allah-u Teala'nın hidayet vermesi, beşinci katta o nefsin daimi zikre ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Altıncı safa Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesi. Altıncı safa hidayet. İnnellezine amenu ve amilussalihati, onlar ki amen olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlemektedirler. Niyetihim Rabbihum, onları Rableri ulaştırır. Bi imanihim, imanları ile tercihimin tatiyelen harfi fi cennetin naim. Naim cennetlerine ulaştırır. Kim bu insanlar? Amin olanlar ve Allah-u Teala'nın amin-i salihat işleyenleri naim cennetlerine ulaştırır diyor. Naim cennetleri muhlisler için geçerlidir. Muhlisler de Allah'a nefslerini teslim ettikten sonra yedi tane gök katını görenler, görmeye başlayanlar, onlar muhlisler oluyor. Hidayetin altıncı safhası
Burada Allah Teala yehtihim Rabbühüm diyor bi imanihim. İmanlarıyla onları hidayete erdirir. Bu hidayet, ulaştıkları hidayet nefsin teslimi. Nefsin tesliminden sonraki muhlisler kademesi. İhlas makamı, ulu'l-elbab makamından sonra gelen bir makam. Böyle belki ayette, secde 13'te nefsini tezkiye etmiş olan insanların daimi zikre ulaşmasıyla bir hedefe ulaşması söz konusu. Bu nefsin tesliminden sonraki devre 6. safa kişinin muhlis olması. Yani tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'la tövbe etmesi. Birinci tövbesi mürşidin önünde yapılıyordu. Günahları sevaba çevriliyordu. İkinci tövbesi Allah'ın huzurunda yapılıyor. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek burada artık kesin olarak Allah'tan vahiy almaya başlamış birisi var. Daimi zikrin sahibi ve ulul elbab. Ne diyor Allah Teala? Li ulul elbab veskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. İşte İhlas makamı bundan sonraki makamdır. Ulu'l-elbab makamında 7 yer katı gösterilir ama İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. Bundan sonra kişi salah makamına ulaşır ve salah makamı iradenin de teslimini içerir. Bu hidayeti Araf suresinin 159. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Emin kavmi Musa ümmetün yehtune bil hakkı ve bihi yadilun. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır ümmetün. Yehtune hidayet eder, ulaştırır bil hakkı, hakka ve bihi yadilun. Ve onunla adaletle hükmederler. Yani hakkı hak ile hak da adaletin gerçeğidir. Onlar adaletle hükmederler. Bütün sahabe bu 7 tane hidayetin hepsini yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabe tağuta kul idiler, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı denediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın kulu oluyorlar. Tağutun kuluymuşlar. Tağutun kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'ın kulu olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra hepsi mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Mümin 11'de Allah Teala orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peki hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsi ulaştılar. Bütün sahabe
Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, hidayete erdiler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olanı sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleridir. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Üçüncü safa, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp ruhun hidayetine de ulaşmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş mi sahabe? Etmiş. Âl-i İmrân 20'de Allah Teala diyor ki, o ümmülere ve kitap sahiplerine de ki, Habibim, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Peki, hepsi ullelbap olmuşlar mı? Olmuşlar. Allah Teala daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor sahabenin. Ullelbap olduklarını söylüyor. Daimi zikrin sahibi manasına. Ullelbap kimdir ullelbap? Allah Teala diyor ki li ullelbap yeskurullahe kıyamen kuvuden ve la cunubihim. O ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o ullelbap daima Allah'ı zikrederler diyor. Âl-i İmrân 90-91 190-191. Ede bütün sahabenin ullelbap olduğunu görüyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Yine aynı ayet-i kerime diyor ki Allah Teala o onlar ki sözün ahsen olanına tabi olurlar, sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve onlar ullelbap oldular diyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o ümmelere ve kafirlere deyin ki sizin de sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmışlar mı? Hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Tevbe 100'de o sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sabikunel ahirin ensardan oluşmuş, macirinden oluşmuş, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan oluşmuş. Böyle bir şey için kendilerine tabi olunabilmesi için mutlaka iradelerini Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle onların müşerref olmaları lazım. Gerçekleşmiş bütün sahabe irşada memur ve mezun kılındı.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetinde, bir gönül sohbetinde daha birlikteyiz. Gönüller hoş olsun. Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir imkandır. Allah-u Teala'nın kanunu kime ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız şeklinde. Öyleyse görevimiz hep etrafımızdaki insanlara mutluluk vermek olmalıdır. Biz bir kişiyiz, onların sayısı çok. 10 kişi olsa etrafımızda, biz bir kişiye verdiğimiz mutluluğun 10 katını yaşayabiliriz. Her birine A kadar mutluluk veriyorsak, ona kadar mutluluk. Bize Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü davranabiliriz. Ya insanları memnun ederiz, ya da huzursuz ederiz. İşte Allah-u Teala'nın hepimizden istediği husus odur ki, bizim her davranışımız başkalarına mutluluk saçan bir davranışımız olmalı. Her seferinde birilerini memnun etmeliyiz, mutlu etmeliyiz. Onlar bizimle beraber oldukları zaman bir mutluluğu yaşamalıdır. Ama bunun aslındaki mutluluk olayı, olayı vücuda getiren için en üst seviyeyi ifade eder. Biz etrafımızdaki insanlara

Ne kadar mutluluk verebilirsek, onların toplamı kadar mutluluğu yaşayan birisi oluruz. Kime ne kadar mutluluk verebilirsek, biz Allah katında o kadar kazanan birisi oluruz. Kimi ne kadar üzersek, Allah katında o kadar kaybeden birisi oluruz. Her an hayatımız devam ediyor sevgili kardeşlerim. Her an derecat kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. O zaman davranış biçimlerimiz her an Allah ile beraber olmanın hedef tayin edildiği bir vasatta gerçekleşmelidir. Sevgili kardeşlerim, başka insanlara mutluluk verdiğimiz zaman, bunu başardığımız zaman, madem ki biz mutlu oluyoruz, biz bir kişiyiz, onlar etrafımızda birçok insan. Her birine mutluluk vermek istikametinde bir gayretimiz olursa, o mutluluk verdiğimiz insanların toplamı kadar, mesela 10 kişiye mutluluk verdiysek, 10 kişilik mutluluğu biz yaşarız. Onların her biri bizimle beraber bulundukları sürece bizim onlara verdiğimiz mutluluk kadarını yaşar. Ama biz bir kişiyiz. Onların da her birisi bir kişi. Ama biz 10 kişiye hitap ediyorsak, onların her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katını yaşayan birisi oluruz. Allah Teala neden istiyor herkesi mutlu etmemizi? Bunun için istiyor. Biz mutlu olduğumuz zaman bunu usul edinirsek eğer, herkesi mutlu etmek suretiyle mutlu olmayı usul haline getirirsek, hedef tayin edersek kendimize, o zaman sevgili kardeşlerim, her an birilerini mutlu eden bizler, kendimiz mutlu oluruz. Evvela A ile bir konuşma yapmışız, onu mutlu etmişiz. Sonra B ile bir konuşma yapmışız, onu mutlu etmişiz. Sonra C ile bir konuşma yapmışız, onu mutlu etmişiz. Sonra da toplantı halinde birçok insana birden hitap ederek mutlu etmişiz insanlara. Ama her birinde mutluluğu biz yaşadığımız için onlara ulaştırdığımız mutlulukların toplamı kadarını biz yaşarız. Yani 4 saat süreyle insanlara mutluluk yolunda hitap eden, onları mutlu eden birisi 4 saatlik mutluluğun sahibi olur. Dinleyenler de eğer gerçekten mutluluğu yaşamışlarsa işte Allah Teala'nın istediği hedef budur. Görevimiz insanları mutlu kılmaktır. Onlara en güzeli ulaştırabilmektir. Hedefimiz böyle olursa, onları mutlu etmek olursa, bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti gösterirsek, mutlaka onlar bizimle birlikte geçen o zaman süresince mutluluğu yaşarlar. Ne kadar çok insana mutluluk verirsek, biz o kadar çok mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse başkalarını mutlu etmek Allah-u Teala'nın temel emri, ama arkasında bizim mutluluğu yaşamamız söz konusu. Ne ka küfte, o ka ekmek.
Ne kadar çok kişiye mutluluk verirsek, o kadar çok kişinin yaşadığı mutluluğun toplamını biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, insanları seviyor musunuz? Kendinize dikkatle bakın. Eğer seviyorsanız, siz mutlu bir insansınız. Çünkü her seven, sevdiğini memnun etme görevini kendisine yüklemiş olan bir insandır. Seviyorsa, sevdiğini memnun edecektir. Mutlu edecektir. Böyle yapmaya iş dünyasının ve davranış biçimlerinin hudutları içinde mutluluk ulaştıracaktır. İşte burada Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin, etrafındaki herkese mutluluk vermeye çalışmasıdır. O zaman A, B'ye mutluluk verecektir, mutlu olacaktır. E de A'ya mutluluk verecektir, mutlu olacaktır. Ama aynı kişiler C'ye, D'ye, E'ye de mutluluk vereceklerdir. C, D, E de onların her birine mutluluk verecektir. Yani insanlar bir araya geldiği zaman ortaya çıkan sonuç onların mutlu olmasıysa, bunu başaran bu insanlar Allah'ın emrini gerçekleştirmişlerdir. Ama bu beraberliğin konuşmaların sonunda bir nefret hali yaşanıyorsa, huzursuzluk söz konusuysa, insanların negatif istikamette cereyan alması söz konusuysa, bunu hissetmesi söz konusuysa, orada bir yanlışlık vardır. Bu Allah'ın emrettiği bir şey değildir. Bu şeytanın kandırmasıdır. Hiç kimseyi mutsuz etmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hele bir adım daha öteye geçerseniz, size düşman olanları da mutsuz etmeyeceksiniz. Size dost olanları da, düşman olanları da dost etmeye, mutlu etmeye gayret ederek, bir zaman sonra bunu başardığınızda Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Çünkü göreceksiniz ki siz onları mutlu ettiniz ama asıl mutluluğu siz yaşadınız. Öyleyse insanlar var, ellerinde olmayarak başka insanların kalplerini kırarlar. Farkına vardıkları zaman da üzülürler. Ama birinci devre için iş işten geçmiştir. Ne olacaktır? İkinci devre başlayacaktır. İkinci devre o arkadaşına karşı onu üzecek şekilde konuşanın af dileme noktasıdır. Eğer bunu başarırsa o zaman o kişinin, yani kötü davrandığı kişinin onu affetmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Siz sevgili kardeşlerim, her biriniz, birisi size kötü davransa, sonra da davranışının farkına varıp da gerçek anlamda üzülerek sizden af dilese, onu affetmez misiniz? Ben affedeceğinize inanıyorum. Öyleyse bu muhtevada hepiniz için
asli unsur başkalarını mutlu ederek o mutlu ettiğiniz insanların toplamı kadar mutlu olmak hedefine her zaman yönelmiş olmalısınız. Böyle yaparsanız sevilirsiniz sevgili kardeşlerim. Onlar sizin onları çok sevdiğinize ve bu sebeple onları mutlu etmek üzere harekete geçtiğinize konuşmanın başından sonuna kadar hep idrak edeceklerdir. İnsanın davranışından, konuşma stilinden, kullandığı kelimelerden her şey açık ve kesin bir şekilde belli olur. Biz sevgili kardeşlerim, sizleri mutlu etmek için varız. Hepinizin mutlu olması, Allah'ın güzelliklerini yaşaması bizim için temel hedef olduğu sürece biz sizleri mutlu eden bir insan olarak görevimizi gerçekleştiririz. Ama insanlar vardır öfkelidir. İnsanlar vardır kızgındır. Nefslerinin afetlerine tabi olurlar. O zaman onlar etrafındaki insanlara mutluluk ulaştıran değil, onları huzursuz eden, onlara sıkıntı veren, onların üzülmelerine sebebiyet veren biridir. İşte onlar kendi kendilerine sormalıdır. Ben insanlarla konuşuyorum ama her konuşmamda onları kırdığımı, mutsuz ettiğimi görüyorum. Allah Teala'nın emri bu değil ki. Allah Teala'nın emri her konuşmamda konuştuğum insanları mutlu etmem. Öyleyse bu yanlışlığı mutlaka düzeltmeliyim. Allah-u Teala'nın emrettiğini yapmalıyım. Öyle ki benimle konuşan herkes konuşmamız bittiği zaman oradan mutlu olarak ayrılmalı. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek öyle güzel bir müessese ki sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah'ın kanunu sevenler sevilir. Nefret edenlerden de normal standartlarda nefret edilir. İki şık da elinizde. Neden insanları mutlu ederek onların da sizi mutlu etmesini sağlayacak olan bir sağlam sığınağın altında olmuyorsunuz? Neden başka insanları rahatsız edesiniz de onların da size karşı olan her birinin davranışı sizi rahatsız edici hüviyette olsun? Neden? Herkes muhatap olduğu davranış biçiminin karşılığını verir. Bizim bütün insanlar için gösterdiğimiz hedef, başkalarını da mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Bir, bu birinci fasıl. Siz ona mutluluk vermeye çalışıyorsunuz, bunu başarıyorsunuz ve siz mutlu oluyorsunuz. Ama orada bitmiyor ki iş. O kişi de sizden aldığı o güzel davranışın karşılığı olarak size karşı güzel davranmak mecburiyetini hissedecektir. Kendisini üzmeyen, sıkıntıya sokmayan ve mutlu eden birisi var karşısında. İçinden gelen şey kendisini mutlu eden kişiyi mutlu etmek olacaktır. Hepiniz için
Sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Nereye giderseniz gidin. İnsanlarla konuşacaksınız. Her birinin hissiyatı var. Davranış biçimleriniz mutlaka onlara tesir edecektir. Ya pozitif istikamette bir tesir oluşacaktır ya da negatif istikamette. Yani siz onları mutlu ederek bir toplu bir konuşma standardını tamamladığınız zaman onlar sizden memnun ve mutlu olarak ayrılacaklardır. Sizden razı olarak ayrılacaklardır. Çünkü onları mutlu eden bir davranış biçimleri dizisiyle konuşmanızı tamamladınız. Aksi olsaydı siz onu üzen birisi olacaktınız. O kişi veya kişilere huzursuzluk veren, sıkıntı veren birisi olacaktınız. Ve bu konuşmanın sonunda sizi sevmediklerini hissedecektiniz. Bu sevmeme noktası nefrete kadar dayanabilir. Sizin davranış biçimlerinize bağlı olarak. Ama sevgili kardeşlerim, biz inanıyoruz ki bizim kardeşlerimiz başka insanları mutlu etmeyi görev edinenlerdir. Onlar öğrenmişlerdir ki başkalarını mutlu ettikleri kadar mutluluğu kendileri de yaşayacaklardır. Öyleyse bir kişiye değil, o gün beraber oldukları herkese onları mutlu edecek şeyleri söyleyerek onları mutlu etmeye çalışmaları her gün esas teşkil edecektir onların davranış biçimlerine. O zaman ne olacaktır? Etrafındaki insanların her birine verdikleri mutluluk kadar, o mutlulukların toplamı kadar kendileri mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, önemli bir şey mi bu mutluluk? Çok önemli bir şey. İnsanlar bu hakikatleri bilmedikleri, gözlerine getirmedikleri için genel anlamda başkalarını rahatsız eden davranışların sahipleri her zaman olabilirler. Ve etrafındaki insanlara verdikleri mutsuzluk kadar kendileri de mutsuz olurlar. Ondan sonra da bundan hep başkalarını sorumlu tutarlar. O bana kötü davrandı, o beni üzdü. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki birisi size kötü davranıyor. Siz onlara kötü davranmak mecburiyetinde misiniz? Nefsinizin afetleri bunu ister. Size kötü davranana sizin ondan daha kötü davranışlarla cevap vermeniz. Nefsinizin afetleri bu istikamette dizayn edilmiştir. Ama sevgili kardeşlerim, sizin nefsiniz değil de ruhunuz duruma hakimse, siz nefs tezkiyesini, tasfiyesini gerçekleştirmişseniz, o zaman onların size karşı yaptığı kırıcı davranışlar sizi üzemez. Nefsinizin afetleri mevcut olmadığı cihetle siz o kişiye kin duyamazsınız. Size yaptığı kötü davranış sebebiyle ondan intikam almak sizin hedefiniz olamaz. İnsanları sevmeyi öğreneceksiniz. Elbette zaten size en güzel davranışlarla yaklaşan insanları otomatik olarak seversiniz. Onlar sevilmeyi hak edenlerdir. Ama biz sizden onu istemiyoruz.
Onun daha ötesini istiyoruz. Sizin tarafınızdan mutlu edilmeyi hak etmeyenleri de mutlu kıldığınız zaman Allah'ın temel emrini yerine getirmiş olursunuz. İyiliğe karşı iyilik, iyiliğe karşı bir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak. Kötülük sebebiyle intikam almak. Bunlar ayrı ayrı hedeflerdir. Bir, Allah'ın tarafı var. Allah Teala size iyilik yapana iyilik etmenizi, size kötülük yapana da iyilik etmenizi ister. Bundan muradı nedir? Bundan muradı böyle bir olay karşısında muhtemeldir ki kötülük eden kişi bundan utanç duyacaktır. Belki de o günden itibaren size karşı olan kötü davranışlarını sona erdirmiş olacaktır. İşte bu hedefe dayalı olarak sevgili kardeşlerim, hepinize diyoruz ki seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Bir, sizinle o kişi arasındaki bir olay. İki, sizin o kişiyle konuşurken onunla başkaları arasındaki olayların dizaynında da ona en güzeli tavsiye etmeniz. Affetmeyi bilsek, bize iyilik edenleri zaten severiz. Ama o zaman affetmeyi bilirsek, kötülük edenlerden de nefret etmeyiz. Daha ötesi var mı? Evet var. Bize kötülük edenleri de sevmek. Bize kötülük edenleri de iyilik etmek. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman o kötülük yapan insanların yaptıkları kötülük sebebiyle utanç duyduklarını göreceksiniz. Eğer idrakleri açıksa, sizin söylediklerinizi idrak etmişseler ve kalplerine bu girmişse, o zaman onlar huzursuzluk duyacaklardır. Af dilemek gereğini duyacaklardır. Siz bunu onlara kötülük ederek, intikam alarak gerçekleştiremezsiniz. Böyle bir hedefe ulaşabilmek ancak kötülük eden o kişiye en güzel davranışlarda bulunmanızla mümkündür. Ve bu da sizin insanlara karşı olan sevginizin bir sembolüdür. Kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. Ne olur kötülüğe iyilikle mukabele ederseniz? O kişiyi, size kötülük eden kişiyi utandırmış olursunuz. Ama hedefiniz hiçbir zaman bu olmamalı. Hedefiniz ona, onun size yaptığı kötü davranışlara karşı hep en güzel davranışlarla cevap vermek ve onun yanlışlarına iştirak etmediğinizi, onun idrak etmesini temin etmek olacaktır. Peki sonuç nedir? Sonuç mutlaka o kişinin adım adım değişmesidir. Sizinle arkadaşlık ettikçe ne kadar zorlarsa zorlasın, ne kadar yanlış davranışlarda bulunursa bulunsun, sizin ona karşı kin duymadığınızı,
intikam almak sevdasında asla olmadığınızı onun idrak etmesi onun yeni bir vadiye girmesini sağlayacaktır. Bu vadi mutluluk vadisidir. Sevgili kardeşlerim, onu nefret adlı uçurumun kenarından aldınız. Bir güzellikler noktasına ulaştırdınız o vadide. İşte bunu gerçekleştirmenizin arkasında nefret olamaz. Nefret böyle bir hedefe hiçbir zaman sizi götüremez. O size kızmıştır, size kötü davranmıştır. Siz de ona kötü davranmışsınızdır, intikam almışsınızdır. Onun size yeniden kötü davranması için zemini hazırlamışsınızdır. Neden sevgili kardeşlerim? Neden böyle yapalım? Başkaları bize karşı her zaman yanlış davranabilir. Nereden biliyoruz onların Allah ile olan ilişkilerinin derecesini? Belki Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlarla karşılaşırız. Ve onlar kötü davranacaklardır. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. İşte bizim bütün bunları hesaba katarak o kötü davranan insanlara en güzel davranışlarda onları değil kıracak, değil onlardan intikam alacak, onları mutlu edecek davranışlarla cevap vermemiz onların kafalarında kocaman bir soru işareti oluşturur. Bu kim derler? Biz şimdiye kadar alıştığımız dünyada herkes bize zaten kötülük ediyordu. Biz de onlara kötülük ediyorduk. İntikamımızı alıyorduk. Şimdi intikam almamız gerekmeyen birisi var karşımızda. Bizde hiçbir kötü davranışı olmadı bugüne kadar. Bu düşünce standardı onları güzele, daha güzele götürecektir. Başka bir alternatifin oluşması mümkün değildir. Siz o kişilerin, size kötü davranan kişilerin bütün davranışlarına başka insanlara olsaydı sizin davranışınız onları nasıl mutlu edecekse bunları da mutlu edecek hüviyette bir cevaplar dizisi ulaştırmanız halinde hedefe varırsınız. Mutlaka varırsınız. O kişi öfkelenecektir, sinirlenecektir. Sizin de kendisine aynı sinirle, öfkeyle cevap vererek kavganın başlaması ve insanların birbirini incitmesine ulaşan bir noktaya yaklaşmanızı temin edecekti. Ama sizin güzel davranışınız, onun bütün kötü davranışlarının toplamına karşı sizin hiçbir zaman o vadiye girmediğinizi, o kapkaranlık dünyaya adım atmadığınızı göreceklerdir. Siz onlara aydınlık götüreceksiniz. Siz onlara nur götüreceksiniz. Siz onlara Mehir Vakfı'nın mensupları olarak huzur ve sükunet ulaştıracaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, güzel dostlarım, bir tarafta Allah var. Size kötülük edene de, iyilik edene de iyilik etmenizi emreder. Bir tarafta şeytan var. Size kötülük edene de
İyilik edene de kötülük yapmanızı emreder. Hiçbirinizin şeytanın esiri olmayacağınıza inanıyoruz. Belki başlangıçta bizi tanımadan evvel bu istikamette yanlış davranışlarınız olmuştur. Size kötü davrananlara siz de kötü davranmışsınızdır. Bunu bir hakla telakki etmiş olabilirsiniz. Çünkü böyle bir imkan Kur'an-ı Kerim'de var. Adına kısas diyor Allah Teala. Böyle bir davranış biçimi yapmak da mümkün. Ama size kötü davranan birinin yaptığı kötülüğün aynını ona yapmak suretiyle ondan intikam almanız sizlere yakışmaz sevgili kardeşlerim. Mihr Vakfı'nın mensuplarına yakışmaz. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Sizler ilmi bizim doğrudan Allah'tan almamız sebebiyle Allah'tan alanlarsınız. Biz sadece bir telefonuz. Allah Teala bize ne öğretirse size ancak onu öğretebiliriz. Hiçbir zaman görevinizin başka insanları mutlu etmek olduğunu unutmamalısınız. Allah Teala'nın hepimizden istediği şeyin bu olduğunu unutmamalısınız. Bir gün dünya sulhu kurulacaktır. Bu sulhun ana hamurunun kötülüğe karşı da iyilik olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutlu olmasına sebebiyet veren her davranışınız size derecat kazandırır. Biliyorsunuz ki cennete girenler kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. Cehenneme gidenler de kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Öyleyse hedefinizin neden başka insanları mutlu etmek olduğunu böyle bir düşünce tarzı, böyle bir felsefe, böyle bir alternatifler dizisi size hep başka insanları mutlu etmenin göreviniz olduğunu hatırlatmalıdır. Onlar sizi mutlu ederse zaten siz de onu mutlu etmeye otomatik olarak çalışırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Size zararı dokunmayan kişiye sizin de bir zararınız dokunması hali gene eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama size kötülük edenlere iyilik etmek burada eşyanın tabiatını aşmanız lazım. Siz Allah yolunda olan devr-i nemanın etrafındaki birinci daireyi teşkil edenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı hep başka insanları mutlu ederek mutlu olmaya yönlendirin. İnsanları mutlu etmeye adayın kendinizi. Her başarınız sadece onları mutlu etmez, sizi de mutlu eder. Her başkasına zarar veren kişi aslında kendi huzursuzluğunu yaratan insandır. Her
başkasına mutsuzluk verdiği olayın arkasından kendisi sıkıntı ve huzursuzluk duyar. Çoğu zaman da buna pişmanlık eklenir. Normal bir anlayış standartına sahip olan insan yaptığı kötü davranıştan başkasına zarar vermişse bundan pişmanlık duyması normal bir olaydır. İşte hepiniz için bir davranış biçimi hedef alınmalıdır. Başkasına iyilik ederseniz zaten bundan mutluluk duyarsınız. Ama başkasına bir yanlış sebeple onu üzecek bir davranışta bulunmuşsanız derhal af dilemelisiniz. Onun sizi affetmez süresince de ona en güzel davranışlarda bulunmalısınız. Bu davranışınız ondan sonra da devam etmeli. İnsanları seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Hepinizden bunu istiyoruz. İnsanları sevin. Ve o sevdiğiniz insanları mutlu etmeye çalışın. Huzur içinde yaşamalarını temin etmeye çalışın. Buna metaldar olun. Onlara verdiğiniz mutluluk kadar siz de mutluluk yaşayacağınız için, her birine verdiğiniz mutluluk için etrafınızda hep insanlar her zaman var olacağı cihetle bir ömür boyu mutluluğu yaşamanız mümkün olacaktır. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hepinizin huzur içinde yaşamanızı, hepinizin başka insanlara mutluluk vererek mutlu olmak hedefine dayalı olarak etraflarına en güzel davranışlarla hitap eden kişiler olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Allah Teala'nın hepiniz için hedefi aynıdır. Mutlu edin ve mutlu olun. Biz de sizlere söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Mutlu edin ve mutlu olun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bir defa daha Allah için olmanın, Allah'ın ülkesinde yaşamanın, biliyorsunuz Allah'ın sohbetini yaptığı anda herkes Allah'ın ülkesindedir. Şeytanın ülkesinden kendisini kurtarmıştır. Çünkü Allah sohbeti yapıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın sohbetini yapmak üzere hepimiz hamdolsun ki beraberiz. Konumuz ölüm ve kıyamet. İnsanlar doğarlar, büyürler ve ölürler. Eğer doğumunuzu esas alırsanız, doğumunuz yevmül evveldir, ölümünüz yevmül ahirdir. Eğer kainatın yaratılmasını ele alırsanız, yaratılmak yevmül evveldir, kıyamet yevmül ahirdir. Eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı esas alırsanız, mürşidinize tabi olduğunuz an, on tane insanla tabi olduğunuz an, yani ruhunuzun sizden ayrıldığı an Allah'a doğru yola çıkmak üzere yevmül evveldir. Allah'a ulaştığınız günse yevmül ahirdir. Ya da birisi evveldir, öteki ahirdir. Yevm kelimesi kullanmadan da sonuca gidebiliriz. Öyleyse ölüm bir son mudur? Hayır, son değildir. Kim ölürse o kişinin fizik vücudu toprağın altına girer. Ne zamana kadar o kişi ölü olarak kalacaktır? Kıyamet gününe kadar. Kıyamet gününde zaman geriye döndüğünde o kişinin hayatta olduğu noktaya geri geldiği an kişi hayatta olacaktır. Çünkü zaman oraya geri dönmüştür. Ve o sırada orada yer çekimi kuvveti olmadığı için o ceset oradan canlanmış olarak yükselecek ve mahşer meydanında herkes birlikte olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir hayatı kim yaşamak isterse o Allah'ın yolundayken bunu yaşayabilir. Bütün problemlerinizin çözüldüğü, nefsinizde hiç afet kalmadığı bir güne ulaşabilirseniz mutluluğun ne olduğunu o zaman başkalarından öğrenmezsiniz. Kendiniz yaşarsınız. Mutluluğun tamamlanacağı gün, ekmel olduğu gün, o gündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak, nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz gün gerçekleşir. Mutluluk oradadır. Öyleyse hayat doğuşunuzdan itibaren Allah'ın tayin ettiği güne kadar devam eder. Ölüm hem zaman koordinatları hem de mekan koordinatları belli olan bir olaydır. Bir gün bir noktada bir enlem ve boylamın kesiştiği noktada koordinatlar enlem ve boylam. Ve bir gün o yılın, o ayının, o gününde ve o saatinde, o dakikasında, hatta belki o saniyesinde ölüm söz konusudur. Öyleyse bütün koordinatlar bellidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinize dikkatle bakın ki her güzel şey sizin içindir. Ölüm hiç de korkulacak bir şey değildir. İlk tayin mekanı yaşadığınız zaman dışarıdan kendinize bakın. Bu ölümü yaşamaktır. Çünkü vücudunuzun içinde olmayacaksınız. Öldüğünüz zaman da nefsiniz gene ayrılacak ve düşünce sisteminiz nefsinize geçecektir. Aynı şey. Uykuya girmenizle ölüm arasında sizin açınızdan hiçbir farklılık yoktur. Çünkü artık fizik vücudunuzun içinde değilsiniz. Fizik vücudunuz ölmüş olsa da, hayatta olsa da sizin aklınız nefsinize kumanda ediyor. Öyleyse ölüm müessesesi bir insan için mutlak bir sondur. Başka bir alternatif yok. Bir gün herkes bir yerde zamanı ve mekanı tespit edilmiş bir standart içinde mutlaka ölecektir. Hani aklımıza Allah-u Teala'nın iki ayeti kerimesi geliyor. Birinde her nefis ölümü tadacaktır diyor. Diğerinde de her nefis ölecektir diyor. Birincisinde nefsi nefs olarak kullanıyor. Fizik vücudun ölümünü tadacak nefs. İkincisinde nefsi fizik vücut olarak kullanıyor Allah-u Teala. Ve o fizik vücut ölecektir diyor. Bütün fizik vücutlar ölür ama nefsler ölmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizin hayat hikayeniz, bizim hayat hikayemiz bir gün mutlaka sona erecek bu dünyada. Ama bu bir son değil. Bu hayatın sona erişi ve kıyamet günü tekrar canlanışımız. Kıyamet günü canlanan insanlara sorduğunuz zaman ne kadar aradan zaman geçti diye ölüşünden bu tarafa birkaç saat veya birkaç dakika cevabını verecek herkes. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesintisiz yaşayan fizik vücut değildir. Fizik vücudun yaşantısı o kişinin öldüğü günden kıyamet gününe kadar kesilmiştir. O kişi bir ölüdür o süreç içerisinde. Ama nefs için aynı şey söz konusu değildir. Nefs, biz bu dünyada yaşadıkça bizim iç bünyemizde yaşantısını devam ettirir. Biz şuurluyken, uyumuyorken, her uykuya geçtiğimizde nefs vücudumuzdan ayrılır, kendi hayatını yaşar. Akıl artık fizik vücuda kumanda etmez, nefse kumanda eder. Ve nefs her gün uyandığı zaman, onun uyandığı an sizin fizik vücudunuzun uyuduğu andır. Fizik vücudunuzun uyandığı ana kadar geçen zaman parçasında nefsiniz kendi aleminde, kendi hayatını yaşar. Hayatta kaldığınız sürece hayatınız ikiye bölünmüştür. Bir nefsinizin hayatı yaşarsınız, bir de fizik vücudunuzun hayatı yaşarsınız. Fizik vücudunuzun hayatını bu dünyada yaşarsınız, nefsinizin hayatını berzah aleminde yaşarsınız. İkisi de hayattır. Biri uykuya daldığı zaman öteki başlar, diğer uykuya daldığı zaman birincisi başlar. Nefsiniz de göreceksiniz ki uyur, rüya da görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin hayatı devamlıdır. Ne zamandan itibaren? Öldüğünüz andan itibaren nefsiniz yaşantısını serbest olarak devam ettirir. Yani bir fizik vücuda artık girmeyecektir. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar girmeyecektir. Berzah aleminde o güne kadar olan yaşantısını devam ettirecektir. Yani fizik vücudunuz ölse de siz yaşamaya devam edeceksiniz. Nefs olarak kıyamete kadar. Kıyamet günü fizik vücudunuz canlandığında aklınız fizik vücudunuza kumanda edecek ve nefsiniz kıyamet günü fizik vücudunuzun içine tekrar girecektir. Nefsler birleştiği zaman diyor Allah-u Teala bu olaya. Nefsiniz ve fizik vücudunuz birleşecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda ölüm için Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ne söylediğine beraberce bakalım. Ölüm bir insanın küçük kıyametidir diyor. Neden öyle söylüyor? Çünkü kıyamet günü nasıl hayat filmini size gösterilecekse öldüğünüz zaman da gösterilir. Her günahınızın karşılığında size azap edilir. Her sevabınızın karşılığında da ferahlık duyarsınız. Hayat filminiz öldüğünüz zaman mutlaka gösterilecektir. Bütün hayatınız bir defa daha yaşanacaktır. Çok hızlı bir şekilde. 40 günlük bir zaman parçasında bütün hayatınız görünür ve her biri için ya bir sıkıntı, bir azap veya bir ferahlık yaşarsınız. Bir insan öldüğü zaman nefsi onun üzerinde fizik vücudu ile beraberdir. Mezara kadar beraber gider. Yaklaşık olarak onun üzerinde 1,5 metre falan yükseklikte, yere yatay bir vaziyette onunla beraberdir. Ve başındaki bir kordondan fizik vücudun başına bağlıdır. Bu kordon sonsuza kadar uzanabilir. Ve nefs kimlerin geldiğini, kimlerin başucunda Kur'an-ı Kerim okuduklarını hepsini görür. Mezar seremonisini de görür. Mezarda okunan duayı, kendisiyle yapılan konuşmayı nefs hep dinler. Nefs bizleri görür, fizik vücutlar olarak hepimizi görür. Ama biz baş gözümüzde nefsi göremeyiz. Tay mekanda da aynı şey söz konusu olur. Nefs tay mekanında. Aklınız nefsinize kumanda etmeye başlar. Nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı andan itibaren. Hatta ayrılışın yarısından sonra orada hissedersiniz kendinizi. Ve olay tamamlandığında aşağıda kendinizi göreceksiniz. Ama aklınız nefsinize kumanda ediyor. Ve dilediğiniz yere bir anda ulaşabildiğinizi göreceksiniz. Orayı düşünmeniz yeterli. Uçabildiğinizi göreceksiniz. Güzel olaylar yaşayacaksınız. Allah'a çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Size bu güzelliği yaşattığı için. Ölüm olayı söylediğimiz gibi bir son değildir. Kıyamet günü canlanmak kesin. Sanki birkaç saat uyumuş gibi canlanacaksınız hepiniz. Öyleyse fizik vücutlar için de, nefsler için de bir devamlılık söz konusu. Ama fizik vücudun devamlılığında bir inkıta var. Nereden? Ölüm gününüzden kıyamet gününe kadar geçen süreç içerisinde. Ölümün eceli değişmez. Yani vadesi değişmez. Allah Teala tarafından önceden kararlaştırılmıştır. O günden, o saatten, o dakikadan ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra ölemezsiniz. O dakika öleceksiniz. Yer de bellidir. Onun için Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi diyen münafıklara Allah Teala'nın bir cevabı var. Hayır öyle değil diyor. Siz sürüklene sürüklene oraya gidecektiniz diyor Allah Teala. Ve onlar sürüklene sürüklene oraya gideceklerdi ve orada öldükleri yerde ve aynı dakikada

kilisesi kıyamet günü tekrar dirilmekle noktalanacaktır. Buna Ba'su Ba'del Mevt diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ölümden sonra tekrar bağs edilmek demek, hayata getirilmek demek. Kıyamet günü herkes mutlaka yeniden hayata getirilecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamet günü herkes yeniden canlanacak. Sura birinci üfürüşünde olay şöyle cereyan edecek. Evvela niçin sura üfürülecek? Bunu açıklayabilmek için yaratılışa gitmemiz lazım. Allah-u Teala bir noktada bulunan bütün uzaysız kainatı bir enerjiden ibaret bulunan kainatı bir nokta kadar küçülmüş olan kainatı patlatarak mekanlarından koparıyor ve dağıtıyor ve bütün partiküller, enerji partikülleri kainatın gezegenlerini birer birer yaratmak üzere oraya gidiyorlar. Vücuda getirecekleri galaksilerin içindeki o gezegenlere sonsuz bir hızla gidiş söz konusu. Vardıkları yerde enerji partikülleri elektronları ve karşıt elektronları oluşturuyor. Nötrinolar elektronları karşıt elektronlarda karşıt elektronlar oluşturuyor ve böylece madde oluşuyor. Bu böylece maddenin oluşması için bir noktada patlayan ve o noktadan o vücuda getirecekleri yere kadar sonsuz hızla hareket eden nötrinolar söz konusu. Hareket burada bitmiyor. Bir noktadan ayrılma gene devam ediyor. Bütün yıldızlara, bütün gezegenlere Allah-u Teala'nın verdiği bir kinetik enerji var. O yıldızların devamlı birbirinden ayrılmasını temin ediyor. Devamlı yıldızlar birbirinden ayrıldıkça kainat da devamlı büyüyor. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde vücuda getirilmiş, cinsiyetsiz bir insan vücudu. Ve bu vücut devamlı büyüme halinde. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bilgiler geleceğin bütün sırlarını içinde bulunduruyor. Kıyametin nasıl kopacağı bütün detaylarıyla belli. İşte öyle bir gün gelecek ki Allah'ın bütün gezegenlere verdiği, onları birbirinden ayıran kinetik enerji tükenecek, sıfırlanacak. Ne zaman sıfırlanırsa, itiş enerjisi sona ererse büyümesi duracak kainatın. Büyümesi durunca artık kinetik enerjiyle birbirinden ayrılamayan gezegenler ve güneş sistemleri gravitasyon başladığı için büyük kütlelerin küçük kütleleri kendilerine çekme kuvveti. Güneş dünyayı çekecek ama daha evvel dünya ayı kendisine çekmiş olacak. Dünya ile ay birleşecek, sonra da ayı kendisine çekmiş olan dünya da güneşle birleşecek. Sonra güneş sisteminin bütün yıldızları güneşle birleşecek, bütün gezegenleri. Sonra güneş sistemleri birbirleriyle birleşecek.

Sonra galaksilerin birbirine birleşmesi söz konusu ve uzaylar yok oldukça küçülecek, küçülecek, küçülecek kainat. İşte kinetik enerjinin bittiği ve büyümenin durduğu an sura birinci defa üfürüldüğü andır. Ne olur? Kıyamet günü yaşamakta olan bütün insanlar ölür. Kıyamet günü yaşamakta olan bütün insanların ölmesi söz konusu. Allah Teala bu hususu açık bir şekilde anlatıyor. O gün yaşamakta olan bütün insanlar ölür diyor. Sonra ne olur? Bir başka olay başlar. Kinetik enerjinin bittiği noktada büyümenin durduğu, her şeyin hareketsiz kaldığı bir an var. Büyüme durmuş ama küçülme daha başlamamıştır. İşte o durma noktasında sura birinci defa üfürülmüştür. Arkasından küçülme başlayacaktır. Çünkü gravitasyon sebebiyle büyük kitleler küçükleri çekecektir. Bunun manası nedir? Bir noktadan ayrılan ve zamanı başlatan sistem kıyamete kadar yürümüştür. Kıyamet günü durmuştur. Sonra tekrar aslına rücu etmeye başlamıştır. Merkeze doğru dönüş başlamıştır. Bu dönüş sebebiyle zaman da tersine çalışmaya başlayacaktır. Tersine çalışmaya başlayan zaman hemen birkaç saniye içerisinde, birkaç dakika içerisinde o gün kıyamet günü ölmüş olan o gün ölen insanları evvela diriltecektir. Zaman geriye doğru döndüğünde o kişilerin hayatta olduğu noktaya geldiğinde herkes canlanmış olacaktır. Zaman durmayacaktır. Geriye doğru devamlı yürüyecektir. Ve nesiller, çağlar boyunca herkesin yaşadığı devre zaman geri döndüğünde herkes canlanacaktır. Allah Teala diyor ki o zaman diyor canlananlar diyor Allah'a doğru süzülerek mahşer meydanına doğru diyor süzülerek uçacaklardır. Yani toplanacakları yer mahşer meydanıdır. Zamanın başlangıcına kadar geçen zaman devresinde ne kadar insan yaşamışsa hepsi canlanacaktır. Hepsi mahşer meydanında toplanacaktır. Sonsuz bir meydanda sonsuz sayıda insan. Ne oldu? Sura birinci defa üfürüldü. Ve bütün insanlar evvela öldüler. Sonra zaman geriye doğru gidince kıyamet günü olanlardan başlayarak zaman içerisinde geriye doğru giden zaman parçalarındaki bütün insanlar canlandı. Hepsi de mahşer meydanına ulaştılar. Kıyamet günü ölen ve dirilen insanların da hepsi mahşer meydanına, bulundukları dünyalardan mahşer meydanına ulaşacaklar. Böylece mahşer meydanında geçmişten geleceğe uzayan bütün zaman parçalarında yaşamış olan bütün insanlar canlanacaklardır. Her biri ölmüştü. Kimisi geçmiş zamanlarda, kimisi de kıyamet günü. Çok az bir kısmı da kıyamet günü ölmüştü. Ama hepsi birden canlandı. Ve canlanan bu insanların canlanma işlemi tamamlandıktan sonra sura ikinci defa üfleniyor İsrafil aleyhisselam tarafından. Ve ikinci defa üfürülen surla bütün insanlar
hayata gelip de mahşer meydanına ulaşan bütün insanlar ikinci defa ölüyorlar. Hepsi ikinci defa ölüyor. Ve bu ölen insanlar sura üçüncü defa üfürüldüğünde hepsi canlanıyor. Hepsi aynı yaşta olarak canlanıyor, birinci özellik. Ve hepsi enerji bedenlerle canlanıyorlar. Hepsi aynı yaşta, hepsi enerji bedenler. Bu enerji bedenlerin özelliği cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bedenler olması, artık bir daha yaşlanmak diye bir olayın hiçbir zaman cereyan etmemesi, sonsuza kadar aynı yaştaki halleriyle cennet veya cehennem hayatını, cennet veya cehennem hayatını yaşayacak insanlar. Peki sonra ne olacak? Bu canlanma tamamlandıktan sonra herkes elektronik sistemlerle bir yerlere gidecek. Ama gitmeden önce berzah alemi de yok olacağı için oradaki bütün nefsler mahşer meydanına ulaşıp o fizik vücutların içine giriyorlar. Nasıl dünya hayatını yaşarken nefsler ve fizik vücutlar bütün suçları beraberce işlemişlerse, bütün güzellikleri de beraberce yaşamışlarsa, kazandıkları derecelerde, kaybettikleri derecelerde ikisinin birden eseri. Hem fizik vücudun hem nefsin. Bu sebeple mükafat veya cezayı nefsle fizik vücut beraberce muhatap olarak yüklenecekler. İşte bunun için bir mahkeme-i kübra olayı var. Hayatınız boyunca kiramen katibin melekleri hayatınızın her saniyesini hem düşünce sisteminiz olarak hem de fiilleriniz olarak filme almıştır. Bu filmler üç boyutludur. Bu filmler üç boyutludur. Hologram usulüdür ve bir perdeye ihtiyaç göstermez. Mahkeme-i kübranız herkese açıktır. Bu sebeple Allah-u Teala diyor ki, o gün hiç kimsenin kimseden gizlisi kalmaz diyor. O gün hayat filmlerinizin sahipleri olan kiramen katibin melekleri şahitlik edecekler. O gün bütün mürşitler şahitlik edecekler. O gün bütün resuller şahitlik edecekler. O gün bütün huzur namazının imamları şahitlik edecekler. Her devirde yaşamış olanların birbirine şahitliği söz konusu. Devirler boyunca yaşamış olan insanlar birbirlerine şahitlik edecekler. Öyleyse böyle bir dizayndaki en yakın şahidiniz kiramen katibin melekleridir. Sonra mürşidiniz size şahittir. Bütün mürşitlere her ülkedeki resuller şahittir. Bütün resullere tevrin imamları şahittir. Öyleyse şehadet müessesesi bir dizayn içerisinde geçiyor. Öyleyse hayat filminizin başına otomatik sistemler sizi ulaştırır. Hiç kimsenin hayat filmini seyredecek
o sistemi ne gözden kaçırması mümkündür ne de oraya ulaşamaması mümkündür. Otomatik sistemler, elektronik sistemler sizi oraya götürecektir, ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde bir insanın kıyamet günündeki durumu hayat filmini seyretmesiyle devam eder. Hayat filminizi hazırlayanlar kiramen katibin melekleridir. İki grup vardır. Sağ taraftakiler kazandığınız dereceleri kaydederler. Sol taraftakiler kaybettiğiniz dereceleri kaydederler. Sağdaki dereceler zayid derecelerdir, artı derecelerdir, yeşil derecelerdir. Kaybettiğiniz dereceler nakıs derecelerdir, negatif derecelerdir ve kırmızı rakamlarla ifade edilir. Ve iki tarafında son rakamı bellidir. Çünkü bütün sistemler kümülatiftir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar için Allah herkesin kendi filmlerini seyretmek suretiyle kesin kanaat etmesini istiyor ki, kesin bir kanaata sahip olmasını istiyor ki o kişiye hiçbir şekilde zulmedilmemiştir. Nereden anlayacak kişi kendisine zulmedilip edilmeyeceğini? Oraya ulaştığı zaman kendisine gösterilecek olan mizandan anlayacak. Mizan, insanların yapabileceği bütün yanlışları ve doğruları ihtiva eden, hepsine taammüt durumuna göre, yani kişinin tasarımına göre suç işlemişse, o suça onu götürecek olan düşünce yapısına göre, kararlara göre tayin eder. Kişi isteyerek, bilerek başkalarına kötülük etmişse derecat kaybeder. Başkasına bir zarar vermiş ama bunun farkına varmamışsa, yani kasıt yoksa, taammüt yoksa, o zaman kişi başkasına zarar verdiği için birinci standarttaki gibi derecat kaybetmez. Sadece tedbirsizliğinin, dikkatsizliğinin kaybettirmesi lazım gelen derecatı kaybeder. Yoksa işlediği suçla kabil kıyas olmaz aldığı ceza. Öyleyse Allah Teala'nın bu dizaynında her şeyin farklı sonuçlara ulaştığını görüyoruz. Kişi hayat filmini seyrediyor. Allah Teala diyor ki o gün ağzınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız yaptıklarına şahit olurlar diyor. Uzuvlarınız gösterirler diyor yaptıklarını. Nasıl oluyor? Yani hayat filminiz size gösteriliyor. Hayat filminde neler, hangi işlemleri yaptıysanız, hangi fiilleri işlemişsiniz, siz konuşup da kendinizi müdafaa etmiyorsunuz. Bu imkan verilmiyor. Zaten müdafaa etseniz de neticeyi değiştiremezsiniz. Çünkü orada hiç kimsenin bir şey söylemesi mümkün değildir ama mümkün olsa neticeyi yine değiştirmez. Çünkü hayat filminizin esası düşüncelerinizin de orada olması, dolayısıyla en ufak bir haksızlığa meydan verilmesi mümkün değildir. Mizan, kainattaki bütün negatif ve pozitif fiilleri muhtevasını alır ve bu dizayn içerisinde kişinin düşünceleri de göründüğü için mizanın yanlış yapması, en küçük bir derecat kaybını veya kazancını kaydetmesi mümkün değildir. Taammüt dereceleri
kasıtlar %100 yerlerine oturtularak dereceler tespit edilir mizan tarafından. Elektronik sistem muhteşem bir süratle çalışır. Ve görürsünüz ki hayat filmimizdeki bütün rakamlar aynen mizanımızdaki rakamlardır. İnceleyip sık dokuyan, trilyonda bir bile hata yapmayan bir sistem, mizan, sizin bütün hareketlerinizin düşünce sisteminizle karşılaştırmasını yaparak neticeleri oraya kaydeder. Ve aldığınız her derecenin tam olması lazım gelen dereceler olduğundan emin olursunuz. Eğer sağ tarafınızdaki rakamlar yüksekse, o zaman kitabınız, Allah-u Teala buna rakamlı kitap deniyor. Bu kitabınız size sağdan verilir, hayat filminiz size teslim edilir, boynunuza bağlanır. Sağ tarafınızda. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman hayat filminiz size soldan verilir. İşte böyle bir dizayn içinde hayal filminizin sonuna ulaşırsınız. Kiremen Katemi melekleri de ayrıca şahitlik edeceklerdir ki bütün sistemler bütünüyle yerlerine oturmuştur. En ufak bir haksızlık, en ufak bir zulüm yapılmamıştır. Öyleyse netice ne olur? İki grup insanda, kitapları soldan verilenler de, sağdan verilenler de, bu kitaplar rakamlı kitaplardır. Hayat filmleri bitince oradan ayrılırlar. Bu kitaben merkumen dediği Allah-u Teala'nın rakamlı kitaplar, kıyamet günü Allah'a göre yaşanmıştır. O yaşanan zamandan hayat filmleriniz alınmıştır mahşer meydanından, daha doğrusu indi ilahiden ve ikiye ayrılmıştır. Rakamlar belli olduğu için kimin cennete gireceği, kimin cehenneme gideceği bellidir. Onun için Mutaffifin suresinin 10 ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala bir dizaynı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala orada Mutaffifin suresinin 10 ve 18. ayetlerinde diyor ki, Ebrar'ın rakamlı kitapları, yani hayat filmleri iliğindedir, zemin kattan 7 kat yukarıda, 7. gök katının 1. alemi kader hücrelerindedir. Ve Füccar'ın kader hücreleri ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicindedir diyor Allah-u Teala. İliğin ve sicin. Demek ki hayat filmleri kıyamet günü sadece bir yerde indi ilahide olduğu halde bütün insanlar için ve oradan alınıp neticeler belli olduğu cihetle kimin cennete, kimin cehenneme gideceği, cennete gideceklerinki 7 kat yukarıda illiğinde. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size İhlas makamındayken mutlaka 7 kat, 7 gök katını gösterecektir. 7 gök katının yedincisinde kendi hayat filminizi şekillendirecek olan kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen olarak önünüzde sonsuza kadar uzar. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Nasıl göreceksiniz? Evvela nasıl oraya ulaştığınızı gösterecek Allah-u Teala. Nasıl?
evliya olduğunuz zaman oraya nasıl ulaştığınızı gösterecek. Yedinci kata ulaştığınız zaman o altın kapıyı gösterecek. Altında 7 tane mermer, beyaz mermerden basamak bulunan ve 2 trabzanı birbirine altın bir zincirle bağlı olan, arkasında da o tek kanatlı, üzeri baklava dilimli olan altın kapıyı gösterecek. Bu Levh-i Mahfuz'un 7. gökkatının girişidir. Fetih kapısıdır. Elinizdeki kılıçla nasıl oraya vurduğunuzu, altın zincire vurduğunuzu, altın zincirin nasıl ikiye ayrıldığını orada göreceksiniz. Sonra arkadaki altın kapının otomatik olarak nasıl açıldığını, sizin de uçarak o kapının içeriye nasıl girdiğinizi göreceksiniz. Tavandan yukarıya çıkartacak Allah-u Teala. Çıktığınız zaman göreceksiniz ki sol tarafınızda bir duvar var. Bu duvarda sıva yok. Taşların üst üste konmasıyla, husuyla gelen 2 metre, belki daha biraz yüksek bir duvar. Bu duvar solunuzda kalıyor. Oraya 7. gök katına çıktığınız zaman sadece zamanın o saniyesinde çıkarsınız. Geçmişiniz duvarla örülür, sol tarafınızda kalır. Sağa döndüğünüz zaman önünüzde sonsuza kadar uzanan altıgen kader hücrelerini görürsünüz. Yaklaşık 80 santim veya 1 metre genişliğinde altıgen kader hücreleri. Sizinkiler bir sıra takip eder önünüzde, sonsuza kadar uzanır. Sizi Ümmül Kitab'a götürecek olan sistem odur. Onun üzerinden uçarak Ümmül Kitab'a ulaşabilirsiniz. İşte bunlar kader hücreleridir. Bütün cennete gidecek olanların kader hücreleri oradadır. Herkesin kader hücreleri ayrı bir sıra oluşturur. Yani hayatınızın her günü neler yaptıysanız orada mevcuttur. Bu standart içinde hayat filminiz size verildikten sonra bütün insanlar, ister cennet ehli olsunlar, ister cehennem ehli olsunlar, hepsi önce cehenneme giderler. Cehennemin şeffaf kapıları cennete girecek olanlar için geçirgenlik gösterir. Yani oraya uçarak ulaşan cennet ehli uçarak şeffaf kapılardan içeri girerler. Kapı vardır, bir cam gibidir ama içinden uçarak girmelerine bir engel göstermez o kapılar. Cennete girecek olan herkes için cehennem girişi böyledir. Kapılar açılmaz ama içinden uçarak geçen kişi geçip uçarak girebilir içeriye. Kapı gene durur ama aynı kapılar cehenneme girecek olanlar için onları asla içeri geçirmez. Mutlaka kapının alttan biraz yükseltilmesi gerekir. Ve cehennem bekçileri onlara söyleyerek buraya sizin geleceğinizi söylemediler mi? Sizin devrinizde yaşamış olan sizin aranızdaki nezir söylemedi mi size buraya cehenneme geleceğinizi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi diye sorar. Ve kapıyı o kadar az kaldırırlar ki cehenneme girecek olan, cehennemde kalacak olanlar burunları yere sürtülerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. İki giriş arasında büyük farklılık var. Cennet ehli uçarak girer kapılardan, kapılar hiçbir tutuklama yapmazlar ve kapıdan içeri uçarak girenler cehennemin bütün katlarını gezmek imkanının sahibidirler.
Her katta biraz daha, biraz daha, biraz daha fazla Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederler ki Allah onları cehennemine atmadı diye. Cehennemin kapıları kişinin gözlerindeki ikindete göre, kulaklarındaki vakraya göre, kalplerindeki gözlerindeki camestüreye göre, kulaklarındaki vakraya göre, kalplerindeki ekinnete göre dizayn edilmişlerdir. Elektronik sistemler bunlar mevcut olan insanları orada alıkoyar. Değilse onlar mutlaka Allah'ın cennetinden içeri, cehennemden içeri gireceklerdir engellenmeden. Ve cehennemi bir bütün olarak dolaştıktan sonra, her yerde yapılan o korkunç işlemleri gördükten sonra Allah'a sonsuz şükürler olarak cehennemin dışına gene uçarak çıkacaklardır. Ve ondan sonra cennetlere dağılacaklardır. Ama içeri giren, cehennemde kalacak olanlar hiçbir zaman o kapıların dışına bir daha çıkmayacaklardır. Sonsuza kadar orada cehennemde kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler, izleyenler, unutmayın. Cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalırlar. Ama kıyamet günü cehenneme girip de cennete girecek olanlar aynı gün cehennemin tamamını gördükten sonra sonsuz şükürlerle cehennemi terk ederler. Kapılar hiçbir engel göstermez onlara. Sanki kapı yokmuş gibi uçarak oradan dışarıya çıkarlar. Ve cennetin ait oldukları katlarına doğru yola çıkıp hemen oraya ulaşırlar. Sonsuz hızla hareket edeceklerdir. Böylece şunu görüyoruz. Cennete girenler de ebediyen cennette kalacaklardır. Asla oradan çıkıp da cehenneme girmeyeceklerdir. Öyleyse cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Ve sonu olmayan bir zaman, sonsuz bir zamanda insanlar cennet veya cehennem hayatını yaşayacaklardır. En sonunda ne olacaktır? Düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz bir zaman parçası Allah-u Teala tarafından tamam görülünce cennette, cehennemde içindeki insanlar da enerji haline dönüşecekler ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa, yoktan enerjiyi yaratmışsa, tekrar enerjiyi yokluğa çevirecektir. Allah Teala buyuruyor ki, her şey fani olacaktır. Yalnız senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır, diyor Allah Teala. Evvelce kainat yoktu. Sadece Allah vardı ve Allah yokluktaydı. Sonra Allah Teala kainatı yaratmayı diledi, yarattı. Sonra kainatı yok ettiği zaman gene Allah yaşamaya devam edecek ama kainat yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet veya cehennem hayatı bir sonsuzdur. Düşünemeyeceğimiz kadar, bizim aklımızın alamayacağı kadar sonsuz bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'dan dileriz ki hepinizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırsın. Aslında biliyorsunuz cenneti kazanmak zor bir şey değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennetin sahibi olur. İblis insanları öyle tuzaklara düşürmüş ki Kur'an gerçeklerinin asıl önemli olanların hepsini unutturmuş insanlara.
Ve insanlar sadece bir dilekle cennete girebilecekleri halde bu gerçekten artık asırlar sonra haberleri yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah bu akşam da sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bir kere daha sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hamdolsun ki gene birlikteyiz. Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere gene bir araya getirdi. Konumuz bu. Mutluluk. Huzur. Yaratılma sebebiniz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. İnsan olarak, yani kainattaki en değerli mahluk olarak, Allah'ın kainatta en çok sevdiği, en üstün mahluku olarak yaratıldınız. En sevdiği, en üstün mahlukunuzsa Allah-u Teala mutlaka sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmesini ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, benim dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürebilmeli. O Allah sizleri en güzele ulaştırmak istiyor. En güzeli yaşayabilmeniz söz konusu. Ve bütün bu huzurun, mutluluğun, saadetin bir başlangıç noktası var. Olmazsa olmaz bir başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, bu kişinin mutlu olması, saadeti yaşayabilmesi, ne cennet saadetini, ne dünya saadetini yaşayabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da her şeyden ama her şeyden önce bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz ne olur? Bu dünyada mutluluğu asla yaşayamazsınız. Dilemezseniz ne olur? Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Neden kardeşlerim? Neden mutsuz olasınız? Neden cehenneme gidesiniz? Neden Allah'ın değil de şeytanın dostu olasınız? Daha açık bir ifade kullanayım. Neden Allah'ın değil de şeytanın kulu olasınız? Unutmayın. Allah'a ulaşmaya dilemeyen herkes şeytanın kuludur. Hayır, bunu biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İşte size Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Zümer 17'de Allah'ın söylediği şey şöyle: Vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enubu ilallahi febeşir ibadî.

Ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabeden bahsediyor. Ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Lehümül büşra, onlar için müjdeler vardır. Onlara müjdeler vardır. Müjdeler vardır. Febeşşir ini ibadi. Öyleyse kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş sahabe? Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Hem cennet müjdesini almışlar, hem dünya müjdesini almışlar. Arkasında ne var? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennet müjdesi, dünya müjdesi de bunların için değil mi? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Şura 13'te diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin için garanti veriyor. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor. Dileyeni mutlaka ben kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Bu şu demek. Kim bana ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ben onu kendime ulaştırarak üçüncü kat cennetin sahibi kılarım. Bir. İkincisi de onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. 24 saatin 24 saatinde de mutlu olmaz. Ama yarısından daha fazlasında, 12 saatten fazlasında mutlu kılarım ben onu diyor Allah-u Teala. Yani yaptıklarının, işlediği fiillerin yarısından fazlası ona derecat kazandıracak fiiller olur diyor. Mutluluk, sevgili kardeşlerim, bir uyum halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum hali. Sulh ve sükun hali. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir vetiredir. Bir insanın gerçekten mutlu olması demek, zamanın her parçasında o kişinin huzur içinde olması, zamanın her parçasında, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de bir anlaşmazlığın, bir savaşın mevcut olmaması hali. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Sizin mutlu olmanız için, mutluluğu yaşayabilmeniz için onun için buradayız. Mutlu olmak istiyorsanız o zaman bilin ki tavsiyeler, emirler bize ait değildir. Allah'ın emirleridir.
Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizleri kainatın en yüksek varlıkları olarak kabul ediyorsa, en üstün varlıklar olarak kabul ediyorsa, en üstün yaratıkları olarak kabul ediyorsa, kainattaki bütün mahlukların içinde en çok sizi seviyorsa ve sizin sadece mutlu olmanızı istiyorsa ne yapar? Siz olsaydınız ne yapardınız? Mutlu olmanın yollarını gösterirdiniz. İşte Allah-u Teala da bütün peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarıyla ve Resullerine, evliyalarına indirdiği sohbet kitaplarıyla, yazdırdığı sohbet kitaplarıyla insanlara mutluluğu öğretir. Çünkü insanı yaratmaktan muradı, yarattığı mahlukunun, en çok sevdiği mahlukunun, bütün diğer mahluklardan üstün kıldığı mahlukunun mutlu olmasıdır. En çok sizleri seviyor. İnsanları, siz bir insansınız. Kainatın en üstün mahluku, mutlu olmaya layıksınız. İşte problem buradan başlıyor. Siz mutlu olmaya layıksınız. Ama siz mutlu olmayı hak ediyor musunuz? Sadece mutlu olmayı gerçek anlamda isteyenler mutlu olabilir. Diyeceksiniz ki, kim mutlu olmak istemez ki? Elbette istiyoruz, hepimiz mutlu olmak istiyoruz ama çok büyük bir kısmımız mutsuzuz. Elbette. Hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz, kesin. Ama mutlu olmanın yolunu bilmiyorsunuz. Mutlu olmak, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dileğinize bakar. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Herkes dilemiyor. Ama o dilemeyenlerin arasında her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişiye garanti veriyor. Onun mutlak olarak saadete ereceğine dair garanti veriyor. Bu garanti cennet saadetinin üçüncü katına kadar çıkıyor. Dünya saadetinin de yarısına kadar çıkıyor. Gerisini garanti etmiyor. Buraya kadar kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkesi buraya kadar ulaştıracağına dair garantisi var Allah-u Teala'nın. Kim olursanız olun. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu dilek sizi şeytanın sultasından, şeytanın tasallutundan mutlaka kurtaracaktır. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olacaksınız. Dikkat edin ki ayet-i kerime son derece açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludur. Şeytanın kullarının mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar nefslerindeki afetlerle yaşarlar. O afetler var olduğu sürece hiç kimse mutlu olamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz nefsinizin afetlerinden temizlendiğiniz ölçüde şu dünyada geçerlidir. Onların yarısının temizlenmesini de Allah-u Teala garanti ediyor. Mutlulukla nefsin afetleri arasında acaba ne gibi bir ilişki var? Ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz olmak üzere
üç tane vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın size üfürdüğü, Allah'a ait bir emanet, onu mutlaka Allah'a iade etmek mecburiyetindesiniz. Gelin onu, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek üzere harekete geçin ve Allah'ın evliyası olun. Dünya saadetinin yarısını, üçüncü kat cenneti garanti edin. Eğer istemezseniz, ruhunuzu Allah'laştırmak istemezseniz, o zaman bu dünyada hep mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Hayır sevgili kardeşlerim, diyeceksiniz ki, ben zengin olurum, çalışırım, çabalarım ve mutlu olurum. Olamazsınız. Zengin olmakla hiç kimse mutlu olamaz, olmamıştır, olamayacaktır. İsterseniz yakından bakın çok zengin olanların hallerine, belki de onlara acırsınız. O kadar çok problemlerle başa çıkmak mecburiyetinde oldukları için. Bir insanın nefsi afetlerle doludur. %100 bütün nefsler, kalpleri afetlerle dolu olan mahluklardır. Bütün nefsler böyledir. Nefsinizin kalbinde öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet gibi 19 tür, 19 grup afet var. Afetlerin müşterek özelliği, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, doğuştan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu afetlerin hepsi Allah neyi emretmişse onu yapmamak üzere programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye yönelik bir program altındadırlar. Bir de Allah'ın size emanet olarak verdiği ruhunuz var. Tam onun aksi, ruhunuz hasletlerle doludur. Hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Gerçek ifadesini kullanalım. Ruhun hasletleri Allah'ın hiçbir yasağını işlemezler. Emrettiği şeyleri de yapmamaları mümkün değildir. Bu sebeple nefsiniz tezkiye ve tasfiye olmamış bir nefisse, yani afetlerinden kurtulup faziletlerle donatılmamışsa, doldurulmamışsa, nefsinizin işlediği hiçbir hataya ruhunuz iştirak etmeyecektir. Nefsiniz mütemadiyen günahlar işleyecektir. Ruhunuz her seferinde vücudunuzdan ayrılacak ve nefsinizin işlediği suçun elindeki mizandaki derecesini görecek ve ona göre
ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecektir. Her günahınızın arkasından Allah Teala size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Her işlediğiniz güzel fiilin, Allah'ın emrettiği istikamette bir fiilin, bir başkasına vücuda getirdiğiniz bir faydanın, bir başkasını mutlu kılmanızın, Allah'ın bir emrini yerine getirmenizin arkasından haz duyarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Allah Teala size ferahlık verir, mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Öyleyse her mutluluğu Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz zaman mutlaka yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin emrindeyseniz şeytanın emrindesiniz. Ruhunuzun emrindeyseniz Allah'ın emrindesiniz. İşte böyle bir dizaynda güzellikler, Allah'ın emrettiği şeylerin vücuda getirilmesi, her güzel konuda sizin mutluluğu yaşayabilmeniz, insanların çoğunun zannettiği gibi çevrenizdeki insanlara bağlı bir husus değildir. Size bağlı bir husustur. Siz kendi mutluluğundan mesul olan yegane kişisiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Herkes mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmıştır.

Fazilet ehli olacaksınız. Kemale ereceksiniz. Kemalat derecelerinin en yükseğine çıkacaksınız daimi zikre ulaştığınız zaman. O zaman size yanlışlar yapmaya götüren bir nefsiniz olmayacak sevgili kardeşlerim. Nefsinizin afetleri olmayacak. Ve her an etrafınızdaki insanları mutlu eden, yasak ettiği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen, çevresine sadece mutluluk ulaştıran bir insan olacaksınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluğu istiyorsanız, kalıcı bir mutluluk istiyorsanız, mutsuzluğa asla dönüşmeyecek bir mutluluk istiyorsanız, bunun bedeli daimi zikirdir. Ne zaman sonsuz bir şekilde zikrin sahibi olursanız, Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde gece gündüz iç dünyanızda tekrar ediyorsanız, o zaman o hedefe ulaştınız demektir. Daimi zikrin sahibi olduğunuz demektir. İşte o zaman nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş, yerine faziletler dolmuş olacaktır. Fazıllar. Böylece fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Erdemli bir insan olacaksınız. İnsanı kamil olacaksınız. Ve Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getireceksiniz. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşayacaksınız. Yasak ettiği fiilleri işlemedikçe mutluluk yaşayacaksınız. O zaman hayatın gerçekten yaşanmaya değer bir, müstesna bir hüviyeti olduğunu tespit edeceksiniz. Ve Allah'a olan sevginizin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Daha sonra da hayran olacaksınız. Ama hep ömrünüz boyunca o kesintisiz mutluluğu yaşayacaksınız. Daimi zikrin sizi ulaştırdığı yerde kesintisiz bir iç dünya mutluluğu, kesintisiz bir dış dünya mutluluğu ve kesintisiz bir Allah ile ilişkiler mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Öyleyse bu zikir açısından mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var, kaos var, diyalektik savaş var. Hepsi mutsuzluğun kesin işaretleri. Peki, mutluluğun arkasında ne var? Sevgi, sulh ve sükun, huzur. İç dünyanızda bir uyum hali,

nefsinizle ruhunuz arasındaki uyumsuzluğun bittiği noktada bütünüyle sizi kavrayacak olan bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda çevrenizdeki insanlarla bir uyum, bir kesintisiz sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde, çevrenizde yaşayacağınız, Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız için her emri yerine getirdikçe yaşayacağınız bir muhteşem dizayn, yani devamlı zikir, devamlı bir metin olduğu için devamlı bir mutluluk ve yasak ettiği fiilleri işlemedikçe duyacağınız bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden insanlar mutsuz? Çünkü şeytan öyle istiyor. Allah Teala mutsuzluğun da mutluluğun da standartlarını vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve sizi mutsuzluktan kurtarıp mutluluğa ulaştırmak için indirmiş bütün mukaddes kitaplarını. Ve Kur'an son nebiye, son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Bundan sonra şeriat kitabı gelmeyecektir. Gelmesi mümkün değildir. Onun için kıyamete kadar şu dünya adı verilen gezegende insanları saadete ulaştıracak olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Mutluluğun birinci cephesinde zikrin varlığını görüyoruz. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artar. Neden? Çünkü afetler azalır. Sizi mutsuz eden Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz zaman duyduğunuz huzursuzluk ve arkadan Allah'ın verdiği ceza ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk. Öyleyse nefsi afetlerle dolu bir insan her an yanlışlıklar yapacaktır. Her an Allah ona azap edecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için bu hiçbir zaman geçerli değildir. Hadi bakalım kişinin iç dünyasına, dış dünyasına, Allah ile olan ilişkilerine neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında insanlar neden mutsuz? Çünkü iç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasında bir diyalektik kavga o kişinin ömrü boyunca devam etmiştir. Ömür boyunca bir diyalektik kavga o kişinin iç dünyasında kavga sebebiyle, kaos sebebiyle mutluluğu yok etmiştir. Kişi mutluluğu yaşayamamıştır. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada karmaşa vardır, kavga vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse bir kişinin iç dünyasında nefsi hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister
Ruhu da Allah'ın emrettiklerini yaşamak ister. Nefs Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Ruh da Allah-u Teala neyi emretmişse onu yaşamak ister. Öyleyse yaşadıkları ve hedef gördükleri şeyler birbirinin zıttı. Öyleyse şeytan devamlı olarak insanları münkerle ve fuhuşla emreder. Nefslerinde afetler dolu olan insanlar da hep münkerle ve fuhuşla yaşarlar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek yasak ettiği fiilleri devamlı işleyerek yaşarlar. Her olaydan sonra Allah onlara azap eder. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öyleyse dizayna baktığımız zaman bir unsur görüyoruz sevgili kardeşlerim. İç dünyasında insanlar her an bir kavga ile, bir kaosla birlikte yaşarlar. Allah neyi emretmişse ruh onu mutlaka işlemek isteyecektir. Nefse işlememek isteyecektir. Burada kavga vardır. Her an ya Allah'ın emrettiği bir şeyi ya da yasak ettiği bir şeyi işlemek bir alternatif olarak karşınıza çıkacaktır. Orada ya ruhunuzun dediğini yapacaksınız, Allah'ın emrettiğini işleyeceksiniz. Birinci olayda, ikinci olayda da Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyeceksiniz. Veya nefsinizin talebine uyacaksınız, Allah'ın emrettiğini işlemeyeceksiniz, yasak ettiği fiili işleyeceksiniz. Birinin sonunda mutluluğu yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirirseniz, namazınızı kılarsanız, huzur içinde mutlu olursunuz. Orucunuzu tutarsanız mutlu olursunuz. Allah'ın emrettiği güzel ilişkilerle etrafındaki insanlara yardımcı olursanız, mutlu olursunuz. Ama tersini yaparsanız, o zaman da mutsuz olursunuz. Unutmayın ki sizlerin aklı Allah'ın emirlerinin yasak edildiği, yasak ettiği bütün fiillerin rahatça işlenebildiği bir ortamda şuur kazandı. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı devamlı olarak nefsinizin kazanması istikametinde vücudun kumandanı olan akıl vücudunuza emirler verecektir. Nefsten bir talep gelecektir Allah'ın bir emrinin yapılmaması konusunda. Ruhtan bir emir gelecektir Allah'ın emrinin yapılması konusunda. Ve aklınız hep Allah'ın emrinin yapılmaması konusunda sizi kandıracak, Allah'ın emrini gerçekleştirmeyeceksiniz. Böyle değil miydi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işliyordunuz. Nefsiniz öyle istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aklınız
Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her fiilin rahatlıkla işlenebildiği bir ortamda şuur kazandığı için Allah'ın emirlerine yeşil ışık yakmayacaktır. Yasaklarını da işlemenizi mümkün kılacak emirler verecektir fizik vücuda. O zaman mutsuz olacaksınız. Neden? Çünkü her işlediğiniz yanlışın arkasından, ister Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek, ister yasak ettiği bir fiili işleyerek, her işlediğiniz yanlışın arkasından Allah size azap verecek, ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve bu sıkıntıyı hep yaşayacaksınız, mutsuz olacaksınız. Evvela iç dünyanızda siz mutsuz bir insansınız. Neden? Nefsiniz %100 afetlerle dolu olduğu için, Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda azap gelecek üzerinize. Yasak ettiği fiili işlediğiniz her olayda yine azap verecek. Ama iç dünyanıza baktığınız zaman mutsuzluğun asıl sebebi nefsinizle ruhunuz arasında 24 saat boyunca aklınız başınızda olup da aktif olduğunuz bütün zaman parçalarında hep huzursuz olacaksınız. Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için yetmez. Onun ötesinde, daha ötesinde asıl önemli olan nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga, kesintisiz kavga, diyalektik kavga. Mutsuz bir insansınız. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Peki daimi zikre ulaşmış olsaydınız mutsuz olacak mıydınız? Olmayacaktınız. Neden olmayacaktınız? Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktı. Neden? Çünkü zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşıp da fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başladıktan sonra zikrinizi arttırarak nefsinizin kalbine yerleşen fazılları devamlı olarak arttırmak imkanının sahibisiniz. Her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. 7 defa %7 nur birikiminde %49 eder ve 2 de onun dışında kazandığınız nurla %51 nura ulaştığınız yerde ruhunuz 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmış olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbindeki fazıllar %51 oranında rahmet %2, %49 fazıl afetlere galip gelmişlerdir. %50'den fazla sulh ve sükun haline iç dünyanızda ulaşmış olursunuz. Zikriniz arttıkça daimi zikre doğru yaklaşırsınız. Fizik gücünü teslim edersiniz %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nur birikiminde nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ve iç dünyanızda 19 mertebe müzeyyen olmayı nefsinizin kalbinde afetlerin yok olmasından sonra sağlayabilirseniz iradenizi de Allah'a teslim eder ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz.
Böyle bir metrede neler oldu, neler bitti, olaylar dizisine baktığımız zaman şunu görürüz sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde afetler varken iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında her saniye kavga vardır, dövüş vardır, anlaşmazlık vardır, diyaleklik bir savaş hüküm sürer. Savaş varsa, kavga varsa, kaos varsa o kişi iç dünyasında mutlak olarak mutsuzdur. Mutsuzluğun arkasında bu yatıyor. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bu mutsuzluktan eser kalmayacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi fazıllarla dolu olacaktır. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Her iki grupta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıdığı için iç dünyanızdaki kavga tamamen sona erecektir. İç dünyanızda ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyanızda sulh ve sükun, Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği mutluluk artık yaşanmaya başlanmıştır. Öyleyse dış dünyanızdaki durum ne? Nefsinizdeki afetler üstün olmayı ister. Sadece üstün olmak yetmez. Başkalarına bunu ispat etmek ister. Yetmez. Başkalarına emretmek ister. Yetmez. Başkalarına tahakküm etmek ister. Her biri nefsinizin afetinin bir belirtisidir. Ve dış dünyanızdaki insanları bu sebeple bu saydığımız şeyleri sağlamak üzere dışınızdaki insanlarla olan bütün münasebetlerinizde onları sadece mutsuz edersiniz, huzursuz edersiniz. Onlara üstünlüğünüzü ispat etmek konusunda devamlı onları rencide eden bir insan olursunuz. Bütün insanlar mutsuzlukların arkasında her şeyden evvel bunun olduğunu bilmeliler. Başka insanlara verdiğiniz rahatsızlık. Bunun manası başka insanlarla aranızda devamlı bir huzursuzluk var, çekişme var, bir nevi savaş var. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanlara siz huzursuzluk verdiğiniz zaman, her yaptığınız yanlışlığın arkasından, her başkasına huzursuzluk tattırdığınız, başkasına huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz her olayın arkasından Allah size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. O huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz, üzdüğünüz insanlar sizden intikam almak sevdasıyla yaşarlar. Bir intikam alma düşüncesi içine girerler. Fırsat buldukları an intikamlarını alacaklardır. Onlara huzursuzluk verdiğiniz zaman yaşadığınız mutluluğu ve huzursuzluğu onların sizden intikam alması halinde bir defa daha yaşayacaksınız. Size karşı
bir haksız fiil yapılmıştır kanısındasınız ve bu sebeple üzülürsünüz. Dış dünyanızdaki üzüntünüzün ikinci safhası yeter mi? Yetmez. Nefsiniz olduğu için size yapılan bu haksızlık saydığınız şeye karşı çıkıp siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabildiğiniz takdirde bir defa daha üzüleceksiniz bir haksız fiil işlediğiniz için Allah'ın azabı ve ruhun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşayacaksınız. Ya karşınızdaki kişi çok güçlüyse, intikam alamıyorsanız, o zaman bir stres başlar sizde. Alınamamış intikam, yani kin oluşur. Bu sefer de bu stres sebebiyle huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı alamasanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı aldığınız zaman bir haksız fiil işlediğiniz için huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse dört defa ard arda huzursuz olacaksınız. Dış dünyanızdaki anlaşmazlıklar sebebiyle siz mutsuz bir insansınız. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, hiç kimseyi kıracak hiçbir davranışta bulunamazsınız. Bulunmazsanız eğer, hiç kimseyi rencide etmeyeceksiniz demektir. Hiç kimseye huzursuzluk vermeyeceksiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, evvela siz başkasına huzursuzluk vermediğiniz için kesintisiz bir mutluluk yaşıyorsunuz dış aleminizde. Yeter mi? Yetmez. İkinci alternatif, başkalarına huzursuzluk verseydiniz sizden intikam alacaklardı. Kimseye huzursuzluk vermediğiniz için hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam, alan kişiler sebebiyle oluşan mutsuzluğu yaşamayacaksınız. 2. Hiç kimse sizden intikam almadığı için siz de kimseden intikam almak gereğini duymayacaksınız. Ve mutluluğunuz devam edecek kesintisiz bir şekilde. 3. Ve dördüncüsü, hiçbir zaman şuuraltı birikimine uğramanız mümkün değildir. Çünkü sizin için intikam talebi yok ki anlamamış intikam oluşsun, kin oluşsun, stres oluşsun. Öyleyse dış dünyanızda da siz mutlu bir insansınız. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Neden başlangıçta Allah ile olan ilişkileriniz yüzünden huzursuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Getirmeyince Allah Teala size azap eder. Bilmediğiniz bir huzursuzluk her an size ulaşacaktır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her fiilden sonra Allah'ın azabı ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sizi mutlaka gelip yakalayacaktır. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de hep huzursuz bir insan olacaksınız. Sıkıntılar içinde yaşayan huzursuz bir insan. Peki, ya daimi zikre ulaşmış olsaydınız, bütün emirleri yapmak sizin için büyük bir zevk olacaktı. Her olayın arkasından mutluluğu yaşayacaktınız. Yasakların hepsine riayet sizin için bir mutlak
davranış biçimi olacaktı. Ve her Allah'ın yasağını işlemekten kendinizi kurtardığınız noktada, ki hepsini de kurtaracaksınız, kesintisiz bir mutluluk halini yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlu bir insan olmak daimi zikirle mümkünmüş. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz. O zaman ikinci metodu kullanacaksınız. Başkaları için yaşamak. Ne zaman bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçerseniz, o zaman harekete geçtiğiniz andan o mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktaya ana kadar hep Allah'ın size mutluluk ve huzur verdiğini, mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse aksi varit mi? Evet. Ne zaman bir başkasını haşlamak üzere, ona bir kötülüğü yapmak üzere, onun hak etmediği bir kötülüğü bir başkasına yapmak üzere harekete geçerseniz, o zaman da şeytanın sizinle beraber olduğunu ve Allah'ın size devamlı azap verdiğini yaşarsınız. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse daimi zikre ulaşamayan bir insanda etrafındaki bütün insanlara onları mutlu edecek olan şeyleri ulaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olduğu andan itibaren bu gayret var olduğu sürece hep mutlu bir insan olarak yaşamaya devam eder. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutsuzluğunuzun veya mutluluğunuzun arkasında başkası yok. Sadece siz varsınız. Top sizde. Öyleyse mutlu olmak için kendinize düşeni yapmalısınız. Mutluluğu en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün kalbimizde dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Kağıt veriyorum.
1: El Fatiha me as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Er-Recem Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahman. Audu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veled-dâllîn.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsirinde gene birlikteyiz. Ve Yusuf suresinin 98. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale sevfe estağfiru lekum Rabbi innehu huvel Gafurur Rahim. Kelimeler Gale dedi ki Sevfe istağfiru yakında mağfiret isteyeceğim. Sevfe yakın gelecek. Yakında olacak olan. Lekum sizin için Rabbi Rabbimden. İnnehu muhakkak ki o huve gene o el gafuru gafurdur, mağfiret edendir. El rahimü rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Şimdi cümleciklere geçiyorum. Kale sefe estağfiru Lekum Rabbi, sizin için Rabbimden mağfiret isteyeceğim dedi. İnnehu huvel gafurur rahimu. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim dedi.

Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir. Cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Kim söylüyor? Hazreti Yakup söylüyor. Kime söylüyor? Çocuklarına. Çünkü çocukları artık yaptıklarından nadim olmuşlar, nedamet duymuşlar, pişman olmuşlar ve düzelmek istiyorlar Allah yolunda. Güzele doğru yaklaşmak istiyorlar ve babalarından mağfiret talep ediyorlar. Bir evvelki ayet-i kerimede, 97'de diyorlardı ki قَالُوا يَا اَبَانَ اِسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ. Suçlarımızın, günahlarımızın mağfiretini dile, Allah'ın günahlarımızı affetmesini iste bizim için. Muhakkak ki biz hataya düşenlerden idik, günah işleyenlerden idik demişlerdi. Hazreti Yakup da bunun üzerine diyor ki, Rabbimden bağışlanmanız için dilekte bulunacağım. Şüphe yok ki o çok sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Ve 99. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma dehalu ala Yusuf'e ava İleyhi ebe veyhi ve kâlet hulû Mısra inşaallâhü aminîn. Ve geliyoruz kelimelere. Felemma böylece olduğu zaman dehalu girdiler. Ala Yusuf'e, Yusuf'a, Yusuf'un yanına, Yusuf'un huzuruna. Ava ileyhi, kendi yanına aldı, barındırdı. Ebeveyhi, onun annesi, babası. Ve kâlethulu, kâle uthulu, kâlethulu. Ve giriniz dedi, Mısra, Mısra. İnşaallahü, inşa'e Allah'ı. İnşallahı, eğer Allah dilerse, aminine, aminin, emin olanlar, güvende olanlar. Şimdi cümleciklere geliyoruz bu kelimelerden. Oluşan cümleciklere. Felemma dehalu ala Yusuf'e, böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, ava ileyhi ebeveyhi, anne ve babasını kendi yanına aldı. Ekalet hulu Mısra inşallahü aminine. Ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin.

Şimdi cümle çiftleri cümle haline getirelim. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı. Ve şöyle dedi: Allah'ın dilemesiyle emin, yani güvende olarak Mısır'a girin.

Ve 100. ayeti kerimeye geliyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve refa'a ebeveyhi alel arşı ve harru lehu sücceda ve kale ya ebeti haza te'vilu rüyaye min kablu kat cealeha rabbi hakka ve kat ahsene bi iz ahreceni mines sicni ve ca'e bikum minel bedvi min badi en nezegaş şeytanu beyni ve beyne ıhveti. İnne Rabbi latifun lima yeşâ. İnnehu huvel alimul hakim. Allah Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Kelimeler ve refaha, refa'a, yükseltti, çıkardı ebeveyhi, onun annesi ve babası, alel arşı, arş üzerine, tahtın üzerine. Ve harru ve eğildiler, yere eğildiler, çömeldiler. Lehu ona. Sücceden secde ederek ve kâle ve dedi, ya ebeti, ey babacığım, hâzâ bu te'vilu tabiri, yorumu, rüyaya, benim rüyam, min kablu, önceden, daha önce, kat oldu, olmuştu, câleha, onu kıldı, yaptı, Rabbi, benim Rabbim, hakkan, hak, gerçek, ve kat ve olmuştu, ahsene, ahsen, en güzeli, en iyisi mi, bana, benim için, iz, o zaman, olduğu zaman, ahreceni, beni çıkardı, minessicni, zindandan, ve ca'e bikum, ve sizi getirdi, minel bedvi, çölden, min badi, sonradan, en nezega, arasını açmak, eş şeytanı, şeytan, beyni, benim aram, ve beyne ve arasında ihveti, benim kardeşlerim, ihveti, benim kardeşlerim, inne muhakkak ki Rabbi, benim Rabbim, latifun, latiftir, lütuf sahibidir, lima yeşâ'ü, dilediğine, innehu, muhakkak ki o, huve, o, el alimu, en iyi bilendir, el hakimu, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Cümlecikler ve refaha ebeveyhi alel arşı ve anne ve babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ve harru lehu sücceden ona secde ederek eğildiler. Ve kâle ya ebeti hâza te'vilu rüyaye min kablu. Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi, ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Kad cealeha Rabbi hakkan, Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve kad ahsene bi ve bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. İz ahrece ni minessicni, beni zindandan çıkardığı zaman, ve ca'e bikum minel bedvi, ve sizi çölden getirdi. Min badi en nezegaş şeytanu beyni, beyni ve beyne ıhveti. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra,
inne rabbi latifun. Muhakkak ki benim Rabbim lütuf sahibidir. Lima yeşavi dilediğine innehu huvel alimul hakim. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan odur. Muhakkak ki alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan odur. Ve cümleciklerin cümleler haline getirilmiş hüviyetine bakalım. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler.

Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı. Gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki

Rivayete göre Hazreti Yakup orada Mısır'da çocuklarıyla beraber 24 yıl daha yaşadı. Öldüğü zaman 147 yaşındaydı ve Şam'a babası İshak Aleyhisselam'ın Şam'daki kabrinin yanına gömülmesini vasiyet etmişti. Ve Hazreti Yusuf babasını bizzat Şam'a kadar götürdü ve Hazreti İshak'ın yanına gömdü. O zaman Yusuf 56 yaşındaydı. Saltanatının en ihtişamlı günlerini yaşıyordu. Ve Allah-u Teala'ya dua etti.

Ve 101. ayete inşallah geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi kat ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil ehadis. Fatras semavati vel ardı. Ente veliyi fi dünya vel ahireti ahireh. Teveffeni müslimen ve elhakni bis salihin. Kelimeler. Rabbi, Rabbim kat oldu, olmuştu. Ateyteni, bana verdin. Minel mülki, mülkten. Ve allemteni, ve bana öğrettin. Min tevili, yorumundan. El ehadisi, sözler, olaylar. Fatıra es semavati, ve semaları yaratan. Vel ardı, ve yeryüzü. Ente sen, veliyi, benim velim, dostum. Fid dünya, dünyada, vel ahireti. Ve ahirette. Teveffeni, beni vefat ettir. Müslimen. Müslüman olarak. Teslim olan olarak. El-hıkni ve beni dahil et. Arasına kat, ilhak et. Biz es-salihin. Salihlerle. Ve cümlecikler. Rabbi kat ateyteni minel mulki. Rabbim bana mülk verdin. Ve allemteni min tevilil ehadisi. Ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Fatıra semavati vel ardı. Semaları ve yeryüzünü yaratan. Ente veliyi. Sen benim velimsin, dostumsun. Fid dünya vel ahireti, dünyada ve ahirette. Teveffeni müslimen, beni müslüman, teslim olan olarak vefat ettir. El-hıkni bis-salihin ve beni salihler arasına kat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Müslüman kelimesi özel bir yer tutuyor. Şimdi bunu cümle haline getirelim. Rabbim bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat.

0: Müslüman kelimesi Allah'a teslimi külli ile teslim olan demek. Öyleyse buradaki deyimi Allah'a teslimi külli ile teslim olan Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat.
1: Allah-u Teala Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temuttune illa ve entüm müslimîn. Ey amini olanlar diyor Allah-u Teala bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Hakkı tukatihi takva ile. Yani hakkul yakin takvasıyla takva sahibi olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim ederek takva sahibi olun. Bunun bir teslim olduğu ve hakkın yakin teslimi olduğu cümlenin sonrasında gelen ikinci cümleden anlaşılıyor. Ve siz

إلا وأنتم مسلمون. Hazreti Yusuf da Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben ölmeyeyim, sana teslim olayım, bir hakkın takva ile teslim olayım. Ruhumu da ve içimi de, nefsimi de, irademi de sana teslim edeyim, beni öyle vefat ettir.

neticede Hazreti Yakup'un da Hazreti Yusuf'un da bir hakkın takvaya sahip olduklarını görüyoruz. Burada Hazreti Yusuf'un Allah'a müracaatı var. Allah'a aynı zamanda müracaatı var. Allah'a şükrü var, hamdi var. Allah'a sevgisinin büyüklüğü var. İşaret Müslüman olarak ölenlerin salihlerin arasında olduğu şeklinde. Biliyorsunuz ki salah makamının 5. mertebesi iradenin Allah'a teslimi, hakka tukatihi takvanın, bi hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi olunan nokta. Ama Hazreti Yusuf bundan ötedeydi. Babasından sonra kendi kavminin Resulü oldu. Aynı zamanda bir nebiydi. Öyleyse işaretler o istikamette geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve devam ediyoruz. 102. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor. Zalike min enba'il gaybi nuhihi ileyke ve ma kunte ledeyhim iz icma'u emrehum ve hum yemkurun.

Zalike işte bu min enbai haberlerinden el gaybi gayb haberlerinden nuhihi onu vahyediyoruz ileyke sana ve ma kunte ve sen olmadın ledeyhim onların yanında iz o zaman ecma'ı toplandılar karar verdiler emrehum onların emirleri işleri ve hum ve onlar yemkurun hile yapıyorlar tuzak hazırlıyorlar. Zalike min enba'il gaybi cümleciklere geçtik. İşte bu gaybın haberlerindendir. Nuhihi ileyke o sana vahyettiğimiz

Ema kunte edeyhim ve sen onların yanında değildin. İz ecma'ü emrehum işleri için karar verdikleri zaman ve hum yemkurun ve onlar tuzak hazırlıyorlar. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Allah Teala hem bundan evvelki konularda hem de tuzak kuranların tuzaklarını haber verdiği konuda gayb haberleridir diyor. Senin bilmen mümkün olmayan haberlerdir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın dizaynı böyle geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sana tuzak hazırlıyorken sana yapacakları kötülükleri kararlaştırırlarken sen onların yanında değildin diyor. Allah Teala'nın Yusuf Aleyhisselam hakkında bu kadar bilgi vermesi de gene onların talebi üzerine. Çünkü sormuşlardı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e, bu İsrailoğullarının Mısır'da ne işi var? O zaman Allah Teala bu sureyi, Yusuf suresini nazil etti. İndirdi, inzal etti ve Yusuf suresi nazil oldu. İşte Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki bu gayb haberlerindendir. Yani sen onların yanında değildin ne Hazreti Yusuf yaşadığı zaman ne de sana bu tuzağı kurdukları zaman tuzak kuranların yanında değildin. Ama ben sana gaybtan haberler veririm diyor Allah Teala. Ve 103. ayet-i kerime ve ma ekserun nasi ve lev hareste bi mümini ve ma ve değil ekserun nasi insanların çoğu velev ve olsa bile hareste hırslı şiddetli istedin, çok istedin bir müminin, mümin olanlar. Ve cümlecikler ve ma ekserun nasi ve insanların çoğu olmazlar. Velev hareste ve sen çok istesen bile bir müminin mümin olmalarını.

Ve sen çok istesen bile neyi? Onların mümin olmalarını. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile insanların çoğu mümin olmazlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam elbette herkesin mümin olmasını isterdi. Herkes kurtuluşa ulaşsın, herkes Allah'ın cennetine ulaşsın, herkes dünyada da mutluluğu yaşasın. Onun bütün emeli buydu. Onun için yaratılmıştı, görevi buydu. O bir nebiydi, nebilerin sonuncusuydu. Ve bütün insanların mümin olmasını, mutlaka Allah'ın cennetine girmesini gönülden diliyordu. Ve 104. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tes'eluhum aleyhi min ecrin in huve illa zikrun lil alemin. Ve ma tes'eluhum ve onlardan istemiyorsun aleyhi ona min ecrin ücretten. Bir ücret. İn hüve o olursa illa ancak olur. İn'den sonra başka kelimeden sonra illa gelirse o ancak olur. Zikrün zikirdir, öğüt ve hatırlatmadır. Lil alemin, li el alemin. Alemler için, alemlere. Lil alemin, li el alemin. Den geliyor. Lil alemin, li el aleminin kısaltılmış şekli. Ve şimdiciklere geliyoruz. Ve ma tes'eluhum aleyhi min ecrin. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. İnhü ve illa zikrün. O ancak bir zikirdir. Lil alemin, alemlere. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir.

0: Allah Teala diyor ki ve sen onlardan bir ücret de istemiyorsun.
1: O alemler için, Kur'an-ı Kerim alemler için yalnızca sadece ancak alemlere bir zikirdir.

ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun diyor Allah Teala. Yani hizmetini Allah için yapıyorsun. Biz seni vazifelendirdiğimiz için yapıyorsun. Mükafatın bize aittir diyor Allah Teala. Ve Kur'an'ın da bütün alemlere bir zikir olduğunu söylüyor Allah Teala. 105. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke eyyin

ve ke eyyin min ayetin fis semavati vel ardı yemurrune aleyha ve hum anha mu'ridun. Ve ke'in ve ne kadar pek çok nice min ayetin ayet delil ayetlerden fi es semavati fi semavati aslında fi es semavati göklerde ve el ardi ve yeryüzü yemurrune yanından geçerler. Aleyha onun üzerinden ve hüm anha ve onlar ondan mu'ridun yüz çeviren kimseler. Cümlecikler ve ke'eyyin min ayetin fis semavati vel ardı semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Yemurrune aleyha onun yanından geçerler. Ve hum anha muridun ve onlar ondan o delilden yüz çevirirler diyor Allah-u Teala.

Cümleler bir söyleyelim bir daha. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler.

Her yer dillerle dolu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dillerin başında ise son peygamberine Allah'ın indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün alemlere ibret olarak indirilmiştir.

ve Allah'ın delilleri, ayetleri birçok insan için hiçbir şey ifade etmez. Onlar Allah yokmuş gibi davranırlar.

Ve 106. ayet-i kerimeye inşallah ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum müşrikun. Ve ma yu'minu, inanmazlar, mümin olmazlar, ekseruhum, onların çoğu, billahi, Allah'a, illa ancak ve hum müşrikun, ve onlar şirk koşanlardır. Cümlecikler ve ma yu'minu ekseruhum, onların çoğu inanmazlar, billahi, Allah'a, illa ve hum müşrikun, ve onlar şirk koşmaları olmadan.

Veya onlar ancak şirk koşanlardır. Cümleciklerin sonundaki cümle şöyle tamamlanıyor. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Yani Allah'a inanırlar ama şirk koşarlar. Putlara da inanırlar. Ve bu konuda Mekke'deki müşriklere, şirk koşanlara sordukları zaman sen gökteki Allah'a inanıyor musun diye cevap evet inanıyorum şeklinde geliyor. Öyleyse bu ellerinizle yaptığınız putları taştan, taş parçalarına niçin tapıyorsunuz diye sual edildikte diyorlar ki onlar bizi Allah'a ulaştırmaya, Allah'la dost etmeye yardımcı olurlar diye onları devreye sokuyoruz. Yoksa biz de Allah'a inanıyoruz diyor. Allah Teala ise şirk koşmayı kesinlikle yasaklamıştır. Hazreti İbrahim'i hatırlayacaksınız. Putların toplandığı binanın içine bir gece girmiş. Bütün putları kırmış, bir tane bırakmış. En büyük olanı bırakmış. Ertesi gün hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i. Seni buralarda gezerken, bu binaya girerken görmüşler. İçeriden de gürültüler gelmiş. Bu putları mutlaka sen kırdın. Bizim mukaddes putlarımızı diye Hazreti İbrahim'e kafa tutuyorlar. Hazreti İbrahim de diyor ki ne münasebet diyor ben kırmışım. Bu kırmıştır diyor. O bıraktığı tek putu gösteriyor. Hadi canım sen de diyorlar o bir taş parçası hiç diyorlar o putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim hemen taşı gediğine koymuş. Bu putları bile bu taş parçalarını bile kıramayacak olan bir taş parçasına siz nasıl olur da taparsınız demiş. İşte şirk koşmak hala dünya üzerinde geçerli olan bir şey. Dünyada birçok hala putlara tapan insanlar var. Ve 107. ayet-i kerime Efe Bismillahirrahmanirrahim Efe eminu entetiyehum gâşiyetun min azabillahi ev te tiyehumus saatu ba'deten ve hum la yeşurun e mi mı fe artık bundan sonra emin oldular en yetiyehum onların gelmesi gâşiyetün perdeleyen örten her şeyi kaplayan. Burada gâşiyet olarak geçiyor. Allah Teala başka bir ayetinde gışavet diyor. Hem Bakara 8'de geçiyor gışavet. Onların basarlarının üzerinde, kalp gözlerinin görme hastası üzerinde gışavet vardır diyor Allah Teala. Hem de Câsiye 23'te geçiyor. Gene aynı şeyi söylüyor. Onların basiretleri üzerinde gışavet vardır. Perdeleyen, örten, her şeyi kaplayan. Min azabillahi Allah'ın azabından ev veya tetiye hümüs saati o saatin vaktin onlara gelmesi bateten ansızın aniden ve hüm ve onlar la yeşurun şuuruna varmazlar, farkına varmazlar, şuurunda değillerdir. Efe eminu. Bundan sonra onlar emin mi oldular? En te diyehum onlara gelmesinden veya gelmemesinden. Gâşiyetün min azabillahi. Her şeyi kaplayan, örten Allah'ın azabı. Ev te diyehumus saatu bateten. Veya o saatin vaktin onlara ansızın gelmesi ve hüm la yeşurun ve onlar farkına
varmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın aniden onlara gelmesinden veya gelmeyeceğinden emin mi oldular?

cümleyi şöyle değerlendiriyoruz. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, yani her şeyi örtüp kaplayan bir azabın

Allah'ın azabından bir perdenin oluyor cümlenin aslı. Gâşiyetün min azallâhi. Allah'ın azabından bir perde, gâşiyet. Ama bunun Türkçe ifadesi her şeyi örtüp kaplayan bir azap. Öyle bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, yani azap vaktinin ansızın onlara gelmesinden, onlara gelmeyeceğinden. Emin mi oldular? Allah Teala'nın sorusu. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı geliyorlar. Onu bir peygamber olarak değerlendirmiyorlar. Bir irşat makamı olarak değerlendirmiyorlar. Bunlar putperestler. Putlara tapmalarına engel olacağını düşünüyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ve tabiatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir yanlış duygunun içindeler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Sizlerle birlikte olmak her zaman zevklerin en büyüğü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizleri Allah-u Teala her zaman bir araya getiriyor diye. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniye derecat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyle ise ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah Teala'nın ilk emri sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ki Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler ve Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar Allah'a ve onun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hazreti Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da Buzayı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hazreti Musa'ya apaçık sultan, güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı Tur'u, Tur Dağı'nı onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara, bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara, cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak, kesin söz aldık. Fakat bu ceza, onların misaklarını nakzetmeleri, bozmaları ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların kalplerimiz örtülü sözleri sebebiyledir. Hayır, tam aksi. Allah küfürlerinden dolayı onların kalplerinin üzerine mühürledi. Böylece onların pek azı hariç iman etmezler, edemezler. Ve onların inkarları ve Hazreti Meryem'e olan sözleri çok büyük iftiradır. Ve onların muhakkak ki Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler, ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Ve o, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle, kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu, ondan, ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba, faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, işte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya, Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik. Ve daha önce sana kıssa etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hazreti Musa'yla kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenleri ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder, ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve bu Allah için kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hak ile gelmişti. Öyleyse aminu olun, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkar etseniz bile, yeryüzünde ve göklerde olanlar, her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs, onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır. Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise, onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale, anne ve babası ve çocuğu olmayan kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin erkeğin ölümünde onun çocuğu yoksa ve kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun ölen kız kardeşinin oğlu yoksa, o erkek kardeş ona kız kardeşe varis olur. Fakat eğer iki kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman iki kız kardeş payı kadarı erkeğindir. Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir.
1: Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Yaptığınız akitleri yerine getirin ve ihramdayken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediği şeye hükmeder. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haram aya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı, boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin. Ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından, çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır.

ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmeksizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır.

0: Ey amenu olanlar! Allah'a yaşarken ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza mesedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz o takdirde iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, muhakkak ki O göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah amenu olup ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaat etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat vardır. Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş, cehennem halkıdır. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu, vecihinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Müminler artık Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler. Ve andolsun ki Allah İsrailoğullarından misak almıştı. Ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala, eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve Resullerime iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz Nasara'yız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan, kendilerine hatırlatılan şeyden bir pay almayı, nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri! Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla, Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Andolsun ki muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i
1: annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse, Allah'tan bir şeyi önlemeye kimin gücü yeter? Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevdikleri istediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz O'nun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitap ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde, aralarının kesildiği zamanda, sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir Resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın. Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz. Dediler ki, ey Musa! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz, dediler. Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme.
0: Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban, ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen, seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da, Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi.
1: Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Gerçekten ben, benim günahımla kendi günahını yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Ve zalimlerin cezası işte budur. Bunun üzerine nefsi, onu kardeşini öldürmeye kandırdı, kolay ve zevkli gösterdi. Böylece onu öldürdü. Sonra hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde

Nur, mağfiret eden olduğunu, Rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez. Ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğini azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir.

Ey Resul! Ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerden, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler. Ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler, sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse, o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan, artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan, o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, muksitin, adil olanları sever. Ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanındayken, seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar, Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar kafirlerdir. Onun içinde Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı

0: tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed, sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse, o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.
1: Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu, Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler. Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir, alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve amenu olup namazı kılan, zekatı veren kimselerdir ve onlar rükû edenlerdir. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amenu olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır, onlar galip olanlardır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve de kafirleri, veliler, dostlar edinmeyin. Ve eğer müminlerseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman, onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle: ey kitap ehli! Bizi sadece Allah'a
0: bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar, mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman iman ettik dediler. Oysa onlar küfürle girip küfürle çıkmışlardır. Ve Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa Allah onu söndürdü. Ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı, elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış, muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni, yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kafirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa, onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz, İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde, nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı, bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki, muhakkak ki Allah, o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih, Hazreti İsa onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa, o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür. Üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır. Ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka elim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl Allah'tan döndürülüyorlar. De ki, Allah'tan başka size zarar ve fayda, yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah, o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Hazreti Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye, mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü. Onlardan birçoğunun kâfirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün. Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise, Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azap içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebiye, Peygamber'e ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından amenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve muhterem kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek konuşmama başlıyorum inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey hepimizin birbirini sevmesidir. Onun için Allah-u Teala buyuruyor, Kur'an-ı Kerim'de seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin olarak bu. Öyleyse hepimizin üzerine düşen bir vazife var. Etrafımızdaki insanların bizi sevmelerini bekleyip de o beni sevsin de ben onu ancak o zaman severim tarzındaki bir düşünce sistemini hepimiz yok etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Demeliyiz ki ben etrafımdaki bütün kardeşlerimizi severim. Sevdiğimi de onlara ispat ederim. Onlar beni severler ya da bir kısmı sevmez. Pek öyle bir şey görünmedi şimdiye kadar ama öyle olduğunu kabul ederim. O bile bizim kabul etmemiz için yeterli bir statü. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu sebebe dayalı olarak seviniz diyor. Bu bizim etrafımızdaki insanları sevmemiz. Ama sevdiriniz de diyor. Yani etrafınızdaki insanların da birbirlerini sevmesini imkan dahiline sokmaya çalışın diyor Allah Teala. Kardeşlerimiz arasında birbirine küs olanlar varsa onları barıştırmaya çalışmalıyız. Onların birbirini sevmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Biz bir bütünüz sevgili kardeşlerim. Bütünün her parçası onun bir hüviyetini taşır. Hepimizin görevi etrafımızdaki bütün insanları sevmektir ve sevdiğini onlara ispat etmektir. Biz hepimiz seversek sevdiğimizi onlara, etrafımızdaki insanlara ispat edersek, o zaman onların da bizi sevmesi için zemini hazırlamış oluruz. Hayatımızdaki en büyük yanlış, ben ondan aşağı bir insanmışım ki, aşağı bir insan mıyım ki, önce ben onu sevecekmişim de, sonra da o lütfen beni sevmek lütfunda bulunacakmış. Sevgili kardeşlerim, sakın böyle bir düşünceyi aklınıza getirmeyin. Aklınızda şeytan değil, Allah olsun. Şeytan, bütün insanların birbiriyle kavgalı olmasını ister. Her an bütün insanların birbirini rahatsız etmesini, tabiatıyla karşılığında da o rahatsız ettiği kişiden de kendisine onu rahatsız edecek olan, kendisini rahatsız edecek olan davranış biçimlerinin ulaşmasını sadece sağlar. Bu ne ifade eder? Bu sadece bir yanlışı ifade eder ve iki tarafta da kırgınlık mutlaka oluşur. Neden sevgili kardeşlerim? Neden insanları sevmeyelim de onlar huzursuz olsun, bizi de huzursuz ederek bizim de huzursuz oluşumuzu vücuda getirsin. Görevimiz bu değil sevgili kardeşlerim. Görevimiz sevmek. Bizi sevenleri zaten severiz. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey bizi sevmeyenleri de sevmek. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bizi sevmeyenleri
sevdiğimizi onlara ispat edersek bir şey kaybetmeyiz ama kazanabiliriz. Onlardan bir kısmına tekrar dostumuz olmak noktasında kendimize yaklaştırabiliriz. Sevgili kardeşlerim, niçin sevmek varken, niçin başkalarını mutlu etmek varken sevmeyelim ve mutlu etmeyelim de onlar da bizi sevmesin, onlar da bizi mutsuz etsin. Neden sevgili kardeşlerim? Çok açık bir şekilde bir yanlış değil mi bu? Ama o bana hep ters davranır, bana karşı davranış biçimi hep öyledir. Acaba başlangıçta senin ona karşı olan davranış biçimin nasıldı? Onun böyle davranmasına sen sebebiyet vermiş olamaz mısın? Kaldı ki öyle olduğunu düşünelim. Yani senin iyi davranmana karşılık ondan sana dönen, geriye dönen şey onun sana kötü davranması. Böyle olduğunu kabul edelim bir an için. Peki onu sana iyi davranmaya itecek olan şey ne olabilir? Bir tek şey. Senin ona en güzel davranışlarla cevap verme. Eğer o kişi sana kötü davranıyorsa, sen de ona kötü davranıyorsan, eşyanın tabiatına uygun bir sonuçla karşı karşıyasın. Sen ona kötü davranıyorsun, o da sana kötü davranıyor. Ama o sana kötü davranıyor diye, sen ona kötü davranmaz da, en güzel davranışlarla cevap verirsen, onun negatif davranışlarına, o zaman o kişi, önce alıştığı standartlar içinde, hatasına devam edecek. Sonra senin her halükarda ona en güzel davranışlarla cevap vermen onu şaşırtacak. Daha sonra kötü davranmasına rağmen senin iyi davranışlarının hiç kesintisiz devam etmesi onu yeniden düşünmeye sevk edecek. Ve bir gün onun da sana güzel davranışlarla muamele etmesini sağlamış olacaksın. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Başkalarının yanlış davranışları sizin de ona karşı yanlış davranmanızı oluşturmamalıdır. Onlar yanlış davranışta bulunabilirler. Bu hesabı size değil, Allah'a karşı ödeyecekler. Sevgili kardeşlerim, niçin size değil diyorum? Yanlış yapmıyorsunuz diye, o size kötü davranıyor diye, siz de ona kötü davranmıyorsunuz diye. Ne olur kötü davranmazsanız? O size kötü davranır, derecat kaybeder. Ve size kötü davrandığı için o derecatı siz kazanırsınız. Ve bunun karşılığında ona güzel davrandığınız takdirde bir defa daha derecat kazanırsınız. Onun kötü davranışı size derecat kazandırırken sizin ona iyi davranmanız da yine size derecat kazandırır. Derecat, derecat. Ne demek yani derecat? Diye düşünen birileri vardır. Derecat hayatımızda bizim kaybettiğimiz veya kazandığımız rakamları ifade eder. Bir insana güzel bir davranışla davrandığımız zaman derecat kazanırız. O günkü görevlerimizi yaptıkça devamlı derecat kazanırız. İnsanlara şu veya bu şekilde arkadaşımız olan insanlara veya hiç tanımadığımız insanlara yardım ettikçe mutluluğumuzun arttığını görürüz. Neden? Çünkü her güzel davranış size derecat kazandırmakla kalmaz. Sizin mutlu olmanıza da sebebiyet verir. Öyleyse iyi ama falanca bana kötü davranıyor.
Bu tarzda bir düşünceniz o kişinin size iyi davranmasına sebebiyet veremez. Kötü davranıyorsa kötü davranmaya devam edecektir. Ama siz ona onun kötü davranışına rağmen en güzel davranışlarla cevap veriyorsanız, onu kırmak şöyle dursun, onu mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibiyseniz, onun bunu anlamaması, idrak edememesi söz konusu olmaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka idrak edecektir. İdrak edince sizi imtihana çekmek için daha çok negatif davranışlarını sergileyecektir. Ama o negatif davranışlar size tesir edemiyorsa, sizin ona karşı olan o güzel davranışlarınız devam ediyorsa, sevgili kardeşlerim, bir süre sonra onun da size karşı davranışlarının yavaş yavaş değiştiğini ve güzel davranışlara dönüştüğünü göreceksiniz. Bu sizin gayretinize bağlı bir olay sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın emri neydi? 1. Seviniz. 2. Sevdiriniz. 3. Nefret etmeyiniz. 4. Nefret ettirmeyiniz. İşte sevgili kardeşlerim, görevimiz tehlike. Görevimiz Allah Teala'nın istediklerini yerine getirmek. Bu yerine getirmek neyi sağlasın diye? Onların mutlu olmasını sağlasın diye. Ben hayatımı hep onları mutlu etmekle mi geçireceğim? Evet. Neden evet? Çünkü sen onlara güzel davrandıkça nefsinin kalbinde hep mutluluklar yer alır. Onun sana kötü davranmasına karşı sen ona en güzel davranışlara cevap veriyorsan, verebilmek imkanına sahip olabilirsen, İki defa kazanırsın. Bir, o sana kötü davrandığı için derecat kaybeder ve sen o sana kötü davrandığı için derecat kazanırsın. Kimsenin kimseye haksız yere ona acı verecek olan davranış biçimlerini tatbik etmesi Allah Teala tarafından hoş karşılanamaz. Allah Teala bunları yasak etmiştir. Sadece bize iyi davrananlara iyi davranmamızı değil, bize kötü davrananlara da iyi davranmamızı Allah Teala emrediyor. Neden? İki defa kazanmamız için. Bir, o kişi bize kötü davranıyor, o kaybediyor, biz kazanıyoruz. İki, biz ona iyi davranıyoruz, yine biz kazanıyoruz. İki defa kazanma. Sevgili kardeşlerim, önemli mi? Çok önemli. Bir insanın ölümden sonra gideceği yer sadece iki hüviyet taşır. Bir, cennete girer kişi. İki, cehenneme. Ya cehenneme girmek söz konusu ya da cennete. Sevgili kardeşlerim, eğer siz etrafınızdaki insanları seviyorsanız, onlara en güzel davranışlarla davranıyorsanız, onlar sizden, sizin davranışlarınızın güzelliği sebebiyle memnunsa, o zaman siz devamlı derecat kazanan birisisiniz. Önemli mi? Elbette önemli. Kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olmadıkça o kişinin gideceği yer cennet değildir. Bir kişinin cennete girilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Kiramen katibe melekleri hiçbir an boş durmazlar. Her an takip edecekleri insanların davranış biçimlerine göre derecelerini kaydedeceklerdir. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla oldukça onu daha çok, daha çok, daha çok seveceklerdir. Tersi de söz konusu olabilir. Yani o kişi nefsinin kalbindeki afetler sebebiyle başka insanlara kötü davranışta bulunabilir. Bu ise ona devamlı derecat kaybettirir.
Sevgili kardeşlerim, bir insanın gidebileceği sadece iki yer olabilir. Birisi cennet, ikincisi cehennem. Üçüncüsü yok sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için ya cennete girmek söz konusudur ölümden sonra ya da cehenneme. Sevgili kardeşlerim, neden sonsuza kadar devam edecek olan bir mutluluk kervanına katılmayasınız da sizi cehenneme sürükleyecek olan bir davranış biçiminin sahibi olasınız? Neden? Mutlu etmek ve mutlu olmak varken neden mutsuz edesiniz de siz de mutsuz olasınız? Başkalarına ulaştırdığınız her kötü davranışınızın bedelini ödemekle vazifelisiniz. Allah-u Teala size mutlaka böyle bir şey yaptığınız zaman huzursuzluğu yaşatır. Mutsuzluğu yaşatır. Hüznü yaşatır. Sıkıntıyı yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutlu etmek ve sırf başkasını mutlu ettiği için mutlu olmak varken neden insanlar başkalarını mutsuz ederler de kendileri de mutsuz olurlar? İşte bu şeytanın insanlara oynadığı en büyük oyundur. Sevgili kardeşlerim, görevimiz sevmektir. Allah Teala ne diyordu? Bir defa daha bakalım. Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi açık ve kesin olarak ortada sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepimizden sevmemizi istiyor. Sevmek. Sevdikçe seviliriz. Başka insanlar bize karşı kötü davranıyor olabilirler. Bu bizim için negatif bir şey olmamalı. Hep onu düşünmeliyiz. Tam aksine o kötü davrandıkça, bize karşı kötü davrandıkça etrafımızdaki kişilerden bize kötü davrandıkça o derecat kaybeder ama biz derecat kazanırız. Kim başkasına kötülük ederse o kişi derecat kaybeder. Ama başkasına kötülük ettiği için o kötülük gören kişi bundan derecat kazanır. Sevgili kardeşlerim, görevimiz tehlike. Görevimizi en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Nefsimizin afetlerine, özellikle intikam afetine hiç yaklaşmamalıyız. Peki böyle bir şey hakkımız mı? Evet, hakkımız. Bize kötü davranan birine kötü davranmak imkanımız var. Nereye kadar? Onun bize yaptığı kötülüğün derecesine kadar. Ondan sonrası için böyle bir Allah Teala imkan vermiyor. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala kısa saplı bir müesseseyi ortaya koymuş. Kim başka birine bir kötülük yaparsa o kişinin de ona karşı aynı seviyede bir kötülüğü işlemesi için bir imkan tanınmış bütün insanlara. Neden acaba böyle yapılmış? O kötü insanın kötülüğünü devam ettirmemesi için. Bütün insanlara Allah Teala böyle bir imkanı veriyor. Bunun adına kısas diyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar mutlu olmak için yaratılmışız. Düşünün sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde Allah'a en yakın insanlar, en yakın varlıklar insanlardır. İnsanlar Allah'a yakın oldukları zaman, gerçek anlamda yakın oldukları zaman bu onların mutluluğunun kesin ifadesini
taşır. Kim severse ve sevdiğini etrafındaki insanlara ispat ederse, o kişi sevdiği için mutluluk kazanır ama aynı zamanda bu sevgisinin insanlara en güzel şekilde ulaştırdığı cihetle o insanın mutluluğuna sebebiyet verdiği bir vaka olacağından o kişi mutluluğu yaşar sevgili kardeşlerim. Hayatınızın hangi noktasında kime ne kadar mutluluk verirseniz Allah da size o miktarda mutluluğu verir. Bu sadece mutluluğu yaşamak değildir. Aynı zamanda derecat kazanmaktır. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Derecat kazandıkça Allah'a daha çok, daha çok, daha çok yaklaşırsınız. En çok derecat kazanan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Nefslerinde afet kalmadığı cihetle hep başka insanları mutlu etmek için hayatlarını dizayn ederler. Bu dizayn içerisinde bütün insanlar için Allah Teala mutluluk hedefi vermiş. Kanun mutlu edin, mutlu olun şeklinde. Yani bir insan etrafındaki insanlardan hangisine olursa olsun mutluluk verdiği zaman Allah da aynı mutluluğu ona yaşatıyor. O mutluluğu veren kişiye yaşatıyor. Başkalarını mutlu eden herkes aynı mutluluğu aynı seviyede yaşar. Ama biz bir kişiyiz. Etrafımızdaki insanlar, mutluluk verdiğimiz insanlar 10 kişi ise 10 kat mutluluğu yaşarız. 20 kişi ise 20 kat. Sevgili kardeşlerim, eğer onun da davranış biçimleri bizimkine paralel aynı seviyede ise bu mutlaka bu şekilde devam eder. Aynı seviyede değil. Biz ona güzel davranıyoruz, o bize kötü davranıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz daha çok derecat kazanırız. Yani o bize kötü davranıyorsa derecat kaybeder ama biz ona iyi davranıyorsak derecat kazanırız. Bunun manası ne? İki defa kazanırız. Bir, biz ona iyi davranıyoruz. İyi davrandığımız için Allah Teala bize derecat kazandırıyor. Onları mutlu ettiğimiz için. İki, o bize kötü davranıyor ama biz ona iyi davranıyoruz. Burada da bizim iyi davranmamız sebebiyle derecat kazanmamız söz konusu bir. O bize kötü davrandığı için bir defa daha derecat kazanmamız söz konusu. İşte bir insanın derecat kazanması bütün ömrü için çok önemli bir noktaya doğru yürür. O kişinin gideceği yer sonuçta belli olur. Sadece iki tane alternatif var. Bir cennet, iki cehennem. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken cehenneme girelim? Neden cennet varken cehenneme girerek bu huzursuzluğu yaşayalım? Allah-u Teala'nın istediği şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizden bizim mutlu olmamızı istiyor. Bu bizim için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği en güzel hedeftir. Bizim ömrümüz bir insan ömrüdür hepimizinki. Bir insanın yaşayabileceği normal standartlarda yaşarız, sonra da ölürüz.
O sevgili kardeşlerim, ya ölümden sonraki hayat? Sadece iki tane alternatif var. Birisi cennet, ikincisi cehennem. Ya cennete gidecek sonuçları elde etmişizdir. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazladır. Gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Ya da tersi geçerlidir. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazladır. Gideceğimiz yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef tayini o kişinin kendi davranış biçimlerine bırakılmıştır. Her an bütün insanların etrafında kiramen katibi melekleri onların kazandığı dereceleri ve kaybettiği dereceleri kaydederler. Öyleyse bir sonuç var ortada. Ya kazandığımız dereceler fazladır, gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir, sonsuza kadar cennette kalmak üzere. Ya da kaybettiğimiz dereceler fazladır, gideceğimiz yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala'nın kanunlarına dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Başka insanlara yapacağımız her yardım bize derecat kazandırır. Başka insanlara yapacağımız her yanlış davranış biçimi onu kızacak, onu kızdıracak, onu üzecek olan bütün davranış biçimlerimiz bize sadece derecat kazandırır. Kaybettirir, affedersiniz. Derecat kaybettirir ve kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetlerinden biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O hiç kimseye haksızlık edilmesine müsaade etmez. İnsanlar nefslerindeki afetler sebebiyle başka insanları üzebilecek olan davranış biçimlerini tahakkuk ettirdikleri zaman onlar mutlaka derecat kaybederler. Onların zulmüne muhatap olan insanlarsa derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerimiz, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey başka insanları mutlu etmemizdir. Başkalarından her birine ne kadar mutluluk verebilirsek aynı miktardaki mutluluğu Allah Teala'nın bize yaşatacağı vakasıyla karşı karşıyayız. Olay buysa bütün güzel davranışlarımız bizim mükafatımızı oluşturuyorsa her seferinde, o zaman bu dünyada da mutlu oluruz. Ki böyle bir insan kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazla olacağı için ölümden sonra da cennete girecektir. Sonsuza kadar cennette yaşayacaktır. Mutluluğu sonsuza kadar devam edecektir. Öyleyse bütün dizaynlar içinde insanların ulaşabilecekleri hedef bu istikametteki ulaşabileceği bütün güzellikleri kapsar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden güzellikler varken başka insanlara güzel davranıp da onun güzelliğini sağladığımız için, onu mutlu ettiğimiz için Allah Teala'nın bize mutluluk vermesi mutlak olarak Allah Teala'nın bir hediyesi ise neden buna sahip olmayalım da negatif istikamette bir huzurun, bir muhtevanın sahibi olalım? Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz.
İnsanlara en güzeli ulaştırmalıyız. Yapacağımız her güzel davranış bize derecat kazandırırken başkalarına derecat kaybettirmez. Onlar da bizim güzel davranışlarımız üzerine bize güzel davranışlarda bulunacakları için eşyanın tabiatına uygun olan sonuç budur. Onlar da derecat kazanırlar. Bize karşı davranışlarında unsur pozitif ise ki böyle olması eşyanın tabiatına uygundur. Neden? Çünkü biz ona güzel davranışlarla, belki en güzel davranışlarla hitap etmişizdir. Davranışımız onu mutlu edecek olan bir hüviyetini hep kazanmıştır. O zaman o kişiden bize geri dönende bizi mutlu edecek olan davranışlar olacaktır. Bu da eşyanın tabiatına uygun olan tek sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala onların mutlu olmasını ister. İstediği şey bu istikamette sonuç almaktır. Allah-u Teala bütün insanlar için cenneti veya cehennemi kazanacakları standartları onların önüne koymuştur. Gayet tabii bir standart içinde ya yaptığımız bir olaydan derecat kazanırız ya da gene yaptığımız yanlış bir olaydan başkalarına rahatsızlık verecek olan bir davranış biçimi sebebiyle derecat kaybederiz. Bir insanın ölümüyle beraber kazandığı ve kaybettiği dereceler sonuca ulaşmıştır. İşte bu derecelerden kişinin kazandıkları fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybettikleri fazlaysa onun gideceği yer o kişinin cehenneme gitmesiz standartını gösterir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden cennete girip sonsuza kadar cennette

Allah'ın kendisiyle sizin aranızdaki ilişkilerde derecat kaybetmenize sebep olan şeylerde derecat kaybetmeniz de aleyhinize bir sonucu oluşturacaktır. Derecat kaybı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Allah sadece insanlardan onların mutlu olmasını ister. Dünya hayatında mutlu olmalarını ister. Güzel davranışlarda bulunsunlar. Başka insanlara mutluluk versinler de asıl kendilerine mutlu olsunlar diye, bu mutluluğu veren insanlar mutlu olsunlar diye Allah Teala onlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de en güzel davranışlara davranmalarını hedef tayin eder. Sevgili kardeşlerim, eskiden buna mesela bir yıl evvel başka dinlerin mensuplarıyla da bir araya gelirdik. Onlara bütün güzellikleri kendi kitabımızdan anlatırdık. Onlar da Tevrat'tan ve İncil'den bize güzel şeyler anlatırlardı. Uzun yıllar bu beraberlikler devam etti sevgili kardeşlerim. Ve gördük ki onların içinde de Allah ile ilişkili birçok insan yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bize düşen ne? Bize düşen insanları mutlu etmektir. Allah-u Teala'nın kanunu ne? Mutlu et, mutlu ol. Bu kadar açık, bu kadar kesin. İşte hepimiz için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey budur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey hepimizin en güzele ulaşması için çalışması. Bunun da en güzel yolu başkalarını mutlu etmektir. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? O mutlu ettiğimiz insanın yüzündeki o andaki görüntüyü unutmazsınız, hiç unutmazsınız. Sizin o güzel davranışınızdan ne kadar güzel neticeler çıkardığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O zaman Allah-u Teala'nın mutlu et, mutlu ol fonksiyonel yapısını en güzel şekilde kalbinize oturtacaksınız. Ve sanıyorum ki ondan sonra artık hep o en güzeli gerçekleştirmek için çalışırsınız. Yani başkalarını mutlu etmek. Bunun sonunda da o şarkıyı söylersiniz evinize gittiğiniz zaman. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Ya da başkaları için yaşamak yine aynı zamanda Allah için yaşamaktır. Çünkü burada Allah'ın emrini gerçekleştirmek söz konusu oluyor. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey budur sevgili kardeşlerimiz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, insanları sevmek, insanları mutlu etmek. İnsanları mutlu ettikçe sizin mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. Bu boşuna bir işlem değildir. Bu Allah'ın kanunudur. Ne ka küfte, o ka ekmek.

Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insanları sever de sevdiğinizi onlara ispat edebilirseniz, Allah Teala size o kadar mutluluk verir. Yapmamanız lazım gelen şey ise insanlara sıkıntı verecek olan şeylerle onları rahatsız etmektir. Böyle bir şey hiçbirimizin hakkı olmadığını bilirim sevgili kardeşlerim. Ne yani birisi bana kötü davranıyorsa benim de ona kötü davranmak hakkım yok mu? Sevgili kardeşlerim, buna intikam deniyor. Allah Teala böyle bir şeyin olmasını istemez. İstemez ki kişi kendisine yapılan kötülük sebebiyle kazandığı dereceler daima kaybettiği derecelerin üstünde kalacaktır. Bu ise onun mutlaka cennete girmesini sağlayacaktır. Düşünün, bir insan 100 sene yaşasın dünyada. Ama ya cennette olan bir insan veya cehennemde olan bir insan, o yüzlerce sene, belki binlerce sene o tatbikatı devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, insanların var olduğu standartlara baktığımız zaman ölümün ötesinin de var olduğunu görüyoruz. Ölüm bir sonuçtur. Bu dünyadaki hayatın ona erdiğini gösterir. Ama bu sonucun neticesine baktığımız zaman iki tane alternatif var. O kişinin ölümden sonra cennete girmesi, iki, o kişinin ölümden sonra cehenneme ulaşması, cehenneme girmesi. İkisi de tatbikatta var ve sonsuza kadar devam eden bir hüviyet taşıyor. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hedefi insanları mutsuz etmek değildir. Allah'ın hedefi hep mutlu etmektir. Dünya üzerinde başka insanların mutluluğu için yaşayan, o insanlara onları mutlu etmek için yaklaşan insanları Allah Teala sever. Onlara mükafatlar verir. Onların zaten devamlı insanlara yardımları sebebiyle kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerden mutlaka büyük olacaktır. Bu ise onların mutlaka cennete girmelerini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, neden biz insanlar bütün etrafımızdaki insanları mutlu edip ve derecat kazanıp kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olduğu cihetle cennete girmemiz varken neden başka insanları kötü davranalım da kaybettiğimiz dereceler fazla olsun ve gideceğimiz yer cehennem olsun? Neden sevgili kardeşlerimiz? Allah'ın cennetine ulaşıp sonsuza kadar cennette kalmak varken neden cehennem? İnsanlar kendi cennetlerine, kendi cehennemlerine kendileri sebebiyet verirler. Kiramen katibin melekleri her an bizi kontrol altında tutarlar. Her an davranış biçimlerimiz de derecat kazandırır veya kaybettirir. İşte insanların davranış biçimleri dizisi onları ya Allah'ın cennetine ulaştırır, sonsuza kadar cennette kalırlar veya Allah'ın cehennemine gider girerler ve sonsuza kadar orada kalırlar. Neden sevgili kardeşlerim? Cennet varken, sonsuz mutluluklar varken,
Neden cehenneme girelim? Neden kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olsun? O kadar açık ve kesin Allah-u Teala'nın kanunları varken onları dikkate almayıp nefsimizin afetlerine, mesela intikam afetine neden imkan verelim de o intikam alsın, ondan sonra da biz cehenneme girelim. Sevgili kardeşlerim, mantıklı geliyor mu? Böyle bir dizayn yapmamız lazım, gelen şey belli değil mi? Biz başka insanları mutlu ederek mutlu olmayı sağlayacak olanlarız. Öyleyse bunu mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Hedeflerimiz en güzele yönelmeli. Sevmeliyiz. İnsanları birbirine yaklaştırmak için çalışmalıyız. Onların birbirlerini sevmeleri için çalışmalıyız. Hedefimiz hep etrafımızdaki insanları mutlu etmek istikametinde bir çalışma olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, neden cennete girip sonsuza kadar mutluluğu yaşamak varken neden cehenneme girelim de sonsuza kadar mutsuzluğu yaşayalım? Bu dünyada yaşamak 100 sene olsun, daha fazla olsun 100 seneden, ama bir gün bitecek. 150 sene olması falan pek mümkün görünmüyor. 150 sene yaşayan insan pek yok piyasada. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğrenmeliyiz. Niçin acaba Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Boşuna mı söylüyor bunları? Bizler için Allah-u Teala'nın hedefleri önemli. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah-u Teala'nın istediği bir şey var. Aynı şey hepimizin kalbinde de var. Ne o? Mutluluk. Allah-u Teala mutlu olmamızı istiyor. Biz de hepimiz mutlu olmayı istiyoruz. Allah-u Teala kanunu da koymuş. Bu kanun mutlu et, mutlu ol kanunu. Eğer mutlu olmak istiyorsak bunun en kolay yolu etrafımızdaki insanlara mutluluk ulaştırmaktır. Ve bunun yolunda öksürük ihtiyacı duyduğumuz zaman öksürmektir. Sevgili kardeşlerim, konu sevmekle noktalanıyor. Allah Teala onun için seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala'nın böyle söylemesinin ardında ne var? Böyle söylemesinin ardında insanların sonsuza kadar mutlu kalmasını sağlamak var. Kim severse, insanları severse ve onları mutlu etmek için çalışır da mutlu ederse, mutlu etmek için çalışıp da başaramasa bile Allah-u Teala onu cennetine alacaktır. O kişi kalben böyle bir hedefe ulaşmak istikametinde samimi bir duygunun sahibi ise, başaramasa da Allah-u Teala onu cennetine mutlaka alır. Onun kalbi temizdir. Başka insanları mutlu etmeye çalışmıştır. Ama büyük bir başarı
kazanılmış olabilir. Ama onun kalbinde ne olduğunu bilen Allah Teala onu o kalbindeki hedeflere dayalı olarak imtihana çeker ve kişinin kalbi gerçekten başka insanları mutlu etmek istikametinde çalışmışsa o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey ne? Allah'ın istediği şey insanları mutlu etmemiz. Bu istikamette Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek, insanları mutlu etmek istikametinde gayret sarf etmek, biz insanları hedeflerine en güzel şekilde ulaştıracak olan bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hepinizi çok seviyoruz ve bu sevgimiz sebebiyle hepinizin büyük mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden talep ediyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi o hedeflere ulaştırmasını dileyerek konuşmamızı burada tamamlıyoruz ve suallere geçiyoruz inşallah. Allah razı olsun.

onun dostuyuz. İşte Allah Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz.
Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Ana Dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana Dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bir kez daha hidayet güneşimiz, canımız, biricik muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansta bir arada kılarak yine bize mutluluğun en büyüğünü yaşattı muhterem Efendimiz. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem Efendimiz.
1: Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Sizlere olan sevgimiz büyük bir sevgidir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz ve dinliyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, konferans salonlarında her zaman olduğu gibi tövbe almak isteyen misafirlerimizin, ben sizde iki sual arz ederken, hazırlıklarını tamamlamaları uygun mudur muhterem efendim?
1: Uygun inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferans salonundan bir misafirimiz. Sevgi ve fedakarlığın en üst boyutta yaşandığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan İslam tatbikatının özelliklerini açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği görev insanları Allah'ın emirlerine itaate ulaştırmaktır. Bu mutluluğun temelini teşkil eder. Hiç kimse bedavadan mutlu olamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun anahtarı Allah'ın emirlerini yerine getirmektedir. Bu gerçekleştiği takdirde insanlar huzur içinde yaşarlar, mutluluğu yaşarlar. Eğer bir insan başkalarından nefret ediyorsa, onlara kötü davranışlarda bulunuyorsa, böyle bir insanın mutluluğu yaşayabilmesi böyle de devam ettiği sürece hiçbir şekilde mümkün olamaz. Allah Teala mutluluğa karşı mutluluk diyor. Yani biz etrafımızdaki insanların ne kadarına ne kadar mutluluk verebilirsek ancak biz o kadar mutlu olabiliriz. Bizim gayretimizle mutlu olan insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilmişsek, onları ne kadar mutlu edebilmişsek, o kadar mutluluğa hakkımız olur. İşte Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu kanun budur. Hani bizimkilerin dediği gibi ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar mutluluk, o kadar mutluluk kazanmak. Bir başka ifadeyle başkalarına ne kadar mutluluk verirsek, Allah-u Teala da bize o kadar mutluluk yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın istediği şey, herkesin istediği şey mutlu olmaktır. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz. İnsanlar zannederler ki çok zengin olurlarsa çok mutlu olurlar. Ne kadar isterdik sevgili kardeşlerim böyle olan insanların o istedikleri çok paraya ulaşsınlar da zannettikleri gibi olmadığını anlasalar. Sevgili kardeşlerim, kalbimiz başka insanlara mutluluk ulaştırmalı. Böyle bir talebin sahibi olmalı. Biz de bu talebe uyarak başka insanları mutlu etmek istikametinde elimizden geleni yapmalıyız. Böyle yaptığımız takdirde hedeflere ulaşabiliriz. Bütün insanlar için mutlu olmanın en güzel yolu mutlu etmektir. Her gün ne kadar insanı davranışlarınızla, konuşmalarınızla mutlu edebilirseniz, Allah Teala da sizi o kadar mutlu eder. Onun için Allah Teala'nın bu konudaki ifadesi mutlu et, mutlu ol şeklindedir. Kim başka insanları mutlu etmeyi hedef haline getirmişse, çalışması, gayreti hep bu istikametteyse, yani başkalarını mutlu etmek için bütün gayretiyle çalışıyorsa, o kişinin mutsuz olması mümkün değildir. O başkalarını mutlu ettikçe Allah'ın kendisine ne kadar mutluluk verdiğinin farkında olan birisidir. Ve de bunu bir ömür boyunca devam ettirecektir. Ki kendisi sonsuz mutlulukların içinde yaşasın. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya kadar biz konuştuk. Şimdi sizin sualleriniz vardır muhakkak. O suallere kapıları açmak istiyoruz. Allah razı olsun ve bekliyoruz inşallah suallerinizi.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz, İslam'ın 5 şartını yerine getirerek, namaz kılarak, oruç tutarak biz de bu mutluluğu yaşayabilir miyiz muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek şeklinde tezahür ediyor. Acaba İslam'ın şartı gerçekten 5 midir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret midir? Sevgili kardeşlerim, böyle bir suali sorduktan sonra bir başka sualle hedefe açıklık kazandırmak istiyorum. Allah Teala bizden ne istiyor? Namaz kılmamızı, oruç tutmamızı, zekat vermemizi, hacca gitmemizi, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Başka ne istiyor? İslam olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Şimdi bakalım, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın şartlarından 5'idir. Ve İslam'ın şartı 5 değildir. Allah Teala bütün insanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini istiyor. Bu sebeple dinimize İslam dini adını vermiş. Yani teslim olan demek. İslam teslim olan demek. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz. Fizik bedeninizi teslim edeceksiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz. İradenizi teslim edeceksiniz. Allah'a teslimleri gerçekleştirmekle hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. İşte İslam olmak burada kendini gösterir. Bizim sevgili din adamlarımız derler ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama bizim bir sualimiz var. Acaba bizim dinimizin adı ne? Bizim dinimizin adı İslam sevgili kardeşlerim. Kimdir İslam? İslam Allah'a teslim olandır. Ruhunu Allah'a teslim edendir. Fizik bedenini teslim edendir. Nefsini teslim edendir. İradesini Allah'a teslim edendir. Öyleyse İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi bu kadardır. Demek cesaretini gösteren insanlar İslam'ı bilmiyorlar. Tamam, namaz kılmakta, farz, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama dinimizin adı ne? Dinimizin adı İslam. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan acaba görevini yerine getirebiliyor mu sevgili kardeşlerim? Bu istikamette Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. O teslim olmamızı istiyor. Allah'a ruhumuzu teslim etmemiz. Bir, fizik bedenimizi teslim etmemiz. İki, nefsimizi teslim etmemiz. Üç, irademizi teslim etmemiz. Dört, öyleyse bütün insanların Allah-u Teala'yla bir beraberlikleri var. E zaten buna dayalı olarak da Allah-u Teala dinimizin adını koymuş. Dinimizin adı İslam. İslam ne demek? Teslim olan demek. O zaman her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Biz insanlar Allah'a teslim olmakla hepimiz vazifeliyiz. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle hepimizi Allah Teala vazifeli kılmış. Ama bakıyoruz sevgili din adamlarımız İslam'ın beş şartını söylüyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Burada biz teslimi göremiyoruz. Namaz kılmak, evet. Oruç tutmak, evet. Zekat vermek, evet. Hacca gitmek, evet. Kelime-i şehadet getirmek, evet. Hepsi de farz. Ama bu kişi İslam adına ne yapmıştır? Namaz kılmıştır, oruç tutmuştur, zekat vermiştir, hacca gitmiştir, kelime-i şehadet getirmiştir. Ama İslam olamamıştır. İslam teslim olan demektir. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek hiç kimse İslam olamaz. Hiç kimse bunun aksini de iddia edemez. İslam teslim olan demektir. Ve ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de, dört tane fonksiyonel yapı, Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. İşte o zaman İslam olunur. Ruhunu bir insan, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman, o zaman gerçek anlamda İslam olur. O ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'ın kendisine verdiği bütün emanetleri, o emanetlerin gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiştir. İşte İslam budur sevgili kardeşlerim. Her ne kadar sevgili din adamlarımız İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmektir diyorlarsa da bunların da hepsinin doğru olduğunu biz de tasdik ediyoruz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan İslam olamamıştır. İslam teslim olan demektir. Bu kişi ruhunu Allah'a teslim edecektir. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsini Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim edecektir. Ve böylece teslimlerini gerçekleştirmiş olacaktır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın talebi elbette teslimlerdir. Ruhta, fizik vücutta, nefste, iradede Allah'a teslim edilmelidir. Ama İslam'ın şartı beştir deyince namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bir insana tamam benim görevim bu kadardır. Allah Teala bunları emretmiştir demek etkisini vermez. Allah Teala evvela dinimizin adını koymuş İslam dini. İslam teslim olan demek olduğuna göre biz o zaman onlara sorarız sen Allah'a ruhunu mu teslim ettin? Fizik bedenini mi teslim ettin? Nefsini mi teslim ettin? İradeni mi teslim ettin? Ey benim aziz kardeşim, sen Allah'a neyini teslim ettin de ben İslam oldum diye bana bir işaret veriyorsun, İslam olduğunu iddia ediyorsun. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan İslam olmuş mudur? Hayır, olmamıştır sevgili kardeşlerim. İslam teslim olan demektir. Ve Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi hepimizin üzerine farz kılmıştır. Hepimiz bunları gerçekleştirmekle vazifeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Hepimiz için Allah Teala bu hedefleri açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'e. İslam olmak bir insanın ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesini ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcıdır. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan, onun ruhu vücudundan çıkarak Allah'a doğru yola revan olamaz. Allah'a ulaşamaz. Kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabiyeti gerekir. Bu tabiyet boy abdesti alarak gerçekleştirilecektir ve kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte bu kişi o zaman ermiş evliya olacaktır. Bu kişi o zaman ruhunu Allah'a teslim etmiş olacaktır. Bütün insanlar için Allah Teala bunu hedef tayin ediyor ve İnsanların gerçek İslam'ı yaşayabilmesi bu şekilde mümkün sevgili kardeşlerim. İslam teslim olan demek, İslam ruhunu teslim eden demek, fizik bedenini teslim eden demek, nefsini teslim eden demek, iradesini Allah'a teslim eden demek. Bu dört tane teslim tamamlanınca bir insan gerçek anlamda teslimini tamamlamış olur. Allah razı olsun. Suallerinizi bekliyoruz inşallah.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyor muhterem efendimiz.
1: Allah razı olsun. Başlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: boyacağımıza yemin ederek
2: Allah'tan kendisine
1: kitap, sancak, taht,
2: nur ve kılıç verilen
1: Mehdi Resul'e
2: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek
1: ihsanla tabi olduk.
2: İhsanla tabi olduk.
1: La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: İşlem tamamlandı sevgili kardeşlerimiz. Hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Bizler de o eski evliyalar gibi olmak için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
1: O eski evliyaların hepsi mürşitlerine tabi olmuşlardı. Sizin de tabi olmanız, tabi olduktan sonra sırasıyla ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a sırayla teslim etmeniz gerekmektedir. Bu sebeple dinimizi Allah-u Teala İslam dini diyor. İslam teslim olan demek. Önce ruhunuzu teslim ediyorsunuz, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve böylece teslimleriniz tamamlanıyor. İslam dini teslim dini demektir. İslam teslim olan demek. Ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi sırayla Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve mutlulukların daha büyüğünü, daha büyüğünü, daha güzelini ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederken birer birer yaşıyorsunuz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Rabbimizi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı seviyor ve ibadetlerimizi de mümkün mertebe yapmaya çalışıyoruz. Bizler Allah'a ulaşmış olmuyor muyuz muhterem efendimiz?
1: Hayır, olmuyorsunuz evladım. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine ulaşıp el öpmedikçe onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkan kafileye karışamaz. Ulaşamaz. Ruh, o kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün olmayan bir hüviyette yaşar. Mürşit bu açıdan son derece önemli bir mevkidedir. Mutlaka gerçek anlamda bir mürşit olması gerekir. Allah Teala onu zaten emrini vermiştir. Tövbe verebilme emrini. Ve o kişi tövbe almak isteyenlere Allah Teala'dan sorarak her seferinde her kendisine ulaşan kişi için tövbe vermek imkanının yetkili sahibi olur. Bir mürşide tabi olmadan hiç kimsenin ruhu Allah'a doğru yola çıkamaz. Vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkamaz. Çıkabilmesi için mutlaka bir mürşide tabiyet asıldır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Konferansı'ndan bir misafirimiz. Şimdiye kadar Allah'a ölümle ulaşılır biliyorduk. Bu dünya hayatında Allah'a nasıl ulaşılıyor muhterem efendimiz?
1: Bu dünya hayatında Allah-u Teala'ya ulaşmak için kişinin mutlaka mürşidine tabi olması lazım. Herhangi bir mürşide tabi olmak da bunu sağlamaz. Mutlaka mürşidini kişinin hacet namazını kılarak Allah'tan sorması ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidiye veya o mürşidin kendi bulunduğu mevkide mevcut olan bir yetkilisine ulaşarak ona tabi olmasıyla mümkündür. Bir mürşide tabi olmadıkça, daha açık bir ifadeyle Allah'ın kendisine yetki verdiği, o kişiye tövbe verebilecek olan bir mürşide tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Öyleyse bu Allah Teala'nın farz emridir. Hacet namazını kılacak kişi mürşidini tabii evvela boy abdesti alması lazım hacet namazını kılmak için. Boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid onun mürşidi olacaktır. Ona veya o mürşide bağlı olan bir yetkiliye ulaşarak tabi olması şarttır. Cereyan mutlaka oradan gelecektir. Gelmesi lazımdır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Konferansı'ndan bir misafirimiz. Tasavvufu açıklar mısınız? Tasavvuf nedir muhterem efendimiz?
1: Tasavvuf bir insanın Allah'a teslim olması işlemidir. Sevgili kardeşlerim, hiç dikkat ettiniz mi? Dininizin adı ne? Dininizin adı İslam. İslam teslim olan demektir. Kime teslim olacaktır insanlar? Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide. Peki o mürşidi nasıl bulacaklar? Çok kolay. Boy abdesti alacaklar, hacet namazını kılacaklar ve Allah'tan mürşitlerini soracaklar. Birincide olmasa bile en geç üçüncüde Allah Teala onlara mürşitlerini mutlaka gösterir. Mutlaka o mürşide mi ulaşıp onun elini öpmeleri lazım? Hayır. O mürşidin bir vekiline de, tövbe vermekle yetkili olan bir vekiline de ulaşıp tabi olmak her zaman mümkün. Allah Teala bu ikinci olayı her tarafta insanlara mutluluk verecek olan birilerinin bulunmasını oluşturmak üzere vermiştir. Ve bu kişi hacet namazını kılıp da mürşidini değil mürşit vekilini görse bile o mürşit vekiline ulaşarak tabi olunca onun ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru mutlaka yola çıkar. 7-8 aylık bir devrinin sonunda da bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır ve o kişi ermiş evliya olur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bir kişinin mürşit olup olmadığını nasıl anlarız muhterem efendimiz?
1: Bunun yolu hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp Allah'tan sormaktır. Kişi Allah-u Teala'dan böyle bir hedefe ulaşmak üzere Allah'a ulaşarak söz almışsa Allah-u Teala mutlaka ona gerçek anlamda o kişinin mürşidini gösterir ve o kişinin o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu tabi olacak olan kişinin bulunduğu bölgede olan bir vekiline tabi olmasıyla olay gerçekleşebilir. Allah-u Teala zorluk değil, kolaylık sunar her zaman. Ve herkes bulunduğu mevkide veya onun yakınında böyle bir imkana kavuşabilir diye düşünüyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Ben de tabi olmak istiyorum fakat görevlerimi yapamam tereddütündeyim. Görevlerimi yapamazsam günahı var mıdır muhterem efendimiz?
1: Hayır evladım. Bu şeytanın insanlara verdiği negatif bir korkudur. Aslında geçerli de değildir. Çünkü kim? Allah yolunda bir hedefe ulaşmak üzere mürşidini Allah'tan sormuşsa, o mürşide gidip tabi olmuşsa, mutlaka onun ruhu vücudundan ayrılarak 7-8 aylık bir devrenin içinde Allah'a ulaşacaktır. O kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa hedefe ulaşmış olur. Ermiş evliya olmak şerefine erer. Ruhu ne olmuştur? Vücudundan ayrılmıştır. 7-8 aylık bir devrede 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. İşte bütün insanlar için hedef budur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sinop konferansından bir misafirimiz. Allah'a teslim olmak için kelime-i şehadet getirmemiz yeterli değil mi muhterem efendimiz?
1: Hayır, yeterli değil evladım. Bir kişinin mürşidine tabi olabilmesi, o mürşide veya o mürşidin kişinin bulunduğu yerdeki bir vekiline ulaşarak el öpmesiyle mümkündür. Olmazsa olmaz. Geçerli değildir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak için mürşit şart mı muhterem efendimiz?
1: Evet evladım, şart. Allah'a ulaşmak için kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp 7-8 aylık bir yolculuktan sonra mürşidine ulaştıktan sonra ruhun 7-8 aylık bir yolculuktan sonra Allah'a ulaşması söz konusudur. Bu ise mutlaka bütün insanlar için geçerlidir ve mecburidir. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Ermiş evliya olabilmek için Allah Teala da bunu farz kılmıştır. İslam teslim olan demek. Ruhunu teslim birinci teslimdir. Sonra fizik beden, sonra nefs, en sonra da irade gelir. Ama ruhun teslimi Allah'ın temel emridir. Mutlaka yerine getirilmelidir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İlkimiz, eşimin ve sevdiklerimin de bu yola girmesi için ne yapmam lazım muhterem efendimiz?
1: Onlara Allah-u Teala'nın güzelliklerini anlatmak. Bu Allah'ın temel emridir ve kişiyi mutlaka hedeflerine ulaştırır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Giresun konferansından bir misafirimiz. İnsanlara var olan sevgimizi onlara nasıl aktarabiliriz muhterem efendimiz?
1: Onlarla konuşarak, onu çok sevdiğimizi söyleyerek, davranış biçimlerimizden zaten bu anlaşılır. Ama bunu daha açık bir şekilde söylemek en güzelidir. O kişi böylece mürşidine tabi olur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Bizler de Osmanlı gibi tasavvufu en üst boyutta nasıl yaşayabiliriz muhterem efendimiz?
1: Hiç kimse mürşidine tabi olmadan bunu yaşayamaz. Mutlaka kişinin mürşidini Allah'tan sorması, o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline ulaşarak tabi olması, el öpmesi şarttır. Böylece cereyan mürşitten müride geçer ve o da onun da ruhu böyle bir tatbikatın başlangıç noktasında vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin de ruhu Allah'a ulaşır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz, Allah ile kul arasına kimse giremez deniyor. Bu konu hakkında bilgi

0: kadar da Allah'a ulaşamaz. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün olamaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya konferansından bir misafirimiz. Siz İslam'ın beş şartı yeterli değil diyorsunuz. Fakat hala birçok hocamız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir bedeviye bu beş şartı yerine getirirsen cennete kesin girersin buyurduğu hadisten bahsediyor. Bu konuda kıymetli açıklamalarınızı dinliyoruz muhterem efendimiz.
0: Evladım, insanlar hep bir şeyler söylerler. Ama insanların hangi ölçüde doğru, hangi ölçüde yanlış söyledikleri dışarıdakiler tarafından bilinmez. Allah Teala dinimizden bahsediyor. Dinimiz İslam dini. İslam teslim olan demek. Hiç kimse ruhunu Allah'a teslim etmedikçe İslam olmak şerefine eremez. Böyle bir şey içinse, böyle bir hedefe ulaşmak içinse kişinin boy abdesti alması, hacet namazı kılması ve mürşidini Allah'tan sorması şarttır. O mürşide veya o mürşidin kişinin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline ulaşıp el öpmedikçe o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Oysa ki Allah Teala o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşmasını farz kılar. İşte İslam olmak budur. Ruhunu Allah'a teslim etmek. Sonra fizik bedenini teslim etmek, sonra nefsini teslim etmek, en sonra da iradesini Allah'a teslim etmek. Yani bunların hepsini gerçekleştiremedikçe bu insan cehenneme mi gider? Hayır, daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabiiyet onun ikinci kat cennete girmesine sebebiyet verir. Ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennet onundur. Fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhdis olmak 6, iradenin teslimi 7. kat cenneti o kişiye sağlar. 7 kat cennet bu istikamette Allah Teala'nın emri ve oluşturduğu standartlar içinde geçerlidir. Mutlaka yerine getirilmesi icap eder. Peki kişi bunların hepsini gerçekleştirmedikçe cehenneme mi girer? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi ve ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkan kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar ve yoluna devam eder. Sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, mürşidine tabi olmuştur. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Bu kişinin ruhu Allah'a ermiştir. İşte bu kişi ermiş bir evliya olmak şerefine ermiştir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben de televizyondan tövbe merasiminde sizin sözlerinizi tekrarladım. Acaba ben de tövbe etmiş oluyor muyum muhterem efendimiz?
0: Evladım, tam anlamıyla bir tövbe mutlaka kişinin abdestli olmasını ifade eder. Eğer öyleysen, zaten abdestliysen hiç problemin yok. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzleyicimizin ikinci suali, tövbe merasiminde el öpmenin hikmeti nedir muhterem efendimiz?
0: Cereyanın kendisine geçmesinin temin edilmesi. Allah razı olsun.
1: Allah Sizden razı olsun muhterem efendimiz.